0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin Yöneylem Araştırma Kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan Non-Academic Transcript diye bir uygulamamız var bizim. Bu Non-Academic Transcript yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydil'le sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydil'le açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin yönelim araştırma kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan non-akademik transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu non-akademik transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydilli açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüt olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
6: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
7: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor. İcraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin yönelim araştırma kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan non-akademik transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu non-akademik transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydilli açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran Kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
7: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin Yöneylem Araştırma Kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan non-akademik transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu non-akademik transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydil'le sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydil'le açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: İşte bu Ali Paşa Atı Modern Fox'un ilk plağıydı. Piyasaya çıktıktan 3 ay sonra da Modern Fox'u Türkiye'nin bütün listelerinde bir numaradaydı. Artık bu onların başarısı mıydı yoksa tanıtıcılarının başarısı mıydı? Onu bugün değerlendirmeyi tarihe bırakıyorum. Bu ilk hızdan sonra Modern Folkçüsü'nün araştırmaları inanılmaz bir şekilde gelişti. O sırada gene saygıyla ve rahmetle andığımız Faruk Güvenç'in yönetimindeydi Çok Sesli Müziği TRT'nin. Onun da desteğiyle Modern Folkçüsü Anadolu'nun her tarafından en güzel türkülerimizi derlemeye başladı. Yetmedi. Yeni kulakları müziğe alışan çocukları daha o yaşta yakalayıp o yaşta Çok Sesli Müzik havasına sokabilmek için çocuk şarkılarına yöneldiler. Onlar için şarkılar yaptılar. Bir yandan repertuarları, bir yandan tecrübeleri gelişti. Konserler birbirini izledi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor. İcraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin yönelim araştırma kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan Non-Akademik Transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu Non-Akademik Transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydilli açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüt olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kampanyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın. Güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor. İcraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin yönelim araştırma kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan Non-Akademik Transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu Non-Akademik Transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı Sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydil'le sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydil'le açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyet yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor. İcraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin yönelim araştırma kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri, düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan non-akademik transkript diye bir uygulamamız var bizim. Bu non-akademik transkript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydilli açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Baba tarafı merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce yıllarca Afyonkarahisar'da tek görevlisi olarak çalıştı.

85 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını Güneş Gazetesi'nin açtığı müzik yarışmasında birincilik alarak atan sanatçı, aynı yarışmada ikincilik alan Erdal Çelik'le bir ikili oluşturma kararı aldılar. Emel Erdal ikilisi Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 88 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkardı. Emel'in Erdal'la müzikal ortaklığına son vererek solo kariyerine başlaması ise 89 yılında gerçekleşti.

Sanatçı Erdal Çelik'le müzikal birlikteliğini bitirmesinin ardından Şahir Özer plakla anlaştı. Ve 25 Eylül 90 tarihinde bu müzik yapım firmasından yayınlanan Karlar Düşer isimli albümüyle iyi bir satış rakamı yakaladı. Albümdeki şarkılardan Hangimiz haricindekiler Yunan şarkılarına Türkçe söz yazılarak yapılan şarkılardı.

Müftüoğlu ilk olarak 91 yılında Star TV'de yayımlanan, yönetmenliğini Funda Aras'ın yaptığı, senaryosunu Necef Uğurlu'nun yazdığı Şendullar adlı TV dizisinde oynadı. Bir sonraki oyunculuk denemesi ise 95 yılında Sinan Çetin'in yazıp yönettiği Bay E filmi oldu.

5 Eylül 92 tarihinde ise ikinci albümü olan Faka Bastın piyasaya çıktı. Bu albüm ilk albümdeki başarıyı yaratmadı ve daha büyük bir satış rakamına ulaştı. Müzik tarihinde Billboard'da yapılan ilk albüm olan Faka Bastın'ın Aynı adlı şarkısının klibini Sinan Çetin yönetti. Bundan 2 yıl sonra 12 Mayıs 94 tarihinde Emelce isimli 3. solo albümü piyasaya çıktı. Bu albümün fotoğrafları ve imajı Fransa'da gerçekleştirildi. Korkuyorum, Deli Et Beni, Yeter ve Çal Beni adlı şarkılar hit oldu.

Emelci albümünden bir yıl sonra 20 Ocak 95 tarihinde Sezen Aksu ile tanışan ve ondan iki şarkı alıp Hovarda adlı teklisini yapan Müftüoğlu, gelmiş geçmiş en çok satan, hatta albümlerden bile daha çok satan bir tekliğe imza atmış oldu. MTV Avrupa'nın ülkeler arası düzenlediği bir video klip yarışması olan Euro Video Grand Prix'te Türkiye'nin 3 adayı arasında ipi gösterecek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı Hovarda klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın 7.'si oldu.

Sanatçı 95 yılının Aralık ayında hayranlarının karşısına yapımcılığını Sezen Aksu'nun, düzenlemeleri ise Onla Tunç ve Murat Yeter'in üstlendiği Ruhun Duymaz albümüyle çıktı. Hit olmaya aday Bir Ümit Doğmaz mı? Her Gece ve müziği Ercan Saatçı'ya ait olup sonrasında Saatçı'nın da seslendirdiği Sakatlık Bende gibi şarkılara rağmen 150 bin tirajının altında kalan albüm büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Ruhun Duymaz albümünün ardından 28 Mayıs 98 tarihinde Bana Özel albümü çıktı. Albümde Nazan Öncel, Bendeniz gibi ilk defa şarkı aldığı yorumcuların şarkıları da bu albümde yer aldı. Bana Özel hayranları tarafından iyi bir albüm olarak nitelendirilirken, geçmiş albümlerindeki Şehrazat şarkıları ise biraz geri planda kalmıştı.

Sanatçının 2 yıl sonra Mucize albümü 2000 yılının Mart ayında piyasaya çıktı. Gel Günaha Girelim adlı Sezen Aksu şarkısı albümdeki en hit şarkı oldu. Serdar Ortaç ve Doğuş'tan şarkı alan Müftüoğlu, eski albümlerindeki şarkılardan Kal Benimle ve Çal Beni'yi tekrar seslendirmiş, üstelik Kal Benimle de sanatçı kızı Çağrı'yla da düet yapmıştır.

2005 yılında Show TV'de kısa süre yayınlandıktan sonra yayından kalkan, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Ersoy Güler'in yaptığı, senaryosunu İnci Uluçay'ın yazdığı Sensiz Gece adlı dizide rol alan sanatçı, bunların dışında TRT, ATV, TV8 ve 360 TV'de Emelce, Kanal D'de Emel İçgüdü, TGRT'de İdil Çeliker'in eşlik ettiği Emelce Sabahlar ve 2008 yılının yaz aylarında Şafak Sezer'le birlikte Çifte Kavrulmuş adlı TV programlarını yaptı.

0: Açıyorum bu dünyada.
1: Sanatçı 2000 yılında sadece yorumcu kimliğiyle değil, özel plakın pop müzik sanatçılarının sanat direktörü olarak da çalışmalarına devam etti. Ferda Anıl Yarkın'ın Yaralıyım, Deniz Sekin'in Anlattım, Murat Başaran'ın Azıcık Ucundan, Fullen Uras'ınsa Birileri Gelse gibi albümlerinin kaset kapaklarından promosyon çalışmalarına her şeyiyle bizzat Emel Müftüoğlu ilgilendi.

Sanatçı 22 Kasım 2002 tarihinde Arabesk albümünü piyasaya sundu. Sessiz sedasız çıkan bu albümdeki şarkıların neredeyse tamamı Müftüoğlu'nun keşfettiği Alper Narman Fettah Can ikilisine aitti. Bu ikili daha sonra bir sürü isme şarkı verdi. Albümde yer alan İllallah adlı Sezen Aksu şarkısı Kader şarkısıyla birlikte radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

0: Sözün yok, varsa kendine var. Sözüm aşk.
1: Sanatçı aslında bir tekli çıkarmak istediği 15 Aralık 2004 tarihinde Sezen Aksu'nun ısrarıyla bu projeyi albüme dönüştürdü. Yaz geldi ve zorlama tekli çıkacak diye radyolara verilmiş ve bütün yaz boyunca radyolarda çalınmıştı. Ama albüm yeni yıla yaklaşırken çıktı.

Müftüoğlu 25 Mayıs 2007'de çıkan Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar EP'siyle çok sayıda gazeteye haber konusu oldu. EP'de Sezen Aksu'ya ait şarkılarla Sıla Gençoğlu'nun da bir şarkısı yer aldı.

Sanatçı Star TV'de yayınlanan Sona dizisinde Tamer Karadağlı ile birlikte başrolde yer aldı. TRT'de Ahmet Uğurlu ile birlikte Zoraki Başkan adlı dizinin yine başrolünde oynadı. 2013 yılının Eylül ayından itibaren ise Fox TV'de yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almaya başladı. Sanatçı 2016 yılında Best Of albümü olan Emel'le Yeniden'i çıkardı.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızda Emel Müftüoğlu'nu konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
4: Hadi canım.
5: Aa,
4: ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
4: Aa.
7: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım, işini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radar'ın rotası.
6: Radar'ın rotasından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe.

0: ve serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün baktığınızda iki ülkede de enerji ihtiyacının %60'ını yenilebilir enerji kaynaklarından karşılar hale geldi. İklim konusunda dünyanın birçok ülkesi konuşurken, Türkiye ve Çin uygulamayla öne çıkıyor, icraatla öne çıkıyor dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek ve bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken %3,5'lik bütçe açığı GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenecek dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
2: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizde ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Futsal Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri büyük başarıyla Kayseri'ye gurur yaşatan Kocasinan'ın özel sporcularını makamında ağırladı. Anadolu Gelecek Zirvesi Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı. Etkinlik açılışında konuşan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı İrfan Alan şunları söyledi.
3: Dün Abdullah Gül Üniversitesi'nin Yöneylem Araştırma Kulübü üyelerinden bir arkadaş beni ziyaret etti. Ben de uygunluğum nedeniyle katılıp destek vermek istedim. Bizim Abdullah Gül Üniversitesi'nde çok kulüplerimiz var. Erciyes Üniversitesi'nde de öyledir. Kulüplerimizin böyle bir tatlı rekabet içerisinde bu tür etkinlikleri düzenlemeleri bizi onurlandırıyor. Hatta Abdullah Gül Üniversitesi'nin marka tescili olan Non-Academic Transcript diye bir uygulamamız var bizim. Bu Non-Academic Transcript, yani normal eğitim öğretim transkriptinin yanında akademik olmayan faaliyetlere katılan öğrencilerimizin kendi faaliyetlerini danışmanlarına onaylattığı ve öğrenci dekanına onaylattığı, sonra da belli tecrübelerini, kişisel tecrübelerini biriktirdikleri bir transkript. Buna tabii endüstride olsun, iş sanayi dünyasında çok değer veriyorlar. Yani öğrencilerimizin sadece akademik başarısı değil, kişisel gelişimleri, kendilerine güvenleri, iletişim becerileri, bunlar tabii çok aranan özellikler.
1: Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydil'le sosyal medya hesabından paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Başkan Beydil'le açıklamasında kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımdan sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi yansıtmayan bu durum fark edildiği anda kaldırılmıştır ifadelerini kullandı. Kayseri Aile Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Temiz Ekran Hareketi ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer şunları söyledi.
4: Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz firmalar var. Bu firmalar çok yüksek reklam bütçelerine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medya savaşı cephesi ilan edilen İsrail'in boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diye reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Rating ve reklam gelirini tek ölçüm olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler en güçlü şekilde teşvik edilmelidir. Kıymetli dostlar, Temiz Ekran Hareketi sorumlu yayıncılık çağrısıdır. Temiz Ekran Hareketi toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığıdır. Temiz Ekran Hareketi aileyi ve nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir.
1: Avran kozmetik kurucusu Abdullah Karataş, Erciyes kolonyasının ardından Erciyes Çikolatası adında yeni bir ürün ürettiklerini duyurdu. Kayseri Spor Alanya Spor deplasmanı sonrası Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurt Spor'la oynadığı playoff ikinci tur rövanş maçı sonrası sevk edildiği PFDK'dan toplam 154.700 lira para cezası aldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kayseri'nin ilk tarihçisi ve kültür adamı Ahmet Nazif Efendi'yi konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'nin Lale Paşa mahallesinde Lale Camii ile Kayseri Lisesi arasındaki aile evinde dünyaya gelen Ahmet Nazif Efendi, hem devlet adamı hem de şehrin ilk kapsamlı tarihini yazan kalem erbabıydı. Babası Dellek Zade ailesinden müftü katibi ve aynı zamanda şair Raşit Efendi, annesi ise Katip Zade ailesinden Behici Hanım'dı. Böyle bir aileden gelen Nazif Efendi daha küçük yaşta şiire, yazıya ve kültüre aşina oldu. Kayseri'de aldığı eğitim onun hayatına yön verdi. Ticaret Mahkemesi kaleminde başladığı memuriyet hayatı kısa sürede farklı görevlerle devam etti. Mukavelat Muharrirliği, Ticaret Mahkemesi Başkatipliği, Meclisi İdare Başkatipliği, Bilim-i Mektepler Hat Muallimliği derken Aziziye ve Havza Kaymakamlığı, ardından Bünyan ve İncesu Mal Müdürlükleri gibi önemli vazifeler üstlendi. Nazif Efendi yalnızca bir devlet memuru değildi. Aynı zamanda bir hattat, bir alim ve bir kültür adamıydı. Kayseri Mektebi İdadisi'nde Hüsnü Hat dersleri verirken aynı anda idareyi hususiye memurluğu görevini yürütüyordu. Arapça ve Farsça olan aşinalığı şair bir babanın oğlu olmasının doğal bir mirasıydı. Onun en önemli tarafı yalnızca görevini yapması değil, aynı zamanda memleketinin tarihine, eserlerine ve kültürüne sahip çıkmasıydı. Kayseri'nin eski yapılarının taş taş incelendiği bir dönemde Nazif Efendi adeta bir öncü müzeci gibi çalıştı. Yerlerinden kopmuş, sahipsiz kalmış birçok kitabeyi, taşı, tarihi kalıntıyı topladı ve hocası olduğu Kayseri Lisesi'nde muhafaza etti. Bugün Kayseri'de müzeciliğin temelleri o günde atılmıştı. 1929'da Hunat Medresesi'nde açılan Kayseri Müzesi'ne devredilen eserlerin ilk nüvelerini işte o toplamıştı. Büyük tarihçi Halil Ethem, onun bu gayretine bizzat şahit olmuş ve Kayseriye Şehri adlı eserinde Ahmet Nazif'in Hoca Hasan Medresesi'nden düşen bir kitabeyi nasıl özenle koruduğunu hayranlıkla anlatmıştı. Nazif Efendi ayrıca nadir bir koleksiyon da oluşturmuştu. İslami ve gayri-İslami paralardan meydana gelen bu koleksiyonun Kayseri'ye ait olan kısmı özellikle çok kıymetliydi. Ne var ki bu koleksiyonun büyük bir kısmı dramatik bir şekilde kayboldu. Aile konağı, komşuların düğünleri için tahsis edildiğinde meraklı çocuklar dolapları açıp paraları dağıtmış, Kapadokya dönemine ait birkaç gümüş sikke dışında neredeyse her şey yitip gitmişti. Devlet hizmetindeki gayretleri de karşılıksız kalmadı. 1895'te Sultan II. Abdülhamit tarafından 4. rütbeyle taltif edildi. Bu padişah fermanı ailesinde saklanarak günümüze kadar ulaştı. Kültür hayatına katkısı yalnızca müzecilikle sınırlı değildi. O aynı zamanda Kayseri'nin ilk kapsamlı tarihini kaleme alan kişiydi. Mirat-ı Kayseri'ye adlı 2 ciltlik eserinde şehrin tarihini en geniş haliyle yazdı. Bununla da kalmayıp 1910'da Kayseri Mutasarrıfı Muammer Bey'in öncülüğünde yayımlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi Erciyes'in yazar kadrosunda yer aldı. Burada Kayseri tarihi ve önemli şahsiyetler üzerine makaleler yayımladı. Daha sonra bu yazılarını Kayseri Meşhurları adıyla bir araya getirdi. Ne var ki ömrü uzun olmadı. Son görevi olan İnce Sumal Müdürlüğü sırasında 24 Aralık 1914'te henüz 54 yaşında hayata veda etti. Cenazesi Seyit Burhanettin Türbesi'nin doğusundaki aile mezarlığına defnedildi. Bugün Ahmet Nazif Efendi yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda Kayseri'nin ilk tarihçisi, müzeciliğin öncüsü ve matbuat hayatının temel direklerinden biri olarak hatırlanır. Ömrünü boşa geçirmemiş, bütün hayatını görevine ve memleket kültürüne adamıştı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Yayın tekrarı.
7: Gezici Radar programı başlıyor.

0: Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı'yı sizler için gezeceğiz. Kayseri Valiliği'nin yaptığı önemli çalışmalar neticesinde Kayseri turizmi denince akla gelen Soğanlı'da gezip görebileceğimiz çok yer var. Soğanlı'yı Kapadokya'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın volkanlarından püsküren lavların oluşturduğu peri bacaları Soğanlı'da da var. Ekstra olarak tabii ki tarım var, tarihi eserler var ve de Hristiyan alemi için önemli olan kiliseleriyle ünlü Soğanlı ve de tabii ki bölgeyle özdeşleşen Soğanlı bebeklerini burada görebiliyor ziyaretçiler. Gezip görülebilecek en güzel noktalardan bir tanesi. Hadi gelin Soğanlı'yı hep birlikte gezelim. Bazı anlar vardır ki bu anları anlatmak gerçekten zor gelir. Kelimeler yetersiz kalır. Ancak yaşamanız lazım. İşte Soğanlı'ya geldiğimizde ben bu hissi yaşadım efendim. Şu güzel kahvaltının karşısında, şu doğanın içerisinde, kayaların kenarında o kadar güzel bir yerdeyiz ki İsmail Bey'le birlikteyiz. İsmail Bey eski muhtar, adınız evet. Muhtar kalmış. Muhtar İsmail diye anılıyor galiba değil mi?
1: Evet,
0: muhtar?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii. Doğanın içinde sürekli bu güzelliği yaşıyorsunuz. Biz geldiğimizde evet. Bir çarpılıyoruz. Diyoruz ki büyüleyici bir atmosfer. Bu doğanın içerisinde olmak nasıl bir duygu muhtarım?
1: Yaklaşık çocukluğumda bu kahve ve restoran işleriyle başladım. Turizmde 48 yılımı doldurdum.
0: Maşallah, maşallah.
1: Şimdi onun için gerçekten turizmi seviyorum. İnsanlarla böyle diyalog kurmayı seviyorum. Onun için daha önce bir köy yerindeydi benim. Küçük bir yerim evet. Vardı.
0: Yani çok güzel görünüyor onu söyleyeyim. Kenarlarında evet. Kayalar, yanında işte söğüt ağaçları, diğer farklı ağaçlar. Ortada da yemyeşil bir alan ve mis gibi şöyle bir kahvaltı getiriyorlar önünüze. Bizim için de artık Gezi Radar için biraz böyle bu ritel gibi oldu.
1: Evet.
0: Kahvaltıyla başlıyoruz. Tabii ki köyde yetişen ürünler var. O en önemli tabii, olan tabii. Kısım. Peynirler, tereyağlar. Menemen efendim mantar da mesela işte bölgede
1: tabii,
0: toplanan
1: tabii.
0: Mantarlar.
1: Şimdi bizim buranın özelliği mesela bak kaya yeri olduğu için evet. Kaya yerde de mantar yetiştirme bazen bizim evin altında bir samanlığımız vardı. Samanlığın bir takası vardı. Oraya da biraz su damlıyordu. Toprak öğünmüş. Oradan mantar çıkıyor. Ama çok lezzetli bir mantar.
0: Çok güzel yani.
1: Yani şimdi
0: her şey doğadan neredeyse.
1: Tabii bu ay içerisinde stillerimiz gelir. Domates, biber, patlıcan işte ne bileyim böyle salatalık. Onları stil olarak şey yaparız.
0: Ekmişsiniz değil mi kardeşim?
1: Evet, soğanımızı, maydanozumuzu, yeşillikleri.
0: Orada ürünleri burada hazırlayıp hazırla. Gelen ziyaretçilere
1: hatta turistleri bile bazen oraya götürüyoruz. Süper. Domates toplatıyoruz. Süper. Hatta mutfağa şey diyoruz, diyor ki salata yapın diyoruz. Salata bile yapıyorlar.
0: Dünyanın birçok yerinden bu güzelliği görmek için Soğanlı'ya gelenler var.
1: Valla Serpil Hanım şöyle söyleyeyim. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. İşte en şeyimiz Yeşilhisar ilçemiz. Soğanlı'yı bilmeyen belki Yeşilhisar'ın yüzde veya gelmeyen biliyor ama gelmeyen %60. Kayseri'de bu oran %80.
0: Eyvah.
1: Yani düşünsene 21 saat, 22 saatlik uçakla evet. Avustralya'dan, Kanada'dan şuradan buradan geliyor insanlar ama şuradan bir saatlik yere gelemiyorlar maalesef.
0: O zaman ne diyoruz? Çıkın gelin.
1: Çıkın gelin.
0: Güzel doğanın içinde şu tavşan kanı çayı için İsmail Bey'in yanına da uğrayın. Şu göz güzellikleri tadın.
1: Teşekkür ederim.
0: Ediyoruz efendim. Çok
1: biz
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Soğanlı'nın en güzel destinasyonundayız diyebilirim şu anda. Güzel Özle Soğanlı'nın arasında bulunan Avla Kanyonu'na geldik. Muhteşem bir doğanın içerisinde seyirdeyiz. Aynı seyri tabii ki sizlere de gösteriyoruz. Bu kısımda biraz korktum diyebilirim. Şöyle dikkatli bir şekilde iniyoruz. Her saniyesi heyecan dolu kanyonun. Avla Kanyonu Fay Kırığı'nın sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş bir alan. Fay Kırığı zamanla sel sularının gelmesiyle burayı aşındırmasıyla oluşmuş bir yer. Hem yerli hem de yabancı herkesin, tüm turistlerin dikkatini çekiyor. Önce biz Soğanlı'dan hareket ettik. Güzelöz'e arabayla geldik. Yine kırsal alandan kanyona giriş yapabileceğimiz bir yerden yürüyerek bu güzelliği gözlemleye geziyoruz. Tabii ki görülecek daha çok güzel alanları var. Henüz biz biraz yolculuğumuzun başındayız diyebilirim. Kar sularının vesaire erimesiyle sular da hafif hafif kayalıklardan inmiş aşağıya. Yosunlar oluşturmuş kayalıkların içerisinde. Bir de dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de yürüdüğümüz yollarda kum, oluşum kum. toprak değil, bayağı bildiğiniz kumsal mahiyetinde, kumun üzerinde yürüyorsunuz. Muhteşem bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hakikaten ağzımız açık, hayran bir şekilde turumuza devam ediyoruz. Henüz yolculuğumuzun %20-25'ini atlattık diyebiliriz. Bir taraftan da yukarıda iki kaya arasında büyük kayaların kütle şeklinde kaldığını gözlemliyorsunuz. Gerçekten biraz önce ekiple konuşurken dedik ki hangi ressam, hangi heykeltıraş yapabilir bu eseri? Gerçekten o kadar güzel bir oluşum ki doğanın bize sunduğu. Biz hakikaten hayran kalarak geziyoruz, böyle ara arada sizlere seslenmek istiyorum. Hafiften artık sesimizin yankılandığı bir yerdeyiz. Biraz önce kayaların yosun tuttuğunu söylemiştik. Onlar da sadece bu mevsimde oluyormuş tabii, mevsim gereği. Bazı yerlerde aşağıya indiğiniz dik merdivenler var. Biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz. O da tabii ayrıca keyif veriyor. Onu da söyleyeyim. Bir taraftan da yabancı turistlerle karşılaşıyoruz kanyonun içerisinde. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Hayran olduklarını belirtiyorlar. Biraz önce bir Alman kafileyle konuştuk. Biraz önce söyledik çünkü hem yerli hem de yabancı turistler Avla Kanyonu'nu merak edip Yeşilhisar Soğanlı'ya geliyorlar. Soğanlı'da birçok kayadan oyma kilisede bulunuyor. Bizans dönemine ait 14. 15. yüzyıllara denk gelen frekslı iki katlı kayadan oyma kiliselerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Özellikle Karabaş, Yılanlı, Tahtalı gibi kiliseler ön plana çıkıyor. Biz şu anda saklı kilisenin içerisindeyiz. Tabii ki resimler biraz silinmiş, tahribata uğramış ama birçok kilisede burada tadilatta şu anda koruma altına alınmış ve tadilatları gerçekleştiriliyor. Soğanlı'ya geldiğinizde de bol bol kiliseleri gezebilirsiniz.

0: Soğanlı'nın girişindeyiz. Çiçek Kadınlar Kooperatifi burada soğanlı bebeği üretiyorlar. Artık böyle seri üretime geçmişler diyebiliriz. Hatta çeşitleri, ebatları da varmış. Şimdi bu bebek neyi anlatıyor? Hem yöresel kıyafetleri anlatıyor galiba. Turistlerin de çok ilgisini çekiyor değil mi? Geldiklerinde bol bol soğanlı bebeği satın alıyorlar. Şimdi bu kısımda galiba eteğini,
1: elbisesi oluyor.
0: Yazmasını.
1: Bunun kafasına topak yapıyor. Eskilerden şu kordiyon, eskilerden topak yapıyor. Şu yüzü topak oluyor.
0: Evet, yuvarlak yani.
1: Yuvarlak. Bir bunun küçüğü var, onun kafasına da gazoz kapağı koyuyor.
0: İçinde gazoz kapağı var.
1: Ha, burada yok. O sergide var. O kapak, o gazoz kapağı. Bu da böyle havlu parçasını topaklıyor. Kafasını yapıyor. Ondan sonra içliğini giydiriyor. Ayaklarını yapıyor. Şalvarını giydiriyor. Elbisesini, dizliklerini, saçı, gözü. Şimdi bu bitmiş oluyor. Kucağına bebek verecek. Bebeğimiz bitiyor.
0: Kucağında da bebeği olacak. Her kısmını farklı biri yapıyor galiba. Burada bir imece usulü işliyor.
1: Biri kafasını sarıyor. Biri altını dolayıyor. Kimi içtiğini giydiriyor. Deminki giden hanım gözünü yaptı. Biz yazmasını dikiyor.
0: Göz kısmı da kalemle çiziliyor.
1: Keçeli kalemlerle çiziyor onları da.
0: Buradaki ablalarla aynı görünüyorlar öyle değil mi? Kıyafetleri.
1: Evet.
0: Yani bu yörenin kadını temsil ediyor aslında bu bebek.
1: Bu eteklisi oluyor. Şalvarlısı var.
0: Tamam. Şurada da minik bebeği geldi. Bebeğini de şöyle
1: şimdi
0: kucağına alacak.
1: Dur ben ona dikerim.
0: Hadi dikelim bebeğini de. Turistler ne diyorlar bu bebekleri görünce?
1: Bebekleri görünce alıyorlar. Çocuklarımız oynasın diye alıyorlar.
0: Evet. Aynı zamanda tabii.
1: Tabii.
0: Coğrafi işareti vardı değil mi bebeklerin?
1: Var. Sadece bebeğimiz değil. Eldivenimiz var, patiğimiz var, çorabımız var.
0: Evet. Peki kooperatifte kaç kadın var?
1: Kooperatifte 20 tane kadınımız var.
0: Düzenli olarak faal bir şekilde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yani sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da üretim var mı?
1: Var var. Kışın da yaparız, yazın da yaparız. Hem gözlememiz var orada, gözleme yaparız.
0: Oh ne güzel. Yani burada yöre halkına geçim kaynağı oldu bu bebekler değil mi?
1: Doğru.
0: Evet. Peki bebeğini de kucağına dikiyoruz soğanlı bebeğimizin. Sabahat ablamıza da çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey değil, Allah
0: çok
1: razı
0: sağ
1: olsun.
0: Olsun. Soğanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Ablak ve eşi Cemile Ablak yanımda. Dedim ki gelmeden önce muhtarım yöresel ne pişer? Soğanlı'da insanlar ne pişirip yerler dedim. Cemile abla döktürmüş. Yani ben şöyle bir iki şey görsek yeter diyordum ama sofraya bakın efendim. Muhteşem görünüyor. Ellerine sağlık. Daha da ne olsun.
2: Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz. Afiyetle yiyeceksiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnsanın burada ömrü uzar. Ben bugün Soğanlı'da gezdim, dolaştım. Her yerini inceledik, baktık. Kaç yıl ömrüm uzadı bilmiyorum. O kadar güzel bir yer. O kadar şanslısınız ki onu söyleyeyim. Belki insan içinde bulunurken farkında olmayabiliyor ama şöyle manzaraya bakın. Bu manzaraya karşı siz her gün burada yaşıyorsunuz. Ne güzel.
2: Evet, çok güzel. Manzarası iyi. Geleni gideni izliyoruz. Karşılara bakıyoruz.
0: Keyifli geçiyor değil mi?
2: Evet, çok güzel.
0: Şimdi sağ olasın bu güzel sofrayı bizim önümüze kurdun. Allah razı olsun. Bunlar özellikle düğünlerinizde pişen yemeklermiş. Mesela önümde bir köfte var. Bamya çorbası hemen hemen bizim Kayseri'mizde her yerde yapılır. Yani ülkemizin her yerinde yapılır ama çok lezzetli görünüyor. Hele ki kuru fasulyeyi çömlekte. Nedir, çömlek mi?
2: Güveç.
3: Güveç.
0: Güveç. Güveçte pişti.
2: Ocak yanmış olsaydı çömlekte olacaktı. Ocak yanmadığı için güveçte pişti.
0: Çok güzel. Bunlar düğün yemekleri aynı zamanda.
2: Evet, düğün yemekleri. Çorbamız olur. Farklı farklı. Tabii ki ben yayla çorbası yaptım da değişik değişik yapılıyor.
0: Düğünlerde misafirlere evet, servis
2: olur. Arada bir sütlaç olur ama bizim bugün sütlaç yok. Cacık var onu yine.
0: Cacık var. Cacık da tabii ki çok önemli bir lezzetimizdir bizim. Özellikle yaz aylarında insanı serinletir,
3: tabii
0: ferahlatır. Bir de kabak tatlısı var. O da yörede çok pişiriliyor galiba.
2: Evet. Bunu şekerli yaptık. Diğerini pekmezli.
0: Pekmezli olan da var. O da mı kabak?
2: O da kabak.
0: Çok güzel. Orada görüyorsunuz ortada pekmezle pişirilmiş o. Gerçekten bizim coğrafyamız çok güzel. Birbirinden farklı renklerimiz var. Yemek kültürümüz de bir o kadar zengin. Bir de o kadar çalışkan muhtarlar var ki bu yörede. Ben bugün kendisine hayran kaldım. Yaşında bir şey yok tabii ki. Bizden genç duruyor zaten. Onda hiç sıkıntı yok ama o kadar güzel bizimle birlikte koşturdu ki özellikle Allah Kanyonu'nda. Canla başta çalışıyor. Ben öncelikle onun için teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok yoruldum bizim için. Ellerine sağlık muhtarım.
3: Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk.
3: Ne mutlu bizlere. Yani sizleri ağırlamaktan, sizleri misafir etmekten vallahi onur duyarız, gurur duyarız. Yani hem köyümüzü tanıttık hem sizlerin vesilesiyle. Cemile Hanım da güzel bir yöresel bir yemekler hazırlamış.
0: Ellerine sağlık
3: yani,
0: evet.
3: Ellerine sağlık. Sizlere de Çok çok ayrı teşekkür ederiz.
0: Bu azmi nereden alıyorsun muhtarım? Yani soğanlıyı mı çok seviyorsun? Vallahi, turizmi mi çok seviyorsun?
3: Biz şöyle
0: arı
3: söyleyeyim.
0: Arı gibi çalışıyorsun maşallah.
3: Doğamızı seviyoruz. Soğanlıyı seviyoruz. Soğanlıya hayranız. Yani çocukluğumuz burada geçti. Köyümüzün hastasıyız. Doğaya hastasıyız. Yani buradaki mükemmel bir doğa var. Yani kaya kiliselerimiz, peri bacalarımız, sabah saatlerde sıcak hava balonlarımız var. Hep yerli yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Gelsinler. Buradaki doğayı görsünler. Özellikle bugün gezdiğimiz var ya, sizler de gördünüz, bir avla kanyonumuz var. Yani Amerika'ya gitmedik de ama şeyleri de görüyoruz. Amerika'daki büyük kanyonun bir küçük versiyonu. Yani bugün bir Alman turistler bile, evet, hayran oldu.
0: Hayran
3: orada özellikle hafta sonları dolu dolu geçiyor. İnşallah turizm çok güzel olacak.
0: İnşallah.
3: Turizm, yani gerçekten turizm bacasız bir fabrika. Hem ülke ekonomisine, hem vatandaşa, herkes, her sektör bir ekmek yiyor.
0: Kesinlikle yani, öyle.
3: Böyle olması da gerekiyor.
0: Hep birlikte ama değil mi? Hep
3: Tabii, hep birlikte, omuz omuza çalışarak, emek vererek. Kesinlikle.
0: Ben
3: kesinlikle.
0: Sizin verdiğiniz emeği de bugün gerçekten şahitlik ettim.
3: Sizleri mutlu ettiysek bizler için de mutlu
0: çok,
3: bize
0: çok
3: vallahi.
0: Çok memnun kaldık. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için gerçekten.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum.
2: Biz de.
0: Şu güzel yemeklerin tadına bakalım değil mi?
2: Tabii, buyurun.
0: Efendim, soğanlı artık biliyorsunuz dizi film sektörünün bile ilgisini çekmişti ve yine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in uzun uğraşları sonrasında, çabaları sonrasında Karaağaç dizisi Soğanlı'da çekilmişti. Karaağaç dizisinin özellikle çekimlerinin gerçekleştirildiği alanı arkamda görüyorsunuz şu anda. Eski Soğanlı yerleşim alanındayız, yukarı Soğanlı'dayız ve arkamızda da eski yapılar, yine kaya oyma yapılar bulunuyor. Gerçekten muhteşem bir doğanın içerisinde Soğanlı'yı ekranlarınıza getirdik. Bir taraftan tabii ki baharın gelmiş oluşu da ayrıca keyifli bir hale dönüştürmüş burayı. Yemyeşil doğanın içerisinde, çiçek kokuları içerisinde bir bölümü daha geride bıraktık. Haftaya yepyeni bölümle karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
4: Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Sizin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
8: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
5: Yayın tekrarı.
9: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından hepinize günaydın, hayırlı haftalar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Ekonomi Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu Bey. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın.
10: Nasılsınız?
11: Teşekkür ederim, iyiyim.
10: Her zamanki gibi harika.
11: Her zaman iyisiniz.
10: Sayın Ömer Uzunoğlu Bey esnaf, hepimizin malumu üzerine, ama aynı zamanda kendisinin iki ayrı özelliği var. Biri ekonomi eğitimi ve bunun üzerine yaptığı uzun uzun çalışma ekonomist yönü. Diğeri de kişisel gelişim uzmanı, yazdığı benim bildiğim 5 kitap.
11: Altıncı.
10: Altı kitapla birlikte kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyor. Bunu neden söyledim? Programımızın yarısından sonra vaktimiz kalırsa bir konuya gireceğiz sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. O da şu: Türkiye'nin büyüme, aile planlaması ile ilgili gelecek 10 yılı. 2036'ya kadar Türkiye'nin azalan, yani 1.48-1.50'lere kadar düşen nüfus artış hızımızı artırmaya yönelik olan çalışmalardan bahsedeceğiz. Tabii bu sadece ekonomik değil, bir taraftan işin sosyal boyutu, işte genç kızlarımız ya da genç erkeklerimiz neden evlenmiyor ya da evlenmek istemiyor nedenleriyle birlikte ve bunların da çözümü, bir taraftan eğer varsa bunların da çözümünü konu alacağımız programımızın son bölümünde vaktimiz kalırsa yer vereceğimiz bir bölüm olacak. O yüzden de Sayın Ömer Bey'in bu konulardaki uzmanlığını da zaten başvuracağız. O zaman gelelim bugüne.
11: Ekonomiye
10: gelelim. Tabii ekonomi deyince sadece bizim Türkiye içerisindeki ekonomi değil, bizim tüm global dünya ile birlikte dışarıda ne oluyorsa bize yansıyan ekonomik boyutları var. Nedir bu derseniz, hemen çok kısaca söyleyeyim. İran'ın barış görüşmelerine istinaden sunduğu şartları ya da teklif mektubunu Trump, sarı deli dediğimiz Trump, benim hoşuma gitmedi, beğenmedim dedi. Bir anda bir petrol %5'e yakın bir anda bir yukarı fırladı. Altın buna karşılık düştü. Şimdi rakamları konuşacağız. Buralarda neler oluyor? Altında, Brent'te, İran-İsrail savaşında neler oluyor? Sonrasında Türkiye'ye doğru kendi topraklarımıza girip neler oluyor? Bunları konuşacağız. O zaman günün değerlendirmesi ya da daha doğrusu haftanın değerlendirmesini sizden almaya başlayalım.
11: Teşekkür ederim. Öncelikle İran olayı, Amerika olayı, dediğiniz gibi her gün pinpong topu gibi bir farklı boyuta gidiyor geliyor. Net bir sonuç yok. Çok büyük ihtimal sonuçta mutlaka şöyle ya da böyle barış olacak, ama bu ara iki taraftan neyi koparabilirse onun peşinde, benim görebildiğim o. Trump dediğimiz, benim tabirimle otopark mafyası, maalesef bu işi zora sokmak için, riske etmek için, biraz da İsrail'i koruyup kollamak için elinden gelen her türlü entrikayı ve oyunu sergiliyor. Bunu çıplak gözle görebiliyoruz. Gerçek anlamda şu bir realite ki, İran'la alakalı özellikle pazar günü yaptığı açıklamalara katılmak mümkün değil. İran'ın artık ülke olarak çöktüğünü, askeri gücünün kalmadığını, İran'da yöneticinin olmadığını, dolayısıyla savaşı kaybettiğinden söz ediyor, ama net olarak biliyorum ki ben, eğer Amerika veya İsrail yeniden bu işi başlatırlarsa İran canı pahasına, yok olma pahasına elinden gelen her şeyi yapacaktır ve boş bir ülke değil. Bunu daha önce de gördük. O bir aylık süreçte net olarak gördük, 40 günlük süreçte. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü dünya ekonomisinin içinde yaşadığımız konjektürde bu yükü artık daha çok taşıyabileceği veya kaldırabileceği bir hali kalmadı, bir durumu kalmadı. Umarım en kısa sürede aklı selim galip gelir ve bu iş artık uzamadan, sündürmeden biter. Yoksa bedeli biz de ödüyoruz, dünya da ödüyor, ama savaşan ülkelerin dışında, belki İran'ın dışında, Amerika, İsrail demeyeyim, en çok bedel ödeyen ülke bu işin, faturası kesilen ülke Türkiye. Bunu rahatlıkla izleyip görebiliyoruz. Bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle kaygan zeminde çok zor hareket ediyoruz. Umarım bu süreç bir an önce sona erer ve biz de dünyada rahatlar diye düşünüyorum. Ekonomiye girdiğimizde yine bu sabah üretimle alakalı rakamlar açıklandı, sanayi üretimiyle. Şunu gördük ki Mart ayında da sanayi üretimi eksi olarak çıktı. Geçen yıl aynı ayda, bir yıl önce %2.2'lik bir artış vardı sanayi üretiminde. Bu çok tehlikeli bir şey. Zaten daha önce de biz bahsettik. Türkiye'de ekonomi içerisinde sanayinin payı %33'ten %19'a geldi. Bu aslında çok ciddi bir alarm zili. Yani ekonominin bütün içerisinde 33'ten 19'a gelmek çok büyük bir risk. İçinde bulunduğumuz an olarak ben söylüyorum. Bundan sonra nasıl gider derseniz, herhalde bu ekonomik şartlarda veya bu ekonomi politikasıyla çok rahat bir konjektüre oturacağı kanaatinde değilim. Son açıklanan Mart rakamıyla beraber şunu anladık ki, ilk 3 ayda Türkiye'nin sanayi üretimi büyümeye eksi katkıda bulunacak. Bunu normal olarak gördük, net olarak gördük. Bu devam eder mi? Devam edebilme şansı yok. Ve bugün çok acıdır. Biz sanayiciyi faizle ve dövizle dövüyoruz. Kırbaçlıyoruz. Yani bu insanları bir boyutta döviz fiyatlarını sabit tutarak hem de 2,5 yıla yakın bir süredir artı anormal dünyada olmayan faiz oranlarıyla baş başa bırakarak bu insanları dövüyoruz, kırbaçlıyoruz, canlarını çok yakıyoruz. 370 civarında OSB var Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla. Emin olunuz burada üretim yapan insanların, bağışlayın ben ama amiyane tabirle elleri değil ayakları dahi öpülecek insanlar bunlar. Yani bu insanlar gerçekten haysiyetlerini, şereflerini, varlıklarını, her türlü riski göze alarak bu işin içine giriyorlar ve maalesef kaybedenleri de belki düşündüğümüzden çok daha fazla. Bunu zaten en ciddi dediğimiz firmaların konkordato ve iflas kararları aldırarak görüyoruz, yani ayna gibi izleyebiliyoruz. Umarım ben bu noktada yeni bir ekonomi politikasıyla ayağa kalkarız. Aksi halde seçime kadar da olsa büyük ihtimal 2027'de olacak. Bu politikayla bu ekonomiyi taşıyabilme şansımız yok. Bu kadar açık ben konuşayım. Hürmüzdeki olay nasıl dünya için büyük bir dengesizlik. Bizim için de bu uygulanmakta olan ekonomi politikası, tek bacaklı politika en az bu kadar tehlikeli. Bir biçimde silkinip yapısal reformlarla bu işin üstesinden gelmek zorundayız. Aksi halde 2027'ye çok sayıda firma yok olur. Yani kalmaz veya işletme veya fabrika. Daha önce bahsettim, bir daha bahsetmeye ihtiyacı hissediyorum. İş Bankası'nın genel müdürü Kayseri'ye Ramazan ayında geldi, Ramazan'ın başında. Her yıl İş Bankası muhtat olarak çalıştığı ticaret erbabını davet ediyor.
10: İftar
11: sofrasına ve genel müdürü, İş Bankası'nın genel müdürü orada konuşma yaptı. Dedi ki 2024 yılında bir yılda kaybettiğimiz, batırdığımız parayı Ocak 2026'da 4 katını batırdık dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle çok ciddi bir sıkıntı var. Yani bunu görmezden gelmek veya yok saymak bize çok şey kaybettirir. Dolayısıyla akıllı olmak zorundayız. Sanayiye baktığımızda gerçekten savunma sanayide harika şeyler oluyor. Ama sanayi bir bütün olarak ele aldığımızda, yalnızca savunma sanayindeki yatırımla veya üretimle veya anlaşmalarla eğer sanayi ayakta tutacağız zannediyorsa yanılırız. Yani bunu tutabilme şansımız hiç yok. Dolayısıyla sanayi eğer kalkınacaksa işte Mart rakamları eksi geldi. Bütünüyle kalkınmak zorunda. Bunun içinde doğal olarak savunma sanayi rakamları da var. Onlar çok güzel ama öze baktığınızda, bütüne baktığınızda şablon çok bozuk. Yani bunu göz önüne alalım. Bu konuda yapılması gereken neyse yapalım. Dün galiba hafızam beni yanıltmıyorsa veya cumartesi günü Ankara Sanayi Odası'nın başkanının bir açıklaması oldu ve dedi ki ASO başkanı, bağışlayın, Ticaret Odası Başkanı, düzeltiyorum, affedin, Ankara Ticaret Odası Başkanı, ATO Başkanı dedi ki kesinlikle vergi sistemini yeniden ele almalıyız ve gözden geçirmeliyiz dedi. Yani ne kadar tehlikeli sularda yüzdüğümüzün bu ispatı. Ankara Sanayi Odası Başkanı açık olarak diyor ki bu vergi sistemiyle bu iş gitmez diyor. Yeni, yani ya cumartesi ya dün yapmış olduğu açıklama. Dolayısıyla yalnız kurla oynayarak, yalnız zombi şirketlere kredi vererek batmakta olan şirketlere, gerçek OSB'de 370 OSB'de bu ülkeyi ayakta tutan firmalara kredi vermeyerek, yani çok olumlu şartlarda kredi vermeyerek bizim bir yere gidebilme şansımız yok. Hedef koyuyoruz ancak bugüne kadar maalesef ekonomide ortaya koyduğumuz hedeflerin enflasyon dahil birçoğunu tutturamadık. Ne ithalat ihracat rakamları, ne büyüme rakamları, ne enflasyon rakamları, ne cari açık, ne dış ticaret açığı, hiçbirinde gerçek ortaya koyduğumuz hedef diye belirlediğimiz şeyleri tutturamadık ve daha önce de belirttim. Bunlar temenni. Yani eğer olmayacak bir şeyi biz olacak gibi ortaya koyuyorsak, benim bu anladığım hem iktisat dilinde hem kişisel gelişimde temenni. Yani hedef dediğiniz şey harekete geçilir. Bir hareket başlatılır. O hareket nedir? O hedefe en yakın rakamlar artı eksi elde edilir, hedefe ulaştık veya şu kadar sapmayla ulaştık denir. Ama ortaya koyduğunuz rakamla gerçeğin %100'e, %200'e, %300'e yakın bir sapması varsa bunu yani nasıl hedef olarak açıklayabilirsiniz veya buna nasıl hedef diyebiliriz? Temenni bu. Dolayısıyla ekonomi yönetimi, benim arzum şu, isteğim şu. Yeni o orta vadeli programı özellikle savaşla dahil yaşadığımız şartlardan dolayı yeniden revize etmesi. %16 ile 21 Enflasyon deniliyor, 16 denildi. Ya şimdi yaşadığımız şartlara baktığımızda ilk biz 4 ayda %14'ü bulduk enflasyon olarak. Yani %2 ile biz nasıl gideceğiz 8 ay? Böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Yok. O zaman lütfen gerçekçi rakamlarla, gerçeklerle halkın ve sanayicinin karşısına çıkalım. Yine çok enteresan. Son 22 yılı izledim Ali Bey, inceledim. 750 milyar doları betona gömmüşüz. Bakın çok açık ifade ediyorum. Yani biz eğer bu betona 750 milyar doları yatırarak sanayileşiriz veya kalkınırız diyorsak öyle bir şey olamaz. İnsanlar yatırım yaparak da betona batarlar. Örneklerden birisi işte Türkiye, Allah korusun. Yani 750 milyar doların şunu arzu ederdim ben. 200 milyar dolarını veya 250 milyar dolarını ileri teknoloji ve çipe yatırsaydık bugün Türkiye'de enflasyon diye bir problemi konuşmayacaktık. İşsizlik diye bir problemi konuşmayacaktık. Yani yaptığımız şey doğru mu? Tartışalım. Yani 750 milyar doları betona yatırmışız. Ya düşünün, bir daha söylüyorum. Rakamlar çok önemli. Ne olur bunun içinden 200 milyar dolarını ileri teknoloji ve çipe yatırsaydık. 250 milyar dolarını yapamaz mıydık? Bu parayı harcadık biz. Yapardık ama yapmadık. Nedenini bilmiyorum. Biliyorum da bilmek istemiyorum açıkçası. Bu formatta ben doğru şeyler yapmadığımızı ve geleceğimizin de ipotek altına alındığını rahatlıkla ifade edebilirim veya söyleyebilirim. Şimdi demin örnek verdim ben, rakamlar tutmuyor derken gerçekten öyle Halil Bey, şaşırtıyor yani tüm veriler, hedefler. Şimdi herkes bana göre TÜİ cebinde geziyor. O TÜİK dediğimiz kavram, istatistik enstitüsü kavramı cebinde geziyor. Şimdi şöyle gözlemliyorum ben. Hükümetin açıkladığı rakamlar 16, şimdi 21 ile bir aralık koydu ama hane halkına soruyorlar %50 diyor Türkiye'de bu sene 2026 enflasyon olur diyor. Ev hanımlarına soruyorlar %60 diyor. Piyasa katılımcıları diye bir kural şey var, grup var, bilmiyorum değerli izleyiciler mutlaka duymuşlardır. Bu çok ilgimi çekiyor, kim olduklarını bilmiyorum. Tahmin ediyorum Hazine Merkez Bankası tarafından atanıyor veya ekonomi yetkilileri tarafından atanıyor bu kurul. Ve bana göre bunların ortaya koyduğu rakamlar ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu rakamlarla, TÜİK'in ortaya koyduğu rakamlarla aynı seviyede. Ha diyorum ki bu insanların bir beklentisi mi var? Yani ben piyasa katılımcıları grubundanım. İleride acaba ekonomi yönetiminde veya devlet kademelerinde bir yer tutabilir miyim, alabilir miyim? Yani bu kaygıyı taşıyorlar galiba. Bayanlar, ev hanımları %60'la enflasyon beklerken, hane halkı %50 ile beklerken, artı bunların böyle TÜİ'ye yakın veya ekonomi yönetimine yakın rakamlar belirlemeleri, tahminde bulunmaları bana pek doğru gelmiyor. Bana göre de en doğru tahmini Halil Bey, reel sektör yapıyor. Yani benim için yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan insanların ekonomiyle ilgili veriler önemli. Burada bu insanlar ne diyor? Enflasyon Türkiye'de %40'lar civarında olacak diyor. 45'e kadar çıkartıyorlar ama yani şunu bilelim ki %40'lar civarında bir enflasyon gerçekten içinde bulunduğumuz an, şöyle kendi kendimi yokladığımda %14'ü ilk 4 ayda bulduğumuza göre diyorum ben 40'a yaklaşabiliriz. Yani 30 bile çok gerilerde kalabilir. Dolayısıyla pozisyonumuzu, durumumuzu buna göre yeniden revize etmek ve almak zorundayız. Bir diğer açıdan biz soğuk para derdindeyiz. Soğuk para Türkiye'ye gelmiyor. Cat rate veya benzeri şeylerle Türkiye'ye sıcak parayı zorla da

0: son beklenen bir ülkede. Yani hayal görmenin bir gereği yok. Yani gerçeği gerçek gibi ortaya koymamak da çok şey kaybettiriyor. Bilmiyorum ama ben gerçekleri halının altına süpürmek hiç kimse hiçbir şey kazandırmaz. Ben bu noktada gerçekçi olmanın çok daha doğru olduğunu biliyorum. Ve düşeceğine enflasyonun inanmıyorum. Buradaki temel etken daha önce de anlattığım kamunun harcamalarını kısmaması, fütursuzca rahatlıkla sanki cebindeki parayı harcaması gibi para harcaması ve neredeyse vergilerimizin tamamının kamuya doğru kanalize edilmesi, yani kamunun harcamasının önü açılması açısından. Bunlar bana göre çok tehlikeli şeyler, sarsıcı şeyler, tedirgin edici şeyler. Dolayısıyla yabancı sermayeyi ürkütmeden Türkiye'ye yatırım yapabilmesi için önünü açmanın şartlarını ve yollarını aramalıyız. Yani o insanlarla gerçekten doğru rakamlarla doğru iletişime girerek soğuk paranın Türkiye'ye girmesini sağlamalıyız. Ancak bunu nasıl yaparız derseniz, ben bugünkü şartlarda bunu yapabilmenin hayal olduğunu ancak biliyorum. Yani hayal dışında hiçbir şey değil. Artı elimizdekini biz kaçırıyoruz. Yani yerli yatırımcıyı kaçırıyoruz. Halil Bey, sanayide özellikle OSB'de maalesef birçok arkadaşımın ne büyük sıkıntılar yaşadığının farkındayım. Ve bu insanlar şunu yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. İşletmeyi eğer kapatabilme durumu varsa, yani kongortuda veya iflasa gitmeden elindekini çıkartarak, elindeki nakdi paraya çevirerek, likide çevirerek işini tasfiye etme yoluna gitmeye çalışıyor. Bir diğeri de eğer ciddi boyutta riske sahipse patlayabildiği noktaya kadar gitmenin dışında bir başka şansa burada sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Şöyle bir yöntem uygulanabilir mi Ömer Bey? Söylediklerinize hepsine katılıyorum. Katılmakla birlikte ilave yapmak istiyorum. O da şu. Şimdi bazı sektörler var ki burada ürettiğinizde o global ve ihracat, dış ticaret yaptığınız yerde fiyatları aşağı çekmeniz çok mümkün olmuyor. Küçük bir örnek vereceğim. Organizada bir çok büyük bir yatak, sadece yatak üreten bir firma sahibiyle geçenlerde sohbet ettiğimizde diyor ki, Ali diyor, 10 yıl önce de diyor ben 100-105 dolar bandına satıyordum. Onlar da 110 dolara koyuyorlardı rafına. Fiyat hep aynı. Şimdi diyor geldiğimiz noktada benim diyor maliyetlerim sürekli artıyor. 90-95 dolarları buldu benim maliyetim ve 100 dolara satıyorum. %5 bir kar marjı, o da batak falan vermezsem. Ya da krediye bulaşıp da maliyetimi artırmazsa. Peki. Ama diyor Çin benim ürettiğim yataktan daha kalitelisini 60 dolardan satıyor diyor. Benim diyor artık bununla rekabet edebilme ihtimalim yok diyor. Peki. Mobilya sektörüne baktığımız zaman Türkiye'nin mobilya toplam ihracatımız yaklaşık 30-32 milyar dolar civarında. Ay bazında 2,5-3 milyar dolarlar seviyesinde. Hani reklama gireceğini zannetmiyorum. İsveç mi? İsviçre markası. Bir IKEA'nın tek bir markada yıllık cirosu 43 milyar dolar. Bizim bütün Türkiye'deki, tüm Türkiye'deki binlerce, belki on binlerce irili ufaklı işletmecilerin hepsinin toplamından daha fazlasını tek bir firma %30 da fazlasını yapabiliyor. Diğer taraftan Türkiye'de ortalama ihracatta onlar kilo bazındaki rakamsal cüzdesine bakarlar. Baz budur. 4 dolarlar seviyesinde Türkiye'nin ortalama ihracatı kilogram başına kazandığımız para ya da ciro. Ama bir İHA, bir SİHA'nın kilogram fiyatı 10 bin doların üzerinde. Yani 4 dolar nereye? Değere bakar mısınız? 10 bin dolar nereye? Peki o zaman sanayide de şimdi yatırım, teşvik, kredi, döviz, eyvallah tamam, ama öbür taraftan da bir topyekün bir yapısal değişiklikle uzmanlık alanımızı değiştirip daha inovatif, daha teknoloji ürünlere mi geçsek?
0: Tabii.
1: Mesela tekstil. Kayseri'de siz de biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. Birkaç tane firma Cezayir ve Mısır'a gitti. Tekstil firmaları.
0: Ya battı ya oraya kaçtı.
1: Ve daha geçen hafta hangi gündü? Pazartesi miydi, salı mıydı? Kayseri'nin en büyük firmalarından bir tanesi. Concordat'a ilan etti. Tekstil firması. Çok eski, çok büyük.
0: Tabii dama taşı gibi de firma. Tabii.
1: Şimdi araştırdığın zaman işte burada dış ticaret dengesinde o maliyetlerde. Ama bizde de yani tamam bunlar var ama ya bizde hiç bir suç günah yok işletmeciler olarak. Ya var şöyle. Ya 30 yıl önceki teknoloji, 30 yıl önceki üretim mantığı, 30 yıl önceki zihniyetle Bugün hala devam etmek istiyorlar. Yapamazsın. Kendini yenileyeceksin. Makinalaşmayı

0: ya da teknolojiye yatırım yapacak. O kesinlikle. İnovasyon.
1: Ar-Ge'ye.
0: Ar-Ge. Hele hele Ar-Ge. Ha. Ya şunu yapıyorsam örnek veriyorum. Ya ben bunu kulağını böyle yapsam daha mı iyi olur? Şeklini değiştirsem böyle mi olur? Biz zannediyoruz ki 30 yıl önceki moda, 30 yıl önceki teknoloji, 30 yıl önceki üretim anlayışı bugün hala devam etsin diyoruz. Bakın bir endüstri mühendisliği diye bir bölüm var. Çok küçük minnacık bir örnek vereyim müsaadeniz Ömer Bey. Bundan 23-24 yıl önce ilk iş hayatımızda artık yeni yeni çalışmaya başlarken üretim yapan Kayseri bırakın Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde görev yapıyorum. Bir endüstri mühendisi diye birini aldılar. Dedi ki endüstri mühendisi ne iş yapar? Murat isminde kulaklar çınlasın geldi baktı dedik diğer mesai arkadaşlar birlikte sen ne yapacaksın dedim. Ben de elimde kronometre ile de ölçüm yapacağım dedi. Allah Allah dedik. Sen dedik böyle koşu yarışını yapan bir hakem misin de kronometreyle? Yok dedi bize anlattı. Her bir üretim aşamasını neyin nereden bir oradan bir torbayı bir poşet alıp şuraya kadar geçen ki süreyi bile hesaplayacağız. Peki sonrasında bu süreleri nasıl kısaltırız? Üretim planlaması. Bunu nasıl yaparız? Sonra üretimde verimlilik bunları yaparız derken tabii bu bir günde olacak bir şeyler değil. Birkaç ay sonra enteresan işler olmaya başladı.
1: Bir aynı firmada değil mi?
0: Aynı firma. Bir endüstri mühendisinin elinde kronometreyle gezmesinin sonucunu biz 3 ay sonra görmeye başladık. Prosesler kısaldı, üretim daha hızlandı, verimlilik arttı. Allah Allah dedik. Yani ve bunun, tüm bunların sonucunda da karlılık da artmaya başladı. Demek ki o zaman bir beyin, bir kişi o işletme körlüğü dediğimiz noktada sizi kurtarıp başka bir pencereden, başka bir vizyonla sizi daha ileri taşıyabilir. O yüzden artık o geleneksel zihniyetten çıkıp daha vizyon sahibi olup inovatif. Mesela
1: kesinlikle.
0: Bir İtalyan firması, ismi markası aklımda değil Ömer Bey. O da yatak yapıyor. Bir yatak, tek bir yatak. 40 bin dolar. El işçiliği ama çok özel bir yatak. Bizimkiler...
1: Bir alıcısı var.
0: Var tabii. 100 dolar, 40 bin dolar. Kaç tane yapıyor ya? Kaç tane? O zaman işte biz de daha teknolojik, daha para tutan teknolojiye doğru acaba böyle bir yapısal bir dönüşüm gerek var mı acaba?
1: Kesinlikle.
0: Artık ihtiyaç mı?
1: Kesinlikle.
0: Burada biraz da o zaman sizden ricam böyle sanayicilere de hem... İşin sosyal tarafı hem ekonomi tarafından sanayicilere yönelik de birkaç cümlenizi rica edeceğim.
1: Hayır Bey, onu da çok güzel bir örnek verdiniz. Saat de öyledir. İşte bugün Türkiye'de atıyorum 300 lira 400 lira saat vardır ama bugün Rolex denilen marka 60 bin dolara kadar çıkabiliyor. Yani bakın demin yataktan örnek verdiniz, bu da bir örnek. El işçiliği adam yapıyor ve o fiyata sırayla satıyor bakın. Yani bu saat piyasada bulunmuyor. Artı siz bunu satın aldığınızda primle satabiliyorsunuz şeye.
0: Tabii üstünden para kazanabiliyorsunuz.
1: O kadar. İşte dolayısıyla bu çok önemli. Demin bir şey söyledim Ali Bey. O nokta çok önemli. İnovasyon bahsettiğiniz şey ama dedim ki bakın biz Türkiye olarak 22 yılda net rakam 750 milyar doları betona.
0: Beton dediğiniz inşaat.
1: Tabii inşaat.
0: İnşaat sektör.
1: Bunun dedim 200 veya net rakam 250 milyar dolarını. İleri teknoloji, o bahsettiğiniz şey inovasyon ve çipe yatırsaydık, bakın şaka olarak demiyorum, yuvarlak rakam değil. Bugün Türkiye'de enflasyon da konuşmazdık, işsizlik de. Yani bir ülke, bir firma, bir fabrika, bir işletme yatırım yaparak da batabilir. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Yani yatırım yaparak batabilir. Son yıllarda yaşadıklarımıza bakın, konunun dışında ama şu son 10 yılda Halil Bey, AVM furyasını hesap edebilir misiniz?
0: Tabii.
1: Türkiye'nin her yerinde AVM mezarlığı olduk. Ya buna bu kadar büyük yatırımlara gerek var mıydı, beni bağışlayın. Yani o paraları krediyle alınan yurt içi veya yurt dışından paraları buralara yatırmak hangi oranda doğruydu bakan? Hani daha önce de bahsediyoruz, konu konuyu açıyor. Bir devlet planlama teşkilatımız vardı, siz çok iyi bilirsiniz. Rahmetli Özal döneminde de. Bu ne yapardı Halil Bey? Hepimiz biliyoruz ki hangi dallarda, hangi kollarda, hangi sanayi boyutlarında nasıl yatırım yapılır, nereye yapılır?
0: Beşer yıllık kalkınma planlarını yapardı.
1: Rahatlıkla bakın. Şimdi bunu kapattık, yok ettik. Yani şimdi şu anda şuraya geldik o zaman. Gözümüz bağlı, ellerimiz açık, koşuyoruz. Gittiğimiz yönü bilmiyoruz. Elimizin, ayağımızın nereye dokunacağını, nereye çarpacağını bilmiyoruz. Ve yürümeye çalışıyoruz. Sanayici gerçekten içinde bulunduğumuz gün, klasik üretimin dışında, dünyaya entegre olacak boyutlarda ve dünyayla mücadele edecek boyutlarda yeni yatırımlar yapmak zorunda. Her şeyden önemlisi bizim için çok uç ama Ar-Ge noktasında, yani sermayesinin çok önemli bölümünü değerlendirmeli sanayici. Diğerlerinden ayrışabilmesi için, dünyaya entegre olabilmesi için, dünyayla çarpışabilmesi için Ar-Ge'ye önem vermek zorundayız. Dünyadaki bu en büyük şirketlere dikkat edin. Yani hiç mübalağa etmiyorum, belki gelirlerinin, net karlarının en az %30'unu veya daha fazlasını Ar-Ge'ye yatırıyorlar. Yani dolayısıyla Ar-Ge noktasında biz o kadar soğuz ki, demin çok güzel söylediniz, 30 yıllık teknolojiyle üretim yapmaya çalışıyoruz. Ama bir geliyor mühendis, endüstri mühendisi firmanın kaderini değiştiriyor. Halil Bey, çok ilginç o söylediğiniz şey. Endüstri mühendisliği ilk çıktığında, ki siz de ben de biliyorum, çok kıymetli bir meslekti. Ama bugün maalesef, hiç kusura bakmayın, endüstri mühendisi, öyle tahmin ediyorum ki, tahmin değil, biliyorum, içindeyim, iş bulamıyor bakın. Yani o kadar hassas bir konu ki, bir firmanın kaderini değiştirecek insan, yani asgari ücrete yakın ücrette iş bulamayacak noktaya geldi. Bu da çok ilginç. Dolayısıyla biz A'dan Z'ye ekonomi programımızı revize etmek zorundayız. Yani burayı normal ticaret, dış ticaret veyahut da fabrika yatırımı veyahut da işletme yatırımı diye ayırmadan kesinlikle yeniden rehabilite etmeliyiz, gözden geçirmeliyiz ve her şeye rağmen devlet bana göre bir kuruluş oluşturmalı ve ayna görevi veya kılavuz görevi üstlenmeli. Eğer bunu yapmazsak, yapamazsak Türkiye bugünkü gününü çok daha fazla arar. Yani bir biçimde daha önce o yaşadığımız benzeri kuruluşlara benzer yeni kuruluşlar oluşturmalıyız. Yeni planlar, projeler üretecek, yeni yatırım alanlarını işaret edecek devletin kurumları olmalı, kuruluşları olmalı. Sanayici, iş adamına, tarıma, hayvancılığa örnek teşkil etmeli bunlar ve yön ver Berali Bey. Bunu yapmadıktan sonra kalkabilme şansımız ayağa hiç yok.
2: Ve hayvancılıktan dediniz, o zaman ya, çok küçük bir minnacık daha ya, böyle.
1: Yok, yani gerçek bu yani.
2: İşler acısı bir rakam vereyim. Türkiye'nin yıllık ortalama tarım ihracatı rakamı 33-34 milyar dolarlar seviyesinde. Tüm Türkiye'nin tarım ihracatımız, içeride tüketilen harici. Bizim Konya kadar bile yer kaplamayan Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 4 katımız. 120 ila 125 milyar dolar.
1: Bir şehrimiz kadar.
2: Bizim 4 katımız, biz bir şehrimiz kadar olan bir Hollanda ki yılın 10 ayı neredeyse güneş görmüyor. 10-11 ayı güneş.
1: Böyle bir ülke, evet.
2: Toprakları belki de verimlidir, ona bir şey diyemem ama sürekli yağış alıyor, kuru tarımdan bile yok. Hatta denizi doldurarak topraklarını büyütmeye çalışan küçücük minnacık dediğimiz bir ülkenin yıllık 120-125 milyar dolar seviyesinde tarım ihracatı var. 80 milyonluk ve 784 bin metre bin kilometre kare.
1: Kilometre kare Türkiye.
2: Kocaman Avrupa'nın, yani toprak yapısı olarak Avrupa'nın yarısından daha büyük. Tek başımıza bu kadar büyük bir toprağa sahipken biz 33-35 milyar dolarlar seviyesinde kalıyoruz. O zaman işte biraz önce konuştuğumuz, yine dönüp dolaşıp inovasyon. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın güzel bir sözü vardı. Hayattayken 90'lı yıllarda söylediği bir örnek vardı. Diyor ki Hollanda'daki bir işte ya da Almanya'daki bir Hans bir ineğinden günde 30-32 litre süt alıp
1: hatırlıyor.
2: Ama dedi bizim Türkiye'deki Mehmet emmimiz, Hasan amcamız 3 litre 4 litre süt alıyorsa 10 kat arada fark varsa o zaman bir şeyleri yeniden değerlendirmemiz gerekir diye bir cümlesi vardı ta 30 belki 40 sene önce. Peki hakikaten işler acısı bir durum. O zaman tarımda da inovasyon.
1: Aynen.
2: Tarımda da teknoloji, tarımda da makinalaşma gerekiyor o zaman. Aynen. Sadece olay insan gücüyle, eski dönemler hani arkasında, affedersiniz, Kaan arabasının arkasında gidip de oradan çift sürmek değil. Adamla bir tane makine yapıyor, senin 300 tane insan gücüyle yapamadığını tek bir makine çok daha kısa sürede yapıyor. O zaman verimliliği arttırmak.
1: Halil Bey bakın, bağışlayın. Burada Hollanda örneği verdiniz, gerçek bir örnek bu. Bunun gibi birçok ülke var. Fakat burada bizim anlamak istemediğimiz nokta şurası. Devlet bunlara bu konuda öncülük yapabiliyor bakın. Kredi veriyor demiyorum. Onun dışında kılavuzluk yapıyor. Yani plan proje hazırlıyor. Devlet Planlama Teşkilatı gibi. Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacakları konusunda onlara öncülük yapıyor. Halil Bey, devlet bunu yapmazsa, beni bağışlayın. Demin de söyledim, 30 yıllık önceki tekniklerle biz bugün tarım yapmaya çalışıyoruz. Evet. 10 yıl demiyorum, 30 yıl. Mümkün mü Halil Bey mücadele etmeniz? Rahmetli Erbakan dediği gibi 30 litre alıyor, 3 litre süt alıyor. Yani nasıl mukayese edeceksiniz? 10 katı fazla, ürün alan bir ülkeyle nasıl yarışacaksınız? Peki buradaki bilinmeyen ne? Onların önünde kılavuz var, eğitim var, bilgi var, donanım var, yönlendirme var. Gerektiği yerde kredi kullandırma var ama akla yatkın, mantığa yatkın denetleyerek kredi kullandırma var. E şimdi biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. O ülkeler seviyesine neden çıkmıyoruz diyoruz. Veya bunun mücadelesini kendi kendimize yapmaya çalışıyoruz. Aşabilmemiz mümkün değil. Yani bugünkü eğitim seviyemizle bağışlayın. Bugünkü bilgi birikimimizdeki köyden birçok insan kaçtı. Eski bilgiye dahi sahip değil. Yani anasından babasından öğrendiği bilgi dahi yok şu anda. Köydeki yaşayan birçok insanda. E siz bu noktada devlet olarak kılavuz olamazsanız, önce olamazsanız tarımdan neyi bekleyebiliriz? Hayvancılıktan neyi bekleyebiliriz Ali Bey? Yani kaba saba bağışlayın 20 yıl 30 yıl önceki teknikle hayvan üretilebilir mi? Yani böyle bir şeye inanmak mümkün mü? Ya şimdi konu konuyu açıyor Ali Bey. Bir örnekte ben vereyim. Türkiye'de konunun dışında ama aslında tam göbeğinde içinde 600 tane eczacılık fakültesi var. Bakın çok açık ifade ediyor. 600 tane eczacılık fakültesi
2: her var. Her birinde yüzer öğrenci olsa?
1: Finlandiya'da Ali Bey düzeltiyorum Ali Bey. 60 tane eczacılık fakültesi var. Affınıza sığınırım. Türkiye'de 60 tane eczacılık fakültesi var. Finlandiya'da 3 tane eczacılık fakültesi var. Türkiye'nin ihraç ettiği ilacın oranı yok. Yok yani. Yani ihraç edemiyoruz. Finlandiya 3 tane eczacılık fakültesiyle Ali Bey 70 milyar dolarlık rakam kesin bakın. Net bildiğim için soruyorum. 70 milyar dolarlık ilaç ihraç ediyor. Biz tarımda onun yarısını biraz geçen rakamı bakın. 40 milyar dolarlardan söz ediyorsunuz.
2: 35 milyar dolar.
1: Yarısı ama bugün dönün bakın Finlandiya'ya 3 tane eczacılık fakültesiyle 70 milyar dolarlık net rakam konuşuyorum. Eksik fazla demiyorum. 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapıyor. Yani sizin tarımınızın adam 2 katını 3 tane eczacılık fakültesiyle ilaç üretimi olarak satabiliyor. Şimdi yani düşünmemiz gerekiyor ya başımızı öne eğip. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ya tarım, Türkiye 784 bin kilometre karelik bir alan, 784 bin kilometrelik bir alanda siz eğer hakikaten insanlarınızı doyuramıyorsanız, doğru üretim yapamıyorsanız sorgulamak zorundasınız kendinizi, hiç kusura bakmayın. Özellikle Türkiye'yi yönetenler ve yönlendirenlerin. Ben parti demiyorum. Bugüne kadar Türkiye'yi yöneten ve yönlendirenlerin kendilerini sorgulamaları lazım. Tarım için alan var. İnsan gücün var. Yerinde makinen var.
2: Güneş var, su var.
1: Her şeyin var. Ha, buyurduğun gibi güneş, su var. Ya bir tek bunu planlayarak üretim yaptıracak ya, güç yok.
2: Yağın var mı, unun var mı? Ne duruyorsun? Helva yap.
1: Helva niye yok biz yani?
2: Her şey var. Tüm malzemeler.
1: İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Bey bakın yani o kadar dramatik bir şey söyledik ki yani. Bugün ya düşünebiliyor musunuz? Ne demek yani 30-35 milyar dolarlık tarımdan ihracat? Adam sırf ilaçla 3 tane üniversitesiyle 70 milyar dolarlık ilaç ihracatı yapabiliyor. Yani demek ki biz bir yerlerde bir şey yanlış yapıyoruz. Fakat bizim hep kaypak, kaçak güreştiğimiz nokta şu. Yani biz Türkiye yönetenleri hep dışarıda görmeye çalışıyoruz. Yani onların bu konularda, bu dallarda hiç dahilinin olmamasını düşünüyoruz. Aslında eğer devlet burada kılavuz olmazsa, öncü olmazsa, yönlendirici olmazsa, proje üretmezse, insanlara doğru projeyi sunmazsa mümkün değil bizim kalkınabilmemiz veya ilerleyebilmemiz veya ihracatı artırabilmemiz mümkün değil. Yani bunları bilerek eğer hareket edersek birçok şeyi doğru yaparız ama inatla bunları bilmeden biliyormuş rolü yaparsak Ali Bey maalesef doğruya ulaşamayız. Yani bunu net olarak ortaya koyalım. Yani bunun lamışım yok artık. Çünkü geldiğimiz noktada sistemin gideceği bir yer kalmadı, tıkandı. Her boyutuyla da konjektür anlamda sanayimizde, üretimimizde, ithalatımızda, ihracatımızda, yani ithalat bir nokta iyi gidiyor ama üretimimizde, yatırımımızda maalesef artık heba oluyor, yok olma noktasında.
2: Şimdi tarımla alakalı, tamam makinalaşalım, tarımla alakalı teknolojileşelim ama orada da bir yanlışlık yapıyorsun. Ömer, bir tespitte bulunacağım müsaadenizle.
1: Ne demek?
2: Geçen sene bir tarım fuarında standları gezerken Ömer Bey bir pazarlığa şahit oldum.
1: Orada.
2: Traktör satan bir işletme sahibiyle traktör satın almaya çalışan bir çiftçi kardeşimiz. Rakam korkunçtu. 10 milyon TL'nin üzerinde bir rakamdı traktör. Tamam büyük, kocaman tekerlekleri var falan. Sonra işte bu nasıl ödenir? İşte kredisi şudur budur derken tabii 10 milyon TL'nin üzerinde olan bir rakamı 13-15 milyon daha bir de bunun Bu sadece traktör. Bir de bunun arka pulluğu, bir sürü aparatı var. Onlarla beraber belki 20 milyon TL'ye yaklaşacak bir yatırım. Bakın 20 milyon TL.
1: Büyük bir yatırım, bir iyi bir yatırım.
2: Bir traktör ve arkasında 3-5 parça değişik
1: aparat. İyi bir yatırım.
2: İyi bir yatırım tabii, birdenbire
1: 20 milyon lira.
2: Orada benim asıl böyle kulaklarımı kabarttığım konu şu oldu. Diyor ki o çiftçi kardeşimiz. Önceden diyor köyde diyor bir tane traktör olurdu diyor. Tek bir traktör.
1: Çok ilginç.
2: Ve diyor bizim orada diyor işte 30 hane 50 hane sırayla diyor imece usulü hep diyor birbirimize yardımlaşarak biz diyor çiftçiliği yapardık diyor. Şimdi diyor
1: ve kazanırdı.
2: 40 hanede diyor 40 tane traktör var.
1: Sahibi bir garabette bu.
2: Şimdi diyor her birimiz diyor bu kadar büyük parayı diyor ödemekte diyor biz zorlanıyoruz artık diyor. Demek ki o zaman herkesin traktör alması doğru bir şey değil. Bakın rentekar denen bir kavram var. Araba kiralayabiliyorsunuz. Biçer döver. Herkes günlük. Kendinin biçer döveri olmasa gerek yok.
1: Kiralayabiliyorsunuz.
2: Kiralanabiliyor.
1: Ama biz almaya çalışıyoruz.
2: Biz satın almaya çalışıyoruz. Bir traktörü neden almayalım?
1: Ölü bir yatırım.
2: Yani bir çiftçinin 15-20 milyon TL'yi bulan bir traktör satın alması ne kadar doğru, ne kadar gerekli? Yılın belki 6 ay 7 ay boyunca da yatıyor bu. Hani belki Adana, Mersin, Antalya'yı kastetmiyorum. Orada sürekli 12 aylık bir tarımdan bahsediyoruz ama Kayseri, Sivas, Erzurum, Tokat, ne bileyim Trabzon gibi yerlerde 12 ay boyunca tarım yapmak mümkün değil. Peki o zaman bu tarz satın almaları da gerek kooperatif, gerek devlet eliyle,
1: özellikle kooperatif
2: kiralama yöntemleriyle bu çiftçilerin
1: çözsek bu
2: emrine sunsak, çözsek yine o eskisi gibi o imece yöntemiyle herkes birbirine yardımcı olsa daha iyi değil mi? Ve oradaki parayı da yeni toprak almak için kullanabilir, daha verimli tohum getirmek için kullanabilir.
1: Çok rahat.
2: Yanında personel ne bileyim ya da çoban bulmakta da zorlanıyoruz, bulundurabilir gibi gibi. Çok büyük bir para. Onu işine de yatırmıyor. Tamam traktör işe yatırım evet ama bir çiftçinin atıyorum 10 dönüm 20 dönüm arazisi için bir tane traktör alması da gerekli değil gibi geliyor.
1: Bir de bunu dışarıdan ithal ediyoruz Sayın Bey, bakın bağışlayın. Bunun makine teçhizatının büyük kısmını dışarıdan ithal ediyoruz.
2: Türkiye'de üretilen de var traktör olarak ama yani, dediğim gibi birçok parça.
1: Bütününde birçok parça dışarıdan geliyor. Bunu arz etmeye çalışıyorum.
2: Ticaret açığı da oluyor bir tarafta.
1: Bunu anlatmaya çalışıyorum, öyle doğru ki. Şimdi Ali Bey, geçtiğimiz ayda çok ilginç, tarım deyince ben de oraya gireyim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakın çok enteresan resmi rakam vereceğim. Limonda vergi %54'ten %10'a düşürüldü bir anda. Yani limon sıkıntısı, yani üretimin talep arz talep dengesi bozulunca %54'ten 10'a düşürüldü ve çok enteresan bir şey. Singapur, Bosna Hersek hariç diğer yerlerden limon ithalatında %54'ten 10'a düşürüldü. Ben merak ettim acaba Bosna Hersek veya Singapur neden bu işin içinde yok diye. Ve şuna eminim ki ben, biz Türkiye'de limon üretiyoruz. Bağışlayın, geçtiğimiz yıl, hatta geçen yıl bile tahmin ediyorum, hafızam beni yanıltmıyorsa gördük. 1 liraya 2 liraya kadar kilosu limonun düştü. Markette 20-25 lira, o ayrı bir şeydi. Fakat yani biz şu durumda dahi eğer limonun dışarıdan ithalatında vergi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle %54'ten 10'a düşürüyorsak ya ne olur bir sorgulayalım kendimizi. Yani tarımda ne yapmaya çalışıyoruz bir düşünelim. Diğer taraftan Halil Bey, çok dramatik bir şey. Bu bizim için bir leke aslında, beni bağışlayın. Almanya'ya yine geçen aydı bu, hatırlıyorum ben. İhraç etmek istediğimiz biberler vardı. Ve bu biberlerde aşırı böcek ilacı olduğu için gümrükten geri çevrildi. Çok enteresan bir şey bu.
2: Bir de narda aynı şey yaşandı.
1: Bağışlayın, bir de pestisist olayı var. Pestisist bu şey.
2: Pestisist
1: var Halil Bey. O da çok tehlikeli bir kimyasal. Ve bizde çok fazla kullanılıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu pestisist. Bunun da üzerine gitmek lazım. Yani bakın biz yurt dışına ürün satarken adamlar teknolojiyle bunu ölçüyor, biçiyor ve almıyor kendi ülkesine. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir bilinmeyen de burada Ali Bey. Bu ürün ne oluyor? Çöpe mi dökülüyor? Dereye mi dökülüyor?
2: Hiç piyasaya veriliyor.
1: Bütün mesele bu Ali Bey. Peki bizim günahımız ne ya?
2: Onların yemediği.
1: Bizim insanımızın günahı ne ya? Bakın yani nasıl anlatayım ki bunu? Nasıl olur böyle bir şey Ali Bey? Düşünebiliyor musunuz?
2: Peki o yurt dışına giden ürünler, o kimya laboratuvarları var, mühendisleri
1: tabii,
2: var, kimya
1: Ar-Ge'si
2: var. Ar-Ge'si var. Adamlar senden bir ürün aldığı zaman inceliyor, laboratuvara test tutuyor, onun kimyasallarını çıkarıyor bilmem ne. Sonra zehirli olup olmadığına bakıyor. Peki oraya göndermediği iç piyasadaki Ben buradan kamyon halden gelen ürünleri hangi aşamada, hangi kontrolle, belki de yapılıyor, bilmiyorum. Şimdi hani çok zannetmiyorum ama
1: hakkıyla yapıldığına inanıyor musun?
2: Yok, hakkıyla yapıldığına inanmıyorum. Yapılıyorsa da, hakkıyla da yapılıyorsa da, ya o zaman birileri çıksın desin ya, biz buradan Hollanda'ya, Almanya'ya bir ürün gönderip de orada kimyagerler nasıl denetimden geçiriyorsa, aynısını biz iç piyasada da Türkiye olarak biz kendi içimizde de biz bunu yapıyoruz diyorsa çıksın bunu anlatsın. Ama biz şunu biliyoruz, duyuyoruz daha doğrusu. Yurt dışından ihracat geri döndüğü zaman aynı mallar iç piyasaya veriliyor.
1: Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sıkıntı ya bakın.
2: Ürün 30 liraya veriliyor.
1: Ve şaşırıyoruz değil mi Ali Bey? Bağışlayın.
2: Niye ucuzladı diyoruz.
1: Şimdi adam çileye
2: atıyor. Adamlar almamış ki.
1: Şimdi şu anda bağışlayayım ben ama diyelim patlıcan mesela veya domates 150 lira. Adam 50 liraya çilek satıyor Ali Bey. Koca koca. Ya sorgulamıyoruz kendimizi. Ne kadar ucuz diyoruz. Nasıl güzel bir fiyat 50 lira. Ya canım kardeşim o ürünün aslı nedir acaba biliyor musun? Yani o ürün acaba.
2: İhraçtan döndü mü
1: aldı? Bakın diye. Yani siz domatesi 150 liraya alırken 50 liraya çilek alıyorsanız bu mevsim. Yani böyle bir zamanda gerçekten düşünmek gerekiyor. Böyle bağışlayın. İşte biz bunu düşünemeyecek kadar bilgisiziz. Hiç kusura bakmayın. Onu almamak gerekiyor Ali Bey. Bu kadar açık ve ne olur Allah rızası için dışarıya gitmeyen ürünün içeride iç piyasaya sürülmesine engel olalım. Gümrükten dönen ürüne devlet müdahale etsin. Yani onun satılmaması yönünde rahatlıkla iradesini ortaya koyabilir. Çünkü gümrükte zaten ürün. Ve belli almıyor karşılığında.
2: Elinin altında.
1: Bu kadar. Ya bunu iç piyasaya sesini çıkarmadan ben üreticiyim bağışlayın. Ben ihracatçıyım. Tamam arkadaş. Almanya bunu almadı, Fransa, İngiltere almadı ama ben Türkiye'ye çekiyorum diyememem lazım. Yani bunu iç piyasaya satmamam lazım. Bu konuda bize de bir şeyler yapmalar lazım. Halil Bey yine ilginç bir rakam var. Avrupa mal ithal ederken test yapıyor bakın. Avrupa mal ithal ettiği malların testini yapıyor. Biz ikinci sıradayız en kötü. Yani bize en alttan ikinci sırayı vermişler. İthal ederken ölçüm yapıyor Avrupa. Biz en tehlikeli bölgedeyiz. İkinciyiz. Yani böyle şeyde
2: dinleyicimiz yazmış. Galip Bey yazmış. Diyor ki Ömer Bey, Antep fıstığını da çikolata yaptık iade olunca. Yani Antep fıstığı da ihraç ürünlerinden bir
1: tanesi. Düşünebiliyor musunuz
2: ürünümüz yine? İade geldiğinde ki şu ya da bu sebeple biz onu çikolata yapımında kullandık diyor.
1: Of. Ya. Hayır be nasıl olacak bu ya?
2: Maalesef.
1: Biz de ama demin ne dedik? Gümrükte bu ürüne mani olmak.
2: Hazır orada var.
1: İade bakın kardeşim dediği gibi hazır. Çikolata yaptığını itiraf ediyor adamcağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu çok ağır bir
2: üretici
1: şey.
2: Değil. Yaptık derken Türkiye'de
1: anladım.
2: Yapılıyor.
1: Ürün olarak yapıyor. Söyledi. Bakın bu çok ağır bir şey yani. Gerçekten. Maalesef. Utanılacak bir şey. Yani elimizin altındaki ürünü iç piyasa satılması için izin veriyoruz.
2: Kendi vatandaşımızı zehirliyoruz.
1: Bu vebal ya.
2: Maalesef.
1: Bu vebal.
2: Son 13-14 dakikamız. Konuyu değiştirelim mi? Buradan devam mı?
1: Ya devam derken hani aslında bu kanser vakaları da bana göre bu konuyla direkt iniltili. Yani bakın görmezden geliyoruz ama
2: tabii.
1: Kanser hangi oranda artıyorsa onu hesap ediyorum şimdi. Bu tehlikeli ilaçların çok ciddi bu işin üzerinde etkileri var. Hep genç insanlar kansere yakalanıyorlar. Hatta çocuklarımız bile yakalanıyorlar. Belli yaşa gelen insanlar zaten artık bu zehirlere ala ala kanserle karşı karşıya kalıyorlar. Bu iş oyun değil. Kanser vakaları patlama yaşadı. Bunu göz ardı etmeyelim. Tedbir neyse bunu alalım. Bir de iç piyasada kullanılan bu ilaçların kullanım oranlarını gerçek anlamda batı kriterlerinde denetleyelim. Yani bunu kağıt üzerinde yapmayalım. Biz her şeyi kağıt üzerinde yaparız. Depremde bunu gördük. Yani gerçekmiş gibi olmayan bir şeyi sunarsak bedeli canla ödüyoruz. Millet olarak. Siz bu iç piyasada sunulan ürünlere gerekli denetimi yapmazsanız, yaptırmazsanız, bunları zorlamazsanız bu insanlar kanser olur. Türkiye'deki dışarı adam almıyor bunu ama Türkiye'deki insan gözü kapalı. Neyin farkında bile değil. Bir şey daha var Ali Bey, konunun yine hafızama geldi dışına ama propiyonik asit diye bir şey var. Propiyonik asit Ali Bey süt ve süt ürünlerinde kullanılır. Daha önceki bilgimden aktarıyorum. Türkiye'de maalesef kullanılan süt ve süt ürünlerinin büyük çoğunluğunda, tamamı demiyorum ama neredeyse tamamına yakınında propiyonik asit kullanılıyor. Propiyonik asit dediğimiz şey otizmi oluşturan ana faktör bakın.
2: Tetikliyor.
1: Heh. Yani bu onun ekşimemesini, bozulmamasını sağlıyor. Dolayısıyla dünya standartlarının dışında bunu kullanırsanız neden otistik çocuk sayımızın arttığının cevabını burada bulursunuz. Yani bu kadar da açık konuşuyorum ben. Dolayısıyla istirham ediyorum ben. Bu gıda olayı Türkiye'nin bugünü değil geleceğiyle ilgili de problem, gelecek nesilleri etkileyecek bir şey. Bisfenol var Ali Bey, yine bakın aklıma geldi, çok tehlikeli bir şey. Şu plastik su içiyoruz ya, hem büyük galonlar 19 litrelik hem o küçükleri veya litrelikleri, bisfenol kullanılıyor bakın burada bu plastikte. Şimdi bisfenol nedir diye sorarsanız cevabını vereyim. Bağışlayın benim lütfen, erkek çocuklarda ve erkeklerde sperm ve meniz sayısını azaltan bir kimyasal. Bu kadar tehlikeli bir şey. Yani siz geleceğinizi kısırlaştırıyorsunuz. Geleceğinizi mahvediyorsunuz. Yani bunu da kullanıyor ya, bunu hepimiz, yani ben bile dahil yere geliyor içmemeye çalışıyorum ama bir yere seyahat ederken veya mecbur kalırsam gidiyorum alıp içmek zorunda kalıyorum. Bisfenol erkek üzerinde bu kadar etkili ya, biz yani anlamıyorum ne yapmaya çalışıyoruz, yani bu kadar tehlikeli sularda niye yüzüyoruz, bu kadar derin yerlere niye kendimizi atıyoruz? Her şeyin bir mantığı var, bir aklı var. Avrupa, Batı bunu yok ederken plastik ürünleri, biz hala hiçbir şey yok gibi elimizi kolumuzu sallayarak yolumuza devam ediyoruz. Yani cama veya başka bir şeye dönmek zorundayız. Bu hani kola şişeleri veya benzerleri, o şeyler, tereke tipleri. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani bunu açık açık söylüyorum ben, yani bakın hiç gizlemiyorum. Bildiğim şeyleri anlatıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla biz çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve yaşayacağız da. Şimdi sorunuza gelelim Ali Bey.
2: Sorunuza gelelim o zaman. Çünkü uzun bir konu. Önümüzdeki haftanın da girişi olsun tamam, aslında evet. Bu. Önümüzdeki 10 yıl boyunca aile planlamasının nüfus artış hızını artırmak için aile 10 yılı ilan edildi. Şimdi devlet bununla alakalı bir takım teşvikler, işte mesela kadınlarda doğum izni 24 haftaya, eğer ikiz ya da 300 çocuk doğurduysa 26 haftaya çıkan doğum izinleri var. Bir takım teşvikler yapılmaya başlandı ama önümüzdeki günlerde sanırım bu sayı artacak. Mevzu ne? Türkiye'nin nüfus artış hızı 1.5 diyelim, hadi düz hesap 1.5'a düşmüş. 1.5 olunca ne oluyor ya, artmıyor muyuz? Hayır, değil, artmıyoruz, tam tersi nüfus geriliyor.
1: Çünkü ölü sayısı artıyor.
2: İki. Yani nüfusun sabit kalması için 2 olması lazım. Bir anne, bir baba, bir çocuk doğdu, nüfus artış hızın 1. 2 kişi öldü, kaldı 1. Yarı yarıya azaldı. Eksi. Şimdi artık nüfus eksiye doğru gidiyor. O zaman minimum 2'nin üzeri olması lazım ki nüfus artsın. Bu konuda da tehlike çanları çalınıyor. Mesele sadece çocukların orada evlenmesi, evlenmemesi ya da çocuk yapılması değil. Nüfusumuz yaşlanıyor. Artık daha az sayıdaki genç çalışanlar daha fazla sayıdaki yaşlı nüfusa bakmakla yükümlü hale geliyor. Sosyal sigortalar kurumu çöküyor. Devletin bunları aktaracağı paralar çoğalıyor gibi gibi bir sürü sebebi var. Peki o zaman direkt soruyla başlayalım. Gençler neden evlenmek istemiyor? Hem kızlar hem erkek çocuklar.
1: Şimdi Ali Bey, ilk aklımıza gelen, demin siz yayında belirttiğiniz başta, ekonomik sebepler. Bu bir gerçek ama bu tamamı değil. Yani bir kere buraya saplanmayalım. Yani gerçekten ekonomik
2: sebepler. %20'si, %30'u.
1: Şimdi burada onun dışında yüksek kira oranları var bakın Türkiye'de. Yani İstanbul'da benim bildiğim 40 bin lira ortalamasında, Türkiye'de 30 bin lira civarlarında bir kira ortalaması var. Yani sırf aylık olayının dışında barınma olayıyla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Bunu göz ardı etmeyelim. İki, Halil Bey, eskiden düğünler, beni bağışlayın, siz de şahit oldunuz, ben de çocukken evlerde olurdu. Tabii. Veya mahallenin geniş diyelim alanlarında olurdu. Ve çok bağışlayın beni, basit sokak çalgıcıları getirilerek en az masrafla komşuların birbirine yardım etmesiyle yemekler yapılarak aktarılırdı. Bir kere Türkiye'de şu anda düğün töreni bile çok ciddi bir maliyet, bakın yani hani bir boyuta da oradan gelelim. İki, işsizlik diye bir problemimiz var. Bugün gençlerimizin maalesef büyük çoğunluğu evlenme yaşına geldiği halde, evlenmeyi arzu ettiği halde iş sahibi olamayınca özellikle erkekler böyle bir adımı atmaktan imtina
2: kendine
1: ediyorlar.
2: Güvenemiyor.
1: Yani mesele bu yani. Dolayısıyla bakın bunu göz ardı edemeyiz. Bakın bir daha söylüyorum, evlenmek istemediği için değil. Evlenecek şartlara haiz olmak için en önce iş sahibi olmak lazım. İşiniz olmadıkça, aşınız olmadıkça evlenmeniz mümkün mü? Peki bugün Türkiye'de uzun vadeli bir ekonomik konuma baktığımızda belirsizlik var mı? Yani ekonomide bir belirsizlik var mı? Bugün sizin benim işim var ama yarın olmayabilir bu iş. Şimdi bakın böyle bir tehlike var. Yani devlet şemsiyesi altında değilseniz, özellikle özel sektördeyseniz, makamınız, mevkiiniz, konumunuz ne olursa olsun işinizi kaybetme gibi bir riskle her an karşı karşıyasınız. Bunu açık konuşalım. Devlet şemsiyesini Ali ben tutuyorum. Bir de bireyselleşme var Ali Bey, farkında değiliz ama yani insanlar artık kendileri için yaşamaya başladılar. Yani daha önce bir aile oluşturayım, çoluğum çocuğum olsun, onlarla beraber hayat süreyim derken batıdan sanki kopyaladık, bireyselleşmeye başladık. Özellikle büyük şehirlerde evlenme kavramının tarifi de değişti bana göre. Tıpkı batıda olduğu gibi benim birçok insan var çevremde. İş adamı da var, ilim bilim adamı da var, üniversite hocası da var. Karşı cinsle ortak hayat yaşıyor. Yani bunu aksi anlamda demiyorum. Bir ev tutuyorlar, ortak paydada buluşuyorlar. Neyse masraflarını ortadan karşılıyorlar ve her türlü ihtiyaçlarını karı koca dahil giderebiliyorlar rahatlıkla. Şimdi böyle bir rahatlık da var. Bireyselleşme derken istediği an veya şartlar değiştiği an o birlikteliğe son veriyor. Bir başka insanla rahatlıkla birlikte olabiliyor veya diyelim 3 yıl, 6 yıl hiçbiriyle birlikte olmadan belli bir süre sonra birlikte olduktan sonra hayat sürmeye çalışıyor veya hatta hayat sürüyor. Dolayısıyla bakın buradaki olay çok önemli. Yani bu bireyselleşme olayını göz ardı etmememizin ben doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanlar artık özgürlüklerine daha çok ağırlık vermeye başladılar Halil Bey. Yani evliliğin yükünü, çocukların yükünü taşımaktansa, eşin yükünü taşımaktansa kendi gelirleri neyse onunla kendi hayatlarını idame ediyorlar. Çünkü eskiden evlenmedikten sonra karşı cinsle bir araya gelme şansınız çok sınırlıydı, beni bağışlayın. Babalarımız, dedelerimiz döneminde böyle bir şey neredeyse imkansıza yakındı. Ama içinde bulunduğumuz gün insanların, ben bunu teşvik etmiyorum veya önermiyorum ama çok rahatlıkla küçük şehirlerde dahi birlikte yaşama şansları var. Dolayısıyla böyle bir şeyi özgürlük olarak gördüğünde erkek olsun bayan olsun diyor ki ben özgür olmak istiyorum diyor. İstediğim zaman özgür olayım diyor. Evlenmeye yanaşmıyor. Şimdi resmi evlilik olmayınca da çocuk olma şansı düşüyor. Yani korunuyor ve çocuk yapmamaya çalışıyor. Resmi evlilikte ancak siz çocuk sahibi olursunuz. Ha, resmi olmayarak da belki olur ama bu yüzdeye vurduğunuzda çok sınırlıdır. Yani burada da bizde büyük bir...
2: Eğitim süresinin bu kadar uzun olması da etken mi?
1: Belli noktada. Çünkü bakış açısını değiştiriyor. Bu bizi nereye taşıyor Ali'ciğim? Kariyere. Şimdi genç bayan olsun, erkek olsun eğitimini tamamladığında diyelim ki arkadaş ben kariyer yapacağım diyor. Bakın evliliği elinin tersine ileriye itiyor. Yani okuyan bir insan, eğitim alan insan öncelikle kariyer peşinde. Yani ben diyor kariyer yapacağım diyor ve kişisel gelişimime önem vereceğim diyor. Yani kendimi geliştireceğim diyor. Bu da benim alanım, rahatlıkla söylüyor. Ve tek yaşamanın maalesef günümüzde normal kabul edildiği bir süreç yaşıyoruz. Yani eskiden program başlamadan sizle sohbet ederken dedik ki bundan onlarca yıl önce 20 yaşındaki bir genç kız evlenmezse evde kaldı derdik. Artık hayır, öyle bir şey yok. Yani insanlar tek yaşamaya çalışıyor. Niye? Bağışlayın çok ağır olacak ama karşı cinse ulaşmak o kadar kolay ki. Yani hiçbir zorluğu yok. Dolayısıyla böyle bir, demek istemiyorum ama riski ve yükü taşımak istemiyor gençler. Çocuk olmuyor bu taraftan da.
2: Bir taraftan da şu olmadı mı? Ta 70'li yıllardan itibaren, ortalarından itibaren, özellikle 80'lerde inanılmaz derece furya arttı. Bir aile planlamasından bahsedildi. Ya. Korunma yöntemlerinden bahsedildi. Nüfus
1: köylere kadar.
2: Köylere kadar. Bu bize işte Dünya Sağlık Örgütü deyin, İşler. Küreselciler deyin, Amerika'nın oyunu deyin, dış güçler deyin, dersek diyelim ama...
1: İçerideki işbirlikçileri diye
2: başladık. İçerideki işbirlikçileri. Bakın ya çok enteresan. Mesela DV Turkish diye bir Alman kanalı Türkiye'de bir yaşamdan bahsederken daha bireyselci, daha özgürlükçü bir yaşamı ön plana çıkarırken aynı kanal bir Almanya ailesini ya da İngiliz ailesini gösterdiği zaman 3 tane 4 tane çocuklu bir aileden gösteriyor. Geçen gördüm. Bir Alman markası, otomobil markası Ömer Bey. İşler acısı bakın. Almanya'daki reklam aynı araba. Araba nihayetinde arabayı tanıtıyor. İsim söylemeyeceğim, marka söylemeyeceğim ama Almanya'daki aynı arabayı tanıttıkları reklam filminde anne baba ve 3 tane 4 tane çocuk bir aile kavramıyla birlikte arabayı bütünleştiriyor. Aynı marka, aynı firma, aynı araba. Türkiye'de bir kadın, bir erkek, yanlarında 2 tane köpek. Köpek.
1: Biliyorum.
2: Aile çocuk kavramını, değil. Tabii çocuk değil. Aile kavramını bize yaptıkları empoze, bakın. Ya buradan da bu sonuç mu çıkar? Evet, o kadar ince ayrıntılar, o kadar
1: çok böyle hassas ki görsel
2: büyük sonuçlara mal oluyor.
1: Bilinçaltınıza giriyor Ali Bey, onu öneriyor. Onu öneriyor. Örnek bu diyor.
2: Özgürlükçü yaşam.
1: Örnek bu.
2: Yaşam, evlilik yok, çocuk yok. Ve bu sefer
1: örnek bu.
2: Duygu ve hormonlarınıza kadar etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Son iki dakikamız. Yine o zaman bitirelim. Galip Bey'in bir sorusu vardı. Biraz önce tarımla alakalı. Bildiğim yerden geldi soru. Şöyle diyor ki Galip Bey, tekrar okuyacağım müsaadenizle. %100 dana eti diye sucuk 595 TL ile 1300 TL arasında nasıl oluyor? İki farklı fiyat, kime güvenelim diye yazmış. Evet. Bildiğim yerden geldi bu soru.
1: Dramatik bir şey. Abi.
2: Şimdi şu açıklamayı yapayım önce. %100 dana eti demek, sizin aldığınız 1 kilo sucukta 1 kilo et olduğu anlamına gelmiyor.
1: Bunu bilelim.
2: 1 kilo sucuk diye aldığınız ürünün içerisindeki et miktarı maksimum, ama maksimum 350 gramdır. 4 yıl pastırma sucuk imalatı yapan şirketlerin yönetiminde çalıştım. İçerisinde ne kadar var, neler var, onlardan hemen bahsedeyim. Fiyat farkı da niye oluyor, ondan da bahsedeyim. Bir, etin kalitesi. Kullanılan etin kalitesi fiyatı iki katı olarak değiştirir. İki, içindeki gramaj miktarı. Yani bir kilo sucuk diye aldığımızın içinde neler var derseniz 300-350 gram civarında et vardır. Etin kalitesi bir kenara, et. 300-350 gram civarında yağ vardır. Üzerinde etikette der ki maksimum %35, maksimum %40 yağ oranı derler. Genelde iç yağ kullanılır. Yani bu da %30-35 demek ne demek? 100 gramda 1 kiloda 350 gram demek. Topladık etle beraber karşımıza 700-750 gram gibi bir rakam. Peki kaldı 250 gramlık bir kısım kaldı. Orada ne var? İşte orada yaklaşık 150-200 gramda işin baharatı girer. Sarımsağı, kimyonu, biberi, pul biberi, tuzu. Bunlar girer. Peki yine hesap tutmuyor. Ettik 900-920 grama geldik. Kalan 80-100 gram nedir diye sorarsanız. İşte orada da toz şeker gibi düşünün. Kristalize olmuş buz parçalarından oluşur. Ne demek bu? O da sucuk eti bir arada tutmak için gerekli olan, o nemi sağlayacak olan buz parçalarıdır. Onun da özel makineleri var. İçine belli miktarlarda atılır. Yani şöyle hesaplayın. Siz taze bir sucuk aldınız, gittiniz bir kilo sucuk aldınız. Hiçbir şey yapmayın. Kenara koyun. Kurusun. 3 gün sonra tartın, 900 gram gelir. Çünkü içindeki o buz parçacıkları, partikülleri erir ya da kurur ya da ferment olur ve kendiliğinden kaybolur. Aldığınız sucukta gider. Peki 600 lira 1300 lira arasındaki fark, işte etin kalitesi, kullanılan baharatın kalitesi, ya o bağırsağın kalitesi bile fiyatı etkiler. Bir diğer unsur da, X bir firma der ki tüm üretim proseslerinde ya ben 400 liraya bunu mal ettim, 600 lira satsam %50 kar, Allah bin bereket versin diye düşünürken, bir başka işletmede yine 400 ya da biraz daha kaliteli yaptı, o da 500 liraya mal etti, ben 1000 liradan aşağı satmam kardeşim der, kafa kafaya kar yazar. Arada eğer bir iki tane de aynı limon örneğinde, domates örneğinde olduğu gibi tarlada 20 lira, markette 100 lira nasıl oluyor derseniz, fabrika çıkış fiyatı, aradaki toptancılar, nihai olarak perakende noktasındaki kar marjı bu fiyatı 600 lira ile 1300 lira arasında değişmese neden olur? Bunlar var. Bir de bazen işte biz Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde görüyoruz, tahşiş listesi yayınlanıyor. İşte içine kanatlı et kullanabiliyor. İçine kelle eti çünkü çok ucuzdur. Yani birinin kilosu 1000 lira, birinin kilosu 500 lira gibi düşünün. Kanatlı et ya da kelle eti koyabiliyor. Bu da işin hile hurda tarafı. Peki kime güvenelim diyor. O zaman söyleyeyim. Birinci öncelikle bildiğiniz, tanıdığınız büyük işletmelerden, büyük fabrikalara güvenin. Küçük ya da bilmediğiniz markalar değil. İki, bir de mahallenizde 30 yıldır tanıdığınız bir kasabınız, dostunuz, ahbabınız, güvendiğiniz varsa Ondan eti alıp orada işlemlerini yaptırıp evinize götürüp kendi fermentasyonunuzu kendiniz sağlarsanız işin en doğrusunu yapmış olursunuz. Umarım açıklayıcı olmuştur diyelim. O zaman kapanış cümlenizi alalım. Ama bu aile 10 yılı dediğimiz önemli konular. Önümüzdeki biz bugün böyle bir bismillah demiş olalım. Konuya giriş olsun. Önümüzdeki hafta devam edelim.
1: Bir de eğitim sistemiyle alakalı yarım kalmıştı kaybederiniz evet. Olsun. Hani bu sanat, sanat alakalı.
2: Haftaya o zaman bu iki konuya ağırlık verelim.
1: Buralardan gelelim. Peki.
2: Çünkü onun içerisinde hem ekonomi var, hem iktisat var, hem sosyal hayat var ve aile ve nüfus bile var. Hepsi birbirini etkiliyor. O zaman kapanış cümlenizi alalım.
1: Ben saygıdeğer izleyicilere hayırlı haftalar diliyorum. Lütfen her zaman ümitli olun. Gerçekten gelecek bizim. Bunu bilelim. Doğru adımlar atacağız mutlaka ülke olarak da, yönetim olarak da, bireysel olarak da. Bunun farkına varabilirsek, bunu fark edebilirsek ümitsiz olmanın hiçbir gereği yok. Umarım yarınlar bugünden çok daha aydınlık olur diye
2: İnşallah
1: düşünüyorum.
2: İnşallah diyelim, sözlerinize tamamen katılıyorum. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi sabah 9.30'da tekrar görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
9: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
10: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin ülkesine yönelik tercih savaşının Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekerek bunların hepsi önlenebilirdi ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından Washington ve Tahran'dan gelen karşılıklı açıklamalar, bölgedeki sıcak çatışma ve nükleer krizin geleceğine ilişkin kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor. Trump'ın nükleer kapasiteyi doldurma teklifine karşılık Tahran, egemenlik haklarından vazgeçmeyeceği mesajını veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönerken gezisini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi. ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda yarın yapılacak 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardan beri birçok alanda karşı karşıya kaldığı kısıtlamaların insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu tüm yapıcı çaba ve samimi çözüm idaresine rağmen hala izolasyona maruz kalması kabul edilebilir değildir, dedi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye eyaletine bağlı Haruf bölgesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İngiltere'de hızla yayılan noro salgını nedeniyle bir okul dezenfekte edilmek için kapatıldı. Uzmanlar alkol bazlı dezenfektanların virüse karşı etkisiz olduğu uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.
5: Son bakışın, bana son gülüşün, hiç aklımdan çıkmıyor. Başkasında bulur muyum derken her şey bir anda darmadağın oluyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2023 yılına gideceğiz.

2 Ocak 2023. Danıştay'ın oy çokluğuyla aldığı kararla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuken kesinleşti. 3 Ocak 2023. Türkiye ile Bulgaristan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 5 Ocak 2023. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı hesabının bloke edilmesine karar verdi. 2 Şubat 2023. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre, İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle

6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde ve bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te merkez üssü Ekinözü ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerden sonra bölgede en büyüğü 6.7 olmak üzere 34 bin artçı deprem meydana geldi. Depremlerde Türkiye'de yaklaşık 50.500 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 107.204 kişi ise yaralandı. 7 Şubat 2023. Türkiye'de 10 ilde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden dolayı

3 ay olağanüstü hal ilan edildi. 20 Şubat 2023 saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 27 Şubat 2023 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. AFAD, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

5 Mart 2023. Millet İttifakı üyesi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı. Ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 7 Mart 2023. 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan, kamuoyunda altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı, yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini açıkladı. 10 Mart 2023. Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 15 Mart 2023. Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde Şanlıurfa'da 17, Adıyaman'da 4, toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.

0: alışırım.
1: 30 Mart 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı. 1 Nisan 2023, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu kararını imzaladı ve onayladı. 10 Nisan 2023, dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. 17 Nisan 2023, İstanbul Finans Merkezi hizmete açıldı. 20 Nisan 2023, Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırmaya başlandı.

26 Haziran 2023. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 26 Nisan 2023. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilerek santral nükleer tesis statüsüne kavuştu. 2 Mayıs 2023. Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES hizmete açıldı. 3 Mayıs 2023. 14.476 metre uzunluğuyla dünyanın 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli hizmete açıldı. 6 Mayıs 2023. Hatay'ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun asker uğurlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

14 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu ve genel seçimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday %50'lik oranı geçemeyince seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 3 Haziran 2023. 28 Mayıs'taki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde de yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bütün bakanlar değiştirildi. 10 Haziran 2023. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2023. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Voleybol Kadınlar Milletler Ligi şampiyonu oldu. 7 Ağustos 2023. Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 12 kişi de yaralandı. 22 Ağustos 2023. Çanakkale'de başlayan bir orman yangını rüzgarla birlikte büyüdü. Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı, 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Şehir merkezine yaklaşan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı da trafiğe kapatıldı.

1 Ekim 2023. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde HPG tarafından canlı bomba eylemi düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. 5 Kasım 2023. 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sonucunda Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçildi. 28 Aralık 2023. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 60

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
2: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yolda değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkımaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceği bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melikgazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilyat, lafta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Kurbanlı koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlı koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
6: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
7: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta biz de vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif, uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Tahçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Ku seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların Kara Evli boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman tamgası olup bulunduğu yer yoğun burç. Güneş çarkı tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların kayı boy tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken, Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek, yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin ülkesine yönelik tercih savaşının Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekerek bunların hepsi önlenebilirdi ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından Washington ve Tahran'dan gelen karşılıklı açıklamalar, bölgedeki sıcak çatışma ve nükleer krizin geleceğine ilişkin kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor. Trump'ın nükleer kapasiteyi doldurma teklifine karşılık Tahran, egemenlik haklarından vazgeçmeyeceği mesajını veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönerken gezisini harika bir başarı şeklinde nitelendirdi. ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda yarın yapılacak 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi bayrak çekme töreni düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardan beri birçok alanda karşı karşıya kaldığı kısıtlamaların insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu tüm yapıcı çaba ve samimi çözüm idaresine rağmen hala izolasyona maruz kalması kabul edilebilir değildir, dedi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye eyaletine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İngiltere'de hızla yayılan Noro salgını nedeniyle bir okul dezenfekte edilmek için kapatıldı. Uzmanlar alkol bazlı dezenfektanların virüse karşı etkisiz olduğu uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
2: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yolda değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceği bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melikgazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
3: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Yener Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
8: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
8: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken, Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek, yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
9: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
10: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
11: Şehirler nasıl yükselir, güvenli yapılar nasıl inşa edilir?
3: yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
11: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz Hadi Hakkomaz. Hadi Hanım, merhabalar, nasılsınız?
12: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
11: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hadi Hakkomaz Şahin Hanım'ı tanıyalım.
12: Tabii, ben 1989 Kayseri doğumluyum. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 2011'de bitirdim. Yüksek lisansımı tamamladım. Sonrasında şimdi doktora eğitimimi tamamlıyorum. Az kaldı inşallah, onu da bitireceğiz. İşte 2011'de mezun olur olmaz yapı denetimde başladık. Ortağı olduk yıllarca. Kayseri'ye yapı denetimin ilk geldiği yıldan itibaren bu alanda çalışmalarımıza devam ettik. İnşaatımız var, inşaatle uğraşıyoruz. Bir kişilik yapıyorum 2018 yılından beri. Diğer birçok sosyal derneklerde görevimiz mevcut. Uğraşıyoruz, vatana millete faydalı olmaya çalışıyoruz diyelim. Partiye girişimde 2018'de yine İYİ Parti'ye kaydımı yaptırdım. Birçok görevde yer aldım. Şu anda da hem Talas İlçe Başkanı hem Belediye Meclis Üyesi olarak görevlerimi sürdürüyorum.
11: Başarılarınız daim olsun. Birçok meziyete sahip olmak da çok ağır bir yüktür. Şimdi Hadi Hanım, çok pardon. İnşaat Yüksek Mühendisi, Yapı Denetim Uzmanı ve aynı zamanda aktif siyaset içinde yer alan biri olarak mühendislik bakış açısı siyasette sizce nasıl bir avantaj sağlıyor?
12: Tabii şöyle, biz hani mezun olduktan sonra uygulamaya geçtiğimizde okulda gördüğünüz teorinin uygulamayla hiç alakası olmadığını gördük. Sil baştan sıfırdan bir böyle eğitim alır gibi sahada öğreniyorsunuz işi. Fakat yıllar geçtikten sonra şunu da anladık. Bizim okuldan öğrendiğimiz, hangi yıl mezun olursa olsun geçmişten hani günümüze kadar ki bütün mühendislerin ben ortak noktasının şu olduğuna kanaat getirdim. Analitik düşünce yeteneği. Yani bütün bilgilerinizi unutabilirsiniz, teoriyi unutabilirsiniz ama hayatınıza kattığı en güzel nitelik analitik düşünce. Elde bir sorun varsa bu sorun nedir? Peki sorunu çözmek için hani sorunun kaynağı ve elde çözüm yöntemi için kullanabileceğiniz veriler neler? En optimum çözüm yolu hangisi ve sonuç? Direkt sonuç odaklıyızdır açıkçası. Detaylara takılmadan, yanlarla uğraşmadan, en kestirme yoldan sonuca giden yöntemi bulmaya çalışırız. Bu da hayatta hem kişisel yaşantımızda hem siyasette birçok alanda bizler için hayatı kolaylaştıran bir yöntem oluyor. Fakat daha çok aslına bakarsanız analitik düşünce biraz daha bilgisayar ya da robotlaşma gibi düşünebilir. Duyguları ikinci planda bırakıyoruz. Bazen o konuda duygu eksikliği olarak karşımıza sorun olarak çıkabiliyor insanlar tarafından. O konuda birazcık yadırganabiliyoruz.
11: Evet, son zamanlarda özellikle emek harcamadan kısa sürede böyle kısa yolda yani hemen sonuca ulaşmak istiyoruz. Bundan dolayı da mesleki anlamda birçok meslekte de bunun eksikliğini yaşıyoruz. Yani aslında birçok emekle ya da birçok araştırmayla ya da farklı bir noktaya değinerek farklı bir alanda uzmanlık elde edebiliriz. Ama biz bunun dışında daha çok hani biraz şeyin işin böyle kolaylığına kaçtığımız için dediğiniz gibi analitik düşünce bu konuda eksik kalıyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ederim. Kayseri'de özellikle son yıllarda hızla artan yapılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
12: Tabii bu aslında devletin politikasında da eleştirebileceğimiz noktalardan birisi. Köylerden şehirlere göçü çok yoğun bir şekilde artırdılar. Çünkü oralardaki yaşam alanları azaldı. Özellikle tarım ve hayvancılık politikasındaki bu değişken yapı, özellikle yurt dışından buralara artık ithal etmemiz, ihraç eden ülkeyken ithal eden ülkeye dönüşmemiz ve üreten kişinin emeğinin bilinmemesi tarzında birçok faktör var. Oralardaki eğitim sistemi, sosyokültürel yapılar hepsini dikkate aldığımızda maalesef köydeki insanı şehre yerleştirdik. Ne köyleri boşalttık, şu anda çiftçi olan bir babanın dedenin çocuğu artık çiftçilik yapmıyor. tarımla uğraşan kişilerin nesli tükeniyor. Hani bu birçok sanatta böyle ama bu bizim devletimizin ana gelir kaynaklarından birisi olduğu için üreten bir toplumdan tüketen bir topluma dönüşmemizdeki ana faktörlerden birisi de tarımı ve hayvancılığı yok etmemiz oldu. Bu da köylerden şehirlere gelince yüksek katlı binalara dönüştü. Daha ucuz yapılar üretmek için tek katlı bir yapı üretmek de çok katlı bir yapı üretmek de karlılık marjına baktığımızda müteahhitler açısından ya da yapan kişiler açısından tabii ki çok katlılar çok daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla bu da arsa maliyetini azaltması sebebiyle özellikle insanlar çok katlı yapılara doğru yöneldiler. Önceden işte hani tek katlı yapıda olanlar yerine ilk başta yüksek katlı yapılar çıktığında geliri yüksek olanlar yüksek katlılara yönelmiş. Evet. Şimdi yine tersine döndü. Arsası geniş, üzerinde birkaç katlı en fazla işte zemin artı bir maksimum iki katlı. Villa tarzı dediğimiz yatay mimaride tek bireysel kullanıma ait olan yapılar tercih ediliyor, daireler tercih ediliyor. Fakat o yanlış politika yıllarca süren şehirleşme yapısındaki alanların kullanımıyla alakalı durum bizim yapılaşmamızda altyapı sorunlarına sebep oldu. Metrekareye düşen insan yoğunluğunun artmasına sebep oldu. Ve aslında bakarsanız bu düzenli planlandığında yine sorun değildi. Neydi? Mesela Kocasinan'daki yeni mahalleye bakın. Fevzi Çakmak bölgesinin bozulmadan önceki haline bakın. Aydınlık Evler bölgesi olsun. Bu tarz bölgeler ya da Sahabiye kentsel dönüşüme girmeden önceki hali 2-3 katlı yapılar. Yollar nizami, gayet geometrik şekiller, düzgün bir şekilde simetrik yapılar. Bugün baktığınızda aradan geçen mevcut iktidarın yönetmiş olduğu belediye Kayseri'de yaklaşık 30 yıldır duruyor maalesef. Ve yüksek katlı mesela 4 katlının yanına bir anda 10 katlı dikebildiniz. 3 katlı bir yapının yanına 15 kat dikebildiniz. Bu da çarpık kentleşmeye sebep oldu. Serbest çalışma adı altında biz şehirlerimizin dokusunu bozduk. Aynı zamanda altyapı sorunlarını ihmal ettik. İmsal artışlarıyla yollar artık trafik olarak sıkışmaya başladı. Bir Osman Kavuncu Caddesi'ne baktığınız zaman o zamanlar böyle geniş bir yola ihtiyaç var mıydı? Yoktu. Ama öngörü, vizyon bunların hepsini dikkate aldığınızda hala geçmişten gelen o geniş yolların etkisiyle orada bir trafik akışı sağlayabiliyoruz. Bugün ise geniş olan Sivas Caddesi 4-5 şeritli caddeyi bazı noktalarda tek şeride düşüren bir anlayış sebebiyle yoğun bir trafik sorunu yaşıyoruz. Bunlar hani çok fazla mesela özellikle bu tramvay geldiğinde tartışılan konu şu olmuştu ben o zaman üniversitedeydim. Neden alttan değil de üstten geçiyor? Hocalarımızdan birisi demişti ki bu bir maliyet analizi. Kayseri'nin nüfusu olarak şu anda tramvay kurtarır. Fakat hesaba katmadıkları nokta şuydu. Bizim burada diğer yerlerdeki gibi hemen bir yılda bütün tramvay hattını döşedim. Bütün herkes kullanıyor değil. Yıllardır süren hala tramvayın yeniden yapılma aşamasında olduğu yerler var. Yıllar süren inşaat aşaması da bizim tramvayın aslında kullanım süresinin dolup artık alt geçide geçmemiz gerekirken alttan geçen, yer altından geçen bu toplu taşımalara geçmemiz gerekirken hala yukarıdan bunu yapıp trafiği daraltmamız, trafiği felç etmemiz de maalesef yine öngörü sorunu diye düşünüyorum.
11: Evet, güzel noktalara değindiniz. Bunun yanı sıra 2023 yılından sonra deprem biliyorsunuz
12: evet.
11: En çok konuşulan konulardan biri. Deprem gerçeği artık hayatımızın merkezinde. Mevcut yapı stoğunun güvenlik konusunda vatandaşa en çok neye dikkat etmeli?
12: Bunu depremden beri sürekli her platformda dillendiriyoruz. En önemli şey ruhsatlı yapı olması. Ruhsatla da beraber mümkün mertebe yapı denetimli bir bina almaları. Zaten ruhsatı açtıklarında arkasında kontrol birimi yazar. Eğer orada bir yapı denetimi varsa bu onlar için çok büyük bir avantaj. Zaten 2011'den sonra ruhsat almış konutlar yapı denetimli oluyorlar. Yüksek katlı binalarda hani zemin artı bir kattan yani villa dışı binalar konutların hepsi zaten şu anda ruhsatlı. Yenilerin hepsi.
11: Evet.
12: Villalarda da şöyle bir şey var. Normalde eğer bir alanda 199 metrekarenin altındaysa almayabilir. Fakat bizim parsellerimiz büyük olduğu için o parselin içerisine 3 tane villa girebiliyor. Bunlar 150 metrekare de olsa toplamı 199'u geçtiği için bunlar da ruhsatlanmış oluyor.
11: Aynen.
12: Yani merkezdeki yapıların çoğu yeni yapılar. 2011'den sonra ruhsat almış bütün yapılar. Yapı denetimli diyebiliriz. Bu da onları güvenli hale getiriyor. Ama bir de yapı denetim sistemi her ne kadar gelmiş olsa da başta anlaşılamaması ya da eski düzenin devam etmeye çalışması ya da yapı denetim firmasıyla müteahhitin organik bağı Maalesef denetimde istenilen sonucu da vermediği oluyor. Artı inşaatla alakalı olarak deprem yönetmeliğindeki hesaplama kriterinin değiştiği de dikkate alınırsa 2018'den sonra, 2020'den sonra özellikle alınmış olan ruhsatlar çok daha güvenli. Neden? Hem yapı denetimlerin müteahhitle olan organik bağı kesildi, elektronik dağılım sistemi geldi. Tabii şu an her ne kadar tekrar eskiye dönüşe doğru bir adım olsa da 2020'den sonraki ruhsatlarda gerçekten yapı denetim de işlevini çok daha güzel yapabildi. Üstelik yeni deprem yönetmeliğine göre onaylanmış olduğu için projeler bu aşamadan da en güncel yönetmeliğe hazır halde yapılmış, çizilmiş, tasarlanmış projeler olduğu için, yapılmış binalar olduğu için en güvenilir binalar 2020'den sonra yapılanları rahatlıkla söyleyebiliriz. İmkanları varsa küçük olsun ama 2020'den sonra olan bir yapı alsınlar.
11: Evet. Peki yapı denetim görevini sağlıklı bir şekilde icra edebiliyor mu? Yani icra etmesini olanak sağlıyor muyuz?
12: Şöyle, normalde Kayseri Türkiye genelinde yapı denetim sisteminin en iyi uygulandığı şehire açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü belediyelerin de ile yapı denetimlerin üzerinde sürekli bir kontrol mekanizması var. Yönetmelikte her ne kadar işte sürekli kontrol eder demesi de yapı denetimi biraz daha serbest bırakıp sorumluluğu yapı denetimi azsa da belediye der ki benim de müteselsen sorumlu olduğum hususlar var ya da ben denetlemesem bu sistemin ucu kaçıyor diyerek Kayseri'deki belediyeler açıkçası yapı denetimi Türkiye kapsamında kıyasladığımızda en iyi yapan yerlerden birisi. Çevre şehircilik keza mümkün mertebe denetimlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Aynen. Ve birçok konuda imtiyaz tanımadan yoluna devam ediyor. Ama biz de diyoruz ki yapı denetiminin içinde olan olarak bu daha güzel olmalı. Nedir daha güzel olmalı? Kayseri belediyelerinin en büyük sorunu siyasi olarak bir türlü baş edemedikleri, vaktinde biraz önce bahsettiğimiz çarpık kentleşmeye evet. sebep oldu dediklerimiz gibi. Ayrıca şimdi de kendi evleri de dahil olmak üzere villalarda büyütmeler. Bunu önce şahsi villalar büyütüldü. Sonrasında bu müteahhit eliyle yapılmış. Özellikle biliyorsunuz bir pandemi vardı. Pandemiden sonra hızlı bir şekilde villalar değer kazandı ve çok küçük bile olsa villaların yapımına başlandı. Seri bir şekilde bütün müteahhitler yüksek katlıları bıraktı. Villaya villanlaşmaları yaptılar. Ve bunu yaparken de mesela diyelim ki 1000 metrekareyi 4 tane villa düşüyor. Burayı 150 metrekare yapıyor ama 150 metrekarede kendilerine 2 artı 1, 3 artı 1 villa çıkıyor. Ne yapıyor? Sonradan büyütme yok, kış bahçesiydi yok, arkasından bir tane daha işte balkon altı, teras altı yerdi derken buraların alanlarını büyütüyorlar. Yapı denetimin gözünden kaçarsa ya da maalesef şu an bazı yapı denetimlerimizin hepsi gerçekten işini doğru yapmak için açılmadı. Yapı denetim hesabında da sıkıntı olduğunu biz sürekli bakanlığa bildirdik. Yapı denetim sayısı Kayseri'de normalde 20'lerdeyken şu anda 63'e çıktı son 8 yılda. Bu da çok büyük bir oran aslında. 3 katına çıkmış bir yapı denetim sayısı Kayseri'nin ihtiyacının fazlası. Bütün denetlenebilir alanları dikkate aldığımızda bizim için 30-35 yapı denetimi Kayseri için idealdi. Hadi diyelim maksimum 40'ta. Tamam, bu iş için hem serbest piyasayı sağlayacak hem evet. de yapı denetimler açısından karlılığa herhangi bir sorun oluşturmayacak. Ama 60'ta çıktıktan sonra dışarıdaki şehirlerde sadece ticaret için gelip buraya yapı denetim açan insanlar oldu. Ve aldıkları işi doğru düzgün denetlemediler. Firmalara kapı duvardı. Ve bunlar daha sonrasında satıp gittiler. Ama geçmişte denetlenmiş yerlerde bir takım sorunlar oldu ve bunların denetlemediği yerlerde mesela villa temelde ben bunu büyüteceğim dediği için temelden büyütenler oldu. Ya da şu anda şöyle bir sıkıntımız var. Bu büyütmeli yerler villalarda büyük sorun, onu söyleyeyim. Öncelikle bizim statimizi bozuyor. Projesinin dışında bir imalat oluyor ve hükümet değiştiğinde, belediye değiştiğinde bunlarla alakalı bir denetim geçirildiğinde hepsi sıkıntı. Artık hükümetin değişmesine gerek yok. Yapı denetim kanununda bina kayıt sistemi diye bir şey oluşturuldu. Şimdi yeni ruhsatlı, yeni meskenli yerlerin hepsinin binasının dışında BKS adı altında bir tabela var ve orada kare kod var. O kare kodu okuttuklarında projelerini görüyorlar, mesken belgelerini görüyorlar. Bu bina kayıt sisteminin en büyük avantajı aslında sürekli erteleniyor ama bir an önce başlasa mesken almış yapılar da arkadan farklı bir firma tarafından yine atamayla denetlenecek. Mesken aldıktan sonra değişiklik var mı? Değişiklik varsa işte o zaman yandılar. Niye? Büyütmesini yapmışsın ya da sen içeride işte perdeye ya da kolona zarar vermişsin, kirişe zarar vermişsin tarzında bu tarz durumlarda arsa sahipleri, bu sefer binada oturan kat malikleri sorumlu oluyor. Sen her ne kadar ben burayı büyümüş aldım desen de sen alırken açık ayıptır bu. Metrekaresi projesine bakacaksın. Fazladan oda mı var? Alma. Yani senin oraya verdiğin evet bio da büyük diye fazladan 1 milyon veriyorsun ama aslında yapanın hiç ediyorsun. İnsanlarımız biraz açgözlü olmaması ve gerçekten doğru yapılmış projeleri tercih etmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi yapı denetim sisteminde şu anda son bir yıldır Haziran ayında, geçen yılın Haziran ayında yapılan bir değişiklikle villa denetimleri aslında yapı denetimlerin elektronik atama ile, yani hani müteahhitler kendileri seçiyor muhabbeti var ya, evet, o sistemden kaldırıldı. Artık yine arsa sahibi kendi seçiyor. Aslında arsa sahibi adına müteahhit seçiyor. Bu da anlaşmalarda yine kirli, yozlaşmış bir sisteme geldi. Tabii ki işini güzel yapan firmalar var ama aynı şekilde yerindeki temel sistemini bile, yerinde ayrı, belediye verilen proje ayrı.

0: sayısına kadar, yolda geçen süreye kadar hepsi standartlarda belirli bir kurala bağlanmış durumda. Aksi takdirde işte ayrışma olur, beton dayanma olur tarzında, fakat siz geldiği zaman bunu görebilir misiniz? Ayırt edebilmek için çok büyük tecrübe gerekir. Gözle görülemeyecek şekilde içinde sorunlar oluşabilir. Santralde üretiminden geldi diyelim, bu sefer beklemeden işte dökerken, bir de biliyorsunuz mikser şoförlerimizin su katma problemi var. Kalıpçı su istiyor, onlar su katıyor. Yapı denetimciler yukarıda normalde vibratör kullanıyor mu, doğru yapıyor mu, doğru yerleştiriyor mudan ziyade aşağıda su bekçiliği yapanlar var.
1: Kesinlikle.
0: Ya da bazı yapı denetimciler, ben burada niye kavga edeceğim, bu sefer kavga dövüşe giriyor, ben su verdikten sonra numune alırım, betonu düşük çıkar diyen yapı denetimlerimiz de var maalesef. Biz de diyoruz ki yani su verdirdikten sonra karot, tamam 28 günlük raporu düşük çıkıyor ama karotu da maalesef her türlü kurtarıyor. Bu da bizim içimize sinmeyen bir durum. Yani beton diyoruz ama betonun o kadar çok aşaması var ki, üreticisinden getirdiği şoförüne, getirdikten sonra kalıpçının yerleştirmesine, kalıpçının işi bitti ya da vibratörü kullandı bitti, bu sefer işte müteahhitin, şantiye şefinin onun doğru bir şekilde kürlenmesine, sulanmasına kadar dikkat etmesi gerekiyor. Betonumuz doğru, demirimiz doğru döşendi, işte etriyelerin çaplarına kadar her şey, uzunluğuna her şey doğru yapıldı, kıvırma açılarına kadar her şey doğru. Tamam, beton demirimiz doğru, yerinde, güzel. Peki biz diğer işçiliklere dikkat ediyor muyuz? Esas taşıyıcı sistemimiz bu ama beton ve demir. Evet. Sonrasında devam ettiğimizde mesela bu depremde biz ne gördük? Birçok yerde taşıyıcı sisteminde tek bir çatlak yok ama duvarları neredeyse kırılmış. Yani paramparça olmuş. Özellikle yakut bölgesi, biliyorsunuz zemini çok sıvılaşmaya müsait bir yer. Çok çürük bir zemini aslında ve yapıların birçoğunun altında iyileştirme var. Fakat bu tabii ki zeminin dolayısıyla depremden dolayı yapıya vermiş olduğu hasar, taşıyıcı sisteme vermemiş olsa da duvarlar doğru yapılmadığı için nedir? Duvarı yapıyor. Önceden biliyorsunuz kaba sıva, ince sıva çok fazlaydı. Ve bunlar yapıyı tutuyordu. Bizler her ne kadar duvarların taşıyıcı etkisi yok olarak kabul etsek de hesaplarımızda, bunların kesme dayanımına dair bir etkisinin olduğu bilinen bir gerçek. Ve biz duvarlarımızın sıvasını doğru yapmazsak, sadece direkt alçı sıvayla geçersek, hem dağılmalarına sebep oluyor hem de sıvasız bir şekilde yapıldığı için o dayanımlardaki geçişlerde bir nasıl söyleyeyim, düzensizlik oluşturuyor. Bu da birkaç yerde duvar yıkılmasına sebep oldu. Taşıyıcı sistem tertemiz, hiçbir çatlak yok. Evet, bina sağlam ama kullanılabilirlik şartını sağlamıyor bu da bu sefer. Ya Allah korusun, oradaki duvar çatladıktan, patladıktan sonra yanında duran yatağa gelir mi gelmez mi, yanında çocuk var mı yok mu, ya da yukarıdan işte alçı düşecek mi, parçalanacak mı gibi durumlarda deprem açısından insanların güvenli bir şekilde evinde durabilmesi, depremden sonra dışarıya güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için önemli bir faktör.
1: Evet, çok haklısınız. Kadın bir mühendis ve aynı zamanda siyasetçi bir kimliğinizin ikisini bir bütün olarak düşündüğümüzde, hı hı, karşılaştığınız en büyük zorluk neydi Hadiye Hanım?
0: Yani şöyle, kadın olmak Türkiye'de çok zor, biliyorsunuz. Daha iki gün önce gündem sallandı. Kızılay Şube, evet, Başkanı'na söylemiş oldu. Evde kalsın kızlar ve izlediğimizde hayret içerisinde kaldık. Dedik ki bu anlayış hala nasıl devam ediyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kızları diri diri gömen bir zihniyet hala değişmemiş diyorsunuz. Yani evet, söz, bir de bunu Müslümanlık adı altında yaptıkları zaman İnsan daha fazla iğreniyor. Tabii ki toplumda bu tarz insanlar var ve kendilerini saklıyorlar da. En büyük sorun kendini gösterenden ziyade saklayan bir zihniyet. Bizler kadın olarak toplumda, inşaat sektöründe yer aldığımızda şu durum ortaya çıkıyor. Nedir? Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Daha geçen yaptığımız mesela yorumlardan birinin altına elinin hamuruyla yazmış. Yani bizlerin yaptığı şeylere, hani kendilerinin hayal edemeyeceği şeyleri gerçekleştirmiş olan insanlara bunu söyleme cüretini sırf cinsiyetinden dolayı görebilen ne yazık ki insanlar var. Bizi etkiliyor mu? Etkilemiyor. Sadece diyorsun ki bu insanlara mı laf anlatıyoruz? Gerçekten bu kadar hala cahil insanlar kaldı mı düşüncesi? İktidarı ele aldığımızda bu insanları aydınlatmak için daha başka neler yapabilirim tarzında size farklı bir kapı açıyor. Yani uğraşmanız gereken farklı bir dal daha var. Eğitilmesi gereken koca koca insanlar var. Hani biz eğitim sistemimiz çöktü diyoruz ama geçmişten de gelen maalesef kafa yapısı bozuk zihniyetteki insanları da değiştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde siyasette de, inşaat sektöründe de erkek hakim bir alan bunlar. Ve ben hiçbir zaman Burada şöyle şeye

0: girmedim. Nedir onun adı? Ya işte bu kadar erkek var, ben nasıl başaracağım moduna girmedim. Benim hayattaki bakış açım şudur. Kadın ya da erkek diye baktığınız an kaybedersiniz olaya. İnsan diye bakacaksınız. Mesela ben araba sürmeyi babam ilk öğrettiğinde doğru düzgün Kayseri'de hani kadın şoförler görüyorsun ama tek tük. Şu anda yarı yarıya nereden baksanız yani, ya da en azından üçte biri kadın şofördür. O zaman ben kendimi, ya şu kadın şoförlerin arasındaki en iyisi ben olacağım dersem kendimi kısıtlardım. Ben bütün işte şoförlerin arasında en iyiler arasında yer alacağım. Mühendis mi oldum? En iyi kadın mühendis olacağım demedim hiçbir zaman. En iyi mühendislerden olacağım. Yapı denetimde aynı şekilde, siyasette aynı şekilde. Meclis üyesi oldum. Ya en iyi kadın siyasetçi ya da en iyi meclis üyesi ya da en iyi ilçe başkanı olacağım gibi kadın olarak değil. Kadınların arasındaki en iyisi olacağım değil. O alanda kim varsa onların arasındaki insan olarak baktığınız zaman aslında hiçbir problem kalmıyor. Ve insanların size olan yaklaşımını da bu alanda siz belirliyorsunuz. Siz karşınızdakini erkek ya da kadın olarak görürseniz onlarda da benzer şekilde size o açıdan bakmasını sağlıyor, sebep oluyorsunuz. Aynen. Siz onlara öyle bakmadığınız halde size o şekilde kadın gözüyle bakan varsa orada da tepkinizle, duruşunuzla, tavrınızla bakış açısını değiştirebiliyorsunuz. Ve başarıya giden yolun, dediğim gibi, kadın ya da erkek ayrımını bir kenara bırakıp insan olarak hem bunu kendiniz bu şekilde davranıp hem karşıdakine kabullendirdiğiniz zaman hiçbir sorun kalmıyor. Ve başarıyı da getiren bu oluyor. Kadın erkek ayrımı yapmadan insan olarak ben işimde en başarılı nasıl olurum? Tabii ki kadın olmanın verdiği dezavantajlar nedir? İşe girerken sorun yaşıyorsunuz, çalışırken sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Kadın olduğunuz için yapamaz algısı yoğun oluyor. İşte evden buraya vakit, ben ilçe başkanı adayıyken kendi delegelerimizden bir tanesi şu cümleyi kullandı açık ve net. Kadından ilçe başkanı olmaz. Dedim ki senin kızın var mı? Var. İnşallah kızınla sınanmazsın dedim. Yani kızının başarısıyla sınanmazsın. Ve bunu cümleyi kullanan da dışarıdan baktığımızda Atatürkçü görünen birisiydi. Dedim ki bu nasıl yıkanmış bir zihniyet olabilir? Bu bir kadının bir kadına bakış açısı, seni desteklemiyorum, öbür adayı daha çok uygun buldum demek yerine kadından ilçe başkanı olmaz anlayışını hangi erkek sana aşıladı? Ya da hangi kadın sana bunu gerçekten aşıladı? Ama bunu söyleyenler vardı ben ilçe başkanı adayken. Kadından ilçe başkanı yapıyoruz ve şu an Kayseri'de 16 tane ilçe başkanımız var. Aralarında çok şükür hedefine hızlı bir şekilde ulaşan 6 ayımızı bitirdik. Gerçekten diğer ilçeleri de çalıştırıyoruz biz. Biz gelirken dedik ki ilçe başkanı olduğumuzda şunu yapacağız. Hem Kayseri'deki kendi partililerimizi harekete geçireceğiz. Çünkü biz öyle bir çalışacağız ki mecbur onlar da daha fazla hani bir yerden bizimle beraber tatlı rekabette çalışmak zorunda kalacaklar, hareketlenecekler. Hem de Talas'ta diğer partileri hareketlendireceğiz. Çünkü biz sadece seçim ağzı çalışmayı değil ya da göstermelik algı siyaseti yapmayı değil, vatandaşa gerçekten dokunmayı istiyoruz. İlla bana oy verin siyaseti de gütmüyoruz. Biz bilinçli bir toplum istiyoruz. O yüzden eğitimler düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz, milli birlik beraberliği aşılayacak programlar yapıyoruz ki sadece oy amaçlı değil bu. Önce toplumun gerçekten belli bir kritere ulaşması lazım. Belli bir seviyeye ulaşması lazım. Ondan sonra bilinçli bir şekilde tercihini yapması lazım. O bilinçli tercih dedi. Bizi tercih etmesi için elbette ki yine başka çalışma ve projelerimiz var. Ve Kayseri'de 16 tane ilçe başkan arasında tek kadın başkan olarak hareketlendirdik. Biz mesela kahve günü yaptık. Yıllardır başkanlık yapanlar kadınlara kahve günü yaptık. Bizden sonra kahve günü yaptılar. Yıllardır orada oturuyorlardı halbuki.
1: Evet.
0: Ya da mesela seminerler verdik. Biz şu an 6. ya da 7.yi verdik. Gelen semineri de böyle partimizin kuruluşundan beri partimizde emeği geçmiş Türk milliyetçisi, Atatürkçü, cumhuriyetçi abilerimize verdirdik. Abilerimize, ablalarımıza. Bu sayede de nasıl oldu? Dedik ki hem partimizin kuruluşundan beri emeği geçen insanları onere edelim. Hem de onların engin bilgilerine güveniyoruz. Ya atıyorum Kadir Fesli gibi birini getirip de Feslioğlu mudur nedir? Mısırlıoğlu pardon Fesli tarihçi diyelim. Birini getirip de ya da bilmediğimiz ne konuşacağını bilmediğimiz birini sırf tarihçi adı altında getirip konuşturmak yerine partimize zaten fikri yakın, kendini ispat etmiş, herkes tarafından kabul gören tarihçileri, siyasetçileri getirerek kendi teşkilatımıza, üyelerimize o eğitimleri, seminerleri verdik ki biz de unuttuğumuzu hatırlayalım. Çünkü çabuk unutan bir toplumuz ve bazen okumayı da çok seven var, sevmeyen var. Hızlandırılmış bir şekilde özellikle bazen öyle cümleler kullanıyorlar ki diyorum ki duyduğum bir cümleye, yani ben bunu 30 yıl boyunca hani o kadar çeşit kaynaktan yüzlerce kitap okusam belki bu cümleyi kuramayacaksın ya da o analizi yapamayacaksın. O cümleyi kurabilmek için gerçekten ömrünü adamak lazım. Ve ömrünü adamış insanlar tarafından o seminerleri verdirdik biz. Dediğim gibi 4-5 yıldır o koltukta oturduktan sonra şimdi bizden görüp seminer yapan teşkilat başkanlarımız var ve diyoruz ki öncüyüz. Bunu gerçekleştirdik 6 ay sonra. Kendi teşkilatımızı hareketlendirdik ve çalışıyorlar. Çok güzel, bu çok iyi bir şey. Yine Talas'ta da diğer ilçeler, hani diğer ilçe başkanlarının da çok güzel, nasıl söyleyeyim, mesela İstiklal Marşı'ndan dolayı tebriklerini aldık. Ve bu bizim çok hoşumuza gitti. İstiklal Marşı okuma yarışması yaptık. Bu farklı bir uygulamaydı. Birlik beraberlik söz konusu olduğunda bir araya gelebildiğini, kavga dövüşün kenara bırakılıp, evet söz konusu milli konularsa hepimiz bir aradayız mesajını veren uygulama. Gerçekten diğer ilçe başkanlarının da hoşuna gitti ve bu tarz faaliyetleri artırdığımızda beraber tekrar yine bir araya gelebiliriz mesajını da aldık. Çok iyi oldu. Ya da biz mesela milli bayramlarda elimizde balon bayrak dağıtıyoruz. Sahaya çıktığımızda ben sepeti çok severim. Sepetimizin içerisinde güzelce çikolatalarımızı doldurup vatandaşa broşürle beraber çikolata dağıtıyoruz. Ve bunlar diğer teşkilatlara da örnek oldu. Çıkıyorlar sahaya vatandaşla bayramları. Neden? Çünkü bayramlar eskiden olduğu gibi kutlanmıyor, milli bayramlarımız. Ve biz burada bu bilinci, bu farkındalığı tekrar hatırlattık. Güzel uygulamalarımız oluyor. O açıdan yani hani kadın olmanın zorluğu olsa da biz dediğim gibi kadın ya da erkek demeden en başarılısı olma yolunda insan faktörüyle bakıp bunu gerçekleştirdiğimizde diğer kadınların da önünü açtığımızı düşünüyorum. Çok şükür devletimizin sağladığı, bize tanıdığı haklar, ailemizin vermiş olduğu imkanlarla biz bunu yapabilecek güce, hani biraz biz de emek katarak bu imkanlara geldik. Ama evinde oturan, ailesinin imkanı olmayan ya da ne bileyim haklarını bilmeyen birçok insan var. Ya da önü kapatılan kadınlar var. Biz onlara nasıl başarılı olursak cesaret veririz. Benden önceki kadın ilçe başkanlarımızın birçoğu birkaç ay sonra ya istifa etmiş ya görevden alınmış. Ben bu başarıyla bir daha hiçbir kadın adaya kadından ilçe başkanı mı olur cümlesini kurdurtmayacak, kadından daha güzel işte ilçe başkanı oluyoru dedirtecek bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum 6-7 ayda.
1: Ne kadar güzel. Sizden sonra gelenlere örnek oluyorsunuz. Kesinlikle. Ön ayak alıyorsunuz. Münevver aydın insan demek anlamına geliyor bu da. Çok güzel. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi olarak Talas'ın gelecekteki şehirleşme vizyonu nasıl görüyorsunuz? Özellikle ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm adına hangi çalışmalar öncelikli olmalı? Hadi Hanım.
0: Biz Talas Meclisi'nde aslında şöyle merkez yerlerdeki en büyük sorunumuz kütle parsellerimiz. Bildiğiniz üzere kütle parsel bahçesi olmayan direkt arsanın üzerine 14 katlı yapıları çıkmış olduğumuz binalar. Ve buralar o kadar çok dip dibe ki nereden baksan balkondan balkona atlayacak güneş görmeyen yapıları oluşturduk. İnsan yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölge Talas ilçemiz. Ayrıca şu da var, birkaç yıl önce bir işte haber yayınlanmıştı, görmüşsünüzdür, hatta Kayseri Radar'da da yayınlanmıştı. Türkiye'de bina kat yüksekliği ortalaması en yüksek şehir Kayseri, 8.2 ortalamaylaydı. Ben de şunu iddia ediyorum, bu ortalamayı en çok yükselten yerde Talas'ın merkez mahalleleri. Çünkü kütle parseller adı altında tıkış tıkış yapmış olduğumuz bu binalar bu ortalamanın yükselmesine sebep oldu. Hatta bir sayısal veri de çıkardım, şimdi onu da size söyleyebilirim. Nedir mesela? Biz geçenlerde birkaç ay önce ben belediyeye meclisten önce bir önerge sundum. Bu önergedeki amaç depremle alakalı bu sorduğunuz sorulara yönelik bina stoğumuz ne, kaç yılından önce yapıldılar, hani 2000 öncesi binamız nedir, 2000'den işte sonrasında yapılanlar hangileri, 5 kat altı kaç binamız var, 5 katın üzerinde kaç binamız var, mimar affından faydalandılar mı, yapı denetimli mi ya da herhangi bir şikayete konu oldu mu tarzında 17 maddelik bir soru önergesiyle bir işte orada yapacağımız şehirleşme adına yapacağımız çalışma için ön verileri istedik ve belediye tarafından bize verilen cevapları aldık. Bu cevaplarda en basiti mahalle mahalle kaç bina var, bunu öğrendiğimizde 30 tane mahallenin içerisinde 4 tane ana mahalle var biliyorsunuz. Büyük Bahçeli Evler, Kiçiköy, Mevlana ve Yeni Doğan. Burada bina, kaç tane bina sayısı olduğu her birinde yazıyor. En fazla bina tabii ki Mevlana'da 1084 adet. Hatta pardon, yukarı mahalledeki bina sayısı daha fazlaymış, 1267. Mevlana'daki mahalle sayısı 1084. Şunu şimdi size çok kritik örnekler vereceğim. Bu sayılara baktığınızda bu sayıları okuyabilmeniz lazım. Talas'ın nüfusu yaklaşık 180 bin. Ve bunun 94 bini Mevlana Mahallesi'nde. Bir mahallede koca bir ilçenin nüfusunun yarısı var. Yarısından fazlası bir mahallede yaşıyor. Ve bu mahalledeki bina sayısı, yukarı mahalle dediğimiz sadece 1100 kişilik bir nüfusu olan mahallede 1267 bina var. 94 bin nüfusu olan Mevlana Mahallesi'nde 1084 bina var. Bu şu demek, oranlama yaptığınızda 87 kişi bir binada kalıyor ortalama olarak. Mevlana'da ama yukarı mahallede bir kişi, yani kişiye bir bina, yani bir binada bir kişi kalıyor gibi bir ortalama var. Bir de şu demek, bu normalde yukarı mahallede tabii ki her bir binada bir kişi kalmıyor. Nedir? Bu oturum oranına baktığınızda yazın yeni buradaki oturan sayısı artıyordur yukarı mahallede. Yazlıkları vardır, ikinci binası vardır tarzında. Ama Mevlana Mahallesi kışın oturumu daha fazla. Yani burada her ne kadar nüfus 94 bin gözükse de burada oturan sayısı bazen daha fazla artabiliyor. Ve yazında buralardan, bu yukarı mahalle dediğimiz ya da işte nedir, Handır, Harmandır, Başakpınar'dır, buralara kendi biraz daha kırsala doğru kaçan yerlere yazın işte birkaç ay orada kalabiliyorlar. Oradaki nüfus artabiliyor ama genel olarak baktığımızda Mevlana'da ortalama olarak bir binada 87 kişi kalıyor. Kütle parsel dediğimiz yerlerde ortalama 200 kişi kalıyor aslında. Yani çünkü buralarda da biliyorsunuz düşük katlı yapılar da var, hala dönüştürülmeyi bekleyen. Oralarda 20 kişinin oturduğunu düşünün. Diğer yerde 200 kişi oturuyor. Ortalamasını aldığınızda yaklaşık 87 kişi oturuyor bir binada. Bu ne demek? Bir bina çürük olduysa 87 kişi orada risk altında. Ve orada bir bina Allah korusun yıkıldığında zaten yollar iptal. Yıkılırken etrafındaki diğer binalara zarar verme durumu, bunların hepsi çok büyük risk. Ve biz yapılaşmayı yaparken, imar planlamasını yaparken bunları göremeyecek kadar kör ve ehliyetsiz kişilere mi verdik yönetimi? İnsanın canı çok sıkılıyor. Bizim zamanımızda bugüne geldiğimizde açıkçası imarda böyle değişiklikler ya da imarda köklü bir düzenlemeler yok. Nedir? Çevre bu daha çok kırsal olarak geçen, daha öncesinde köy dediğimiz mahallelerimizdeki imar yapılaşmaları var ve buralarda zaten düşük katlı. Ama buralara 14 katı veren hangi zihniyet gerçekten bunu hiç mi öngöremedi, merak ediyoruz. Ya da nüfusu, yani metrekareye düşen insan sayısının artacağını, altyapı sorunu olacağını da görmemişler. Bugün bir yağış yağdığında biliyorsunuz Venedik'e dönüyor Talas. Ve hani yollardaki araçların durumu falan çok kötü.
1: Geçen hafta olan.
0: Evet evet, Papatya Caddesi özellikle altyapı. Oralarda yenileme yapsalar da sürekli olarak o işte insan sayısını. Bu da belediyenin doğru bir öngörü, çalışma ve liyakatın eksik olduğunu gösteriyor. Bu sadece şu anki Mustafa Yalçın'ın kusuru mu? Hayır, geçmişten gelen bu yapılaşma sorunu bugüne kadar birike kendisinin kucağında patladı diyelim. Elinde patladı maalesef.
1: Özellikle halkımız şunu çok soruyor. İşte araçla bir noktadan bir noktaya geçerken atıyorum 100 metrelik bir yere geçeceğiz. Onlarca menfez görüyoruz. Yüzler, hatta ondan daha fazla bir menfez görüyoruz. Ama buna rağmen hala su birikintileri oluyor. Bunun sebebi nedir diye biz meslektaşlar, yani bizlere soruyorlar, evet. Biz inşaat mühendisleri olarak. Yani bunun birçok nedeni var. Size cevabı size bırakayım.
0: Evet, tabii. Ya işte biraz önce bahsettiğimiz metrekareye düşen insan yoğunluğuna baktığınızda bu imardaki o artışlarda, emsal artışlarını yaparken kentsel dönüşümde tamam oradaki emsali birken, hani atıyorum bir metrekare inşaat alanı varken bir anda bir bakıyorsunuz bura kentsel dönüşüm, buranın emsalini 3.5'a çıkarttım diyorsunuz. Evet. Ya da yeşil alan olarak planlı olan bir yer var. Geçenlerde de biz bunu gündem yaptık ve mahkemeye taşıyacağız. Yeşil alan, ben burayı konuta çeviriyorum diyor. Şimdi o kadar çok hesapsız ve kitapsız şekilde normal ilk planlamaya göre daha fazla bir insan yoğunluğunu artıracak plan değişiklikleri yapıyoruz ve artışlara sebep oluyoruz ki buralarda bir de yağış oranlarını da ben doğru hesapladıklarını düşünmüyorum. Normalde ortalamada biz yönetmeliklerde son yıllardaki iklim değişikliği bakanlığa sonradan biliyorsunuz onu Çevre Şehircilik Bakanlığı'na iklim değişikliği kısmını da eklediler.
1: Evet.
0: Burada yapmaları gereken iklimdeki değişikliği dikkate alarak bütün yönetmeliklerde bir revizyon yapmaları lazım. Nedir? Normalde yağış hesabını alırken son 50 yılın ortalamasını alıyorlar ama 50 yılın ortalamasını artıran son 5 yıl. Ya da rüzgar hızına baktığımızda bizim biliyorsunuz yapılarımızda yatay yüklerden birisi de rüzgar yüküdür.
1: Yani rüzgar yükü, kar yükü.
0: Evet. Kesinlikle bu mesela nasıl deprem bir yatay yükse rüzgar da mesela yüksek katlılarda hesaba katılması gereken bir yatay yüktür. Dikkate alınması gerekir. Fakat biz bunu ortalama olarak aldığımız zaman geçmiş yıllardaki düşük ortalama, son yıllardaki iklim değişikliğine bağlı çok yüksek ortalamalar var. Ama biz geçmiş yıllar bizim ortalamamızı düşürüyor hepsini hesaba kattığımızda. Bizim burada dikkate almamız gereken maksimumla ortalama, hani son yılların ortalaması da artık 50 yıl değil de belki 10 yıl demek. Ya da ikili kriter oluşturmamız lazım. 50 yılın ortalamasıyla son 10 yılın ortalaması değil. Burada işinde uzman kişilerin öngörüde bulunması ve bu taşkınların, bu dere yataklarının hani kenarlarındaki, aslında eski yönetmeliklere göre uysalar dere yataklarının kenarında belli bir çekme mesafeleri vardı. Biliyorsunuz buralara yapı yapılmaması lazım. Yapılsa da izin verilmemesi lazım ama siyasi
1: dere
0: kaygılarla.
1: Dere yataklarda mesela evlerimizin yapılması gibi, özellikle TOKİ'lerin yapılması gibi.
0: Evet. Ayrıca izinsiz yapılanlara da siyasi kaygılarla hep bir şekilde ruhsatlandırılmış, sonradan onaylar verilmiş, izinler verilmiş. Bunların önüne geçmek lazım. Siyasi kaygılar diğer insanların canından asla daha bir ön plana geçmemesi lazım. Bu da Talas'ta dediğimiz gibi imardaki yanlış planlama ve sonrasındaki yanlış uygulamalar altyapı problemlerini ortaya getiriyor. Normalde yurt dışında, aslında Türkiye'de de var, araştırması devam eden geçirimli asfaltlarımız var ama bizim yine burada da normalde asfaltta üzerinden geçecek maksimum yük yasal sınır belli ve o yasal sınıra göre bir hesaplama yapılıyor. Evet. Ama bizim tırlarımız ve kamyonlarımız yaklaşık iki katı bir tonla geçtiği için normal dayanıklı bir asfaltı bile çökeltiyor. Özellikle sağ şeritleri genelde insanlar niye kullanmıyorsun yollarda çökmüş oluyorlar. Biz bir de buralara geçirimli bir asfalt yaptığımızda düşünün oralar ne hale gelecek. Yani çünkü dayanımı biraz daha düşük oluyor biliyorsunuz. Fakat bu özellikle geçişi sağlayacak bütün asfalt olmasa bile bu biraz önce bahsettiğiniz menfezi akışı sağlayacak yerlerde belirli bir şeridi yol kenarından belirli bir kalınlıkta geçirimli asfalt uygulamasına dönerlerseler hem suyun toprakla buluşması sağlanacaktır. Hem
1: balık de sırtı dediğimiz şu şöyle bir nokta, evet, var. İşte ortasının yüksek olup kenarlara doğru daha eğim az olduğu noktalarda normalde aslında yollarımızın bu şekilde olması, evet, gerektiğini düşünüyorum. Ben bir mühendis olarak söylüyorum bunu. Bizimki tam tersi olarak yapılıyor ve bizdeki en kritik nokta da şu. Biz bir yapı yapmadan önce oranın altyapısına bakmıyoruz. Oranın, evet, iklimine bakmıyoruz. Oranın hiçbir şeyini araştırmadan, belli başlı kriterler dışında diğer noktaları araştırmadan direkt bir yapıya başlıyoruz. Bence en yaptığımız en büyük olumsuz adım bu. Yani atıyorum bir bina yapacağız ya da bir okul yapacağız ya da bir hastane yapacağız. Bunun nasıl bir etmendi, nasıl bir etkin bir etmen ki bu bir ilk üç etmeni çok iyi araştırması lazım. Ama biz bunların hiçbirine bakmadan böyle bodoslama şeye giriyoruz.
0: Devlet hemen Planlama Teşkilatı diyoruz burada, evet, da. Kaldırılmış olan Devlet Planlama Teşkilatı yerinde duruyor olsaydı ve devletten alınan son özellikle 10 yıl diyeyim, özellikle son 10 yılda iyice liyakatsız, mülakat sorunlarını zaten biliyorsunuz. Normalde mülakat benim nezdimde sadece Türkçe, matematikle bir kişinin kamu görevinde atıyorum yapı denetimde çalışması bence zaten hakkaniyetli değil. Kesinlikle. Elbette ki mülakat olmalı ama alanında yapı denetimle alakalı. Ya da piyasada 2 yıl yapı denetimde çalışmamış birinin bence devlet dairesine girip girmemesi lazım gibi. Bir takım bence kriterler de ağır olmalı devlette çalışmanın.
1: Ama tecrübe yıl olarak da bence bu değerlendirilmeli.
0: Tabii ki, tabii
1: minimum 5 yıl ya da minimum 10 yıl tecrübesi olması gerektiğine dair bir madde çıkması, evet, lazım. Bunların yanı sıra kesinlikle bu 3 yılda bir ya da işte 2 yılda bir bu hani kıdem dediğimiz sınavlar, evet, oluyor. Bu şekilde sınavlar yapılması lazım. Sözlü, yazılı ve uygulamalı şekilde.
0: Aynı şeyi ben
1: lazım
0: de çok düşündüm sizin dediğiniz gibi. Yani hani 654 sayılı kanunda elbette koruyoruz ama girdikten sonra da burası benim nasıl olsa diğeri kendisini geliştirememiş birçok memurumuz var.
1: Evet.
0: Şimdi bir siyasi olarak tepkilerini direkt almak istemem ama benim şahsi düşüncem de sizinle benzer yönde. Oraya girdikten sonra oranın devletin devlete kapağı atmak tabirinin bir kere ortadan kalkması lazım. Evet. Elbette ki yasal hakkı ama o 5 yılda bir ben de ya da 2-3 yılda bir değerlendirme kriterleri olması lazım. Sınavların devam etmesi lazım. Kendilerini güncellemeleri lazım. Ve bu sayede topluma faydalı olması lazım. Bugün bir özel sektör işe alırken 5 yıl şartı, kıdem şartı arıyorsa, kendince teknik olarak bir değerlendirme sınavı yapıyorsa, tabii ki devlette de olması gerekiyor ama bunu yaparken benim adamımsa diyerek adını soyadını sorup 100 puan verip öbür adama da en uç en detay soruyu sorup adamı orada bırakmak maalesef hakkaniyetsiz olur. Biz mesela İstiklal Marşı okuma yarışmasında şunu da yaptık. Benim kendimin yıllardır siyasette bir liyakatlı personel işe alım projem var. Bunu belediye başkan adaylarımıza da sürekli olarak önerdim. Dedim ki madem böyle biz de bir yarışma yapıyoruz çocuklara ve çocukların da adalet duygusunun sarsılmaması çok önemli. O zaman şöyle yapalım. Çok karma bir jüri oluşturalım. Jürimize biz diğer partilerden temsilci aldık katılanlardan. Öğretmen aldık, şair aldık. Birbirinden tamamen bağımsız, birbirini tanımayan, tanısa da herhangi... Ya tabii ki bu çocuk yarışması, tabii ki onu yapmayacaklar ama örnek teşkil edecek bir jüri heyeti oluşturduk. Kesinlikle. Burada da benzer şekilde mesela siz belediyeyi yapın eğitim birimine birini alıyorsanız, şunun tanıdığı bunu alacaksın diye AK Parti'den gelen listeye göre almayacaksınız. Bizim listeyi al, geçen biliyorsunuz başka bir belediyede Türkiye'de, nedir ona tehdit edildi. Benim verdiğim buradan gelen heyet işte bizim listemize göre alım yapmamışlar tarzında bir söylem. Maalesef devletin memurunu tehdit eden bir sisteme dönüştüğü için elleri kolları da bağlanıyor maalesef. Biz de diyoruz ki olması gereken gerçekten eğer birini alıyorsanız devlete hizmet etmiş olmak istiyorsanız görevini doğru yerine getirmek istiyorsanız karma bir heyet kurulması lazım ve bu heyetle ortak canlı bir mülakat olabilir. Yani canlı olmasa bile videoların sonradan erişimi açık olacağı, herkese aynı sorunun sorulacağı, o sorunun cevabının öncesinden net olacağı, jürinin bir araya geleceği kamp olabilir, 2 günlük. Ellerinden alın telefonu, kurun kampınızı, soruları beraber hazırlasınlar. Ertesi günde ya da aynı gün içerisinde o soruları sorsunlar ve bu da video kaydına alınsın, yayınlansın. Eğer jüriniz şeffaf olsun. Aynen. Senin adamın benim adamım olayına girdiği zaman işte ülke yıllar sonra bu hale geliyor. Aynen. Bir anda gelmedi. Ve aslında 2 dönem şartı o açıdan çok önemliydi. 1 dönemde işi yapmayı öğrenir, 2. dönemde icraatlerini yapar ama 3. dönemde maalesef yemeğe ve nefsine çalışmaya başlar. Biz maalesef bunu görüyoruz.
1: Evet, bizim 3. dediğiniz şey ilk seferde daha fazla oluyor. Bundan dolayı da işlerimizde ve belli başlı noktalarda çok ciddi aksilikler yaşıyoruz. Her şey şeffaf şekilde olması lazım. Emek verenlerin ön planda olması lazım. Kesinlikle. Umarım istediğiniz, aklınıza koyduğunuz bütün düşünceler bizlerin de desteğiyle çok güzel noktalara ulaşır.
0: Hepimizin inşallah.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu.
0: Sağ olun.
1: Son olarak meslektaşlarımıza özellikle söylemek istediğiniz birkaç cümle var mı?
0: Tabii ki yani özellikle inşaat mühendislerine şunu söylemek istiyorum. Ben okuldayken hocalarımızdan birisi başladığımızda bir cümle kurmuştu. Bütün eğitimlerde, bütün seminerlerde veya mesleki konuşmalarımda bu anekdotu anlatırım. Bir doktor hata yaptığında bir kişiyi öldürür. Siz bir hata yaptığınızda tek bir hatanızla yüzlerce kişiyi öldürürsünüz. Bu sorumluluğun farkında olarak ve işlerini severek yapmaları gerekiyor. Severek seçmemiş olabilirler ama severek yapmayacaklarsalar devam etmesinler. Bir yaptığın işi ya severek ya sevdiğin işi yapacaksın ya yaptığın işi seveceksin mantığına ben çok inanıyorum. Evet. Bütün ömrümüz çünkü bu şekilde geçiyor. Ve bunu yaparken de dediğim gibi kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Sorumluluğu vebali çok yüksek bir alanda çalışıyorlar. En başta ilk 2 yılı kesinlikle para kazanma yılı olarak değil, mesleki olarak kendilerine donanım kazanma yılı olarak görmeliler. Evet piyasa çok kötü, evet rakamlar çok düşük ama siz 2 yıl kendinizi geliştirirseniz girdiğiniz yerde ve tabii iş olsun diye gidip de itibarsız bir yerde ya da kötü bilinen piyasada sevilmeyen bir yere girerse bana o CV geldiğinde ben onu hayatta işe almam. Oranın bir kere tezgahından geçmiş bir isim o işin artık öğrenmesini ya da temizini yapmayı değil çakallığını bilir diye ben almam. O yüzden CV'nizdeki isimlerinde çalıştığınız firmalarında güzel olmasına dikkat ederek 2 yılı öğrenme yılı olarak yapın. 3. yıl çalışacağınız ücreti siz belirleyeceksiniz. Bu piyasada çok hakim bir yani bilinen bir gerçektir. Bunu yapan birçok isim var. İnşallah o 2 yılda bu konuda da hani kendilerini yalnız hissetmesinler. İnşaat Mühendisleri Odası var, Ticaret Odası var, Yapı Denetimler Derneği var. Birçok alanda yanlarında hani ben iş arıyorum dediklerinde gerçekten çalışmak isteyeni rahatlıkla işi bulabileceği bir ortam var. Bunu yaptıklarında 2 yılın sonunda eğer bak 2 yıl dediğini yaptım, gerçekten çok çalıştım ama hala olmuyor derlerse gelip beni bulsunlar. Öyle bir şey yok çünkü işinde iyi olduğunda aranan eleman oluyorlar.
1: Kesinlikle. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayına katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Çok verimli, çok güzel bir yayın oldu. Evet, Yapı Gündemi'nde bugün sonuna geldik. Haftaya cumartesi saat 1'de görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
5: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yolda değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
4: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkımaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceği bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melik Gazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekilliğe yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
9: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Warta Zawierzy ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken, Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek, yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Yayın tekrarı.
5: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
6: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarıncan. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz, teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz.
6: Biz de iyiyiz, çok şükür.
7: Allah'a emanet.
6: Davetimizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Erdal Bey, biz tanışıyoruz zaten. Sahada da sizi sık sık görüyoruz, vatandaşlar da tanıyor diyerek tanıyalım kısmını artık geçiyoruz. Sizden teşkilatta neler oluyor, Kayseri'de neler oluyor, bunları dinleyerek başlayabiliriz.
7: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım kısmını elbette geçmemiz lazım. Son yapılan ankette Saadet Partisi'nin hem genel başkanlık nezdinde hem de il başkanlığı nezdinde Kayseri'de artık bilinir olduğu bir gerçek. Bu yaptığımız çalışmalar, ürettiğimiz politikaların bir yansıması. Bunun için de güçlü bir teşkilatın, arkamızda güçlü bir teşkilatın olduğunu söylemeye bile gerek yok. Buradan değerli izleyicilerimize ve radyoları başında dinleyen, ki ben de trafikte Radyo Radar dinleyicisi biri olarak özellikle sabahları herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi'nin Kayseri'de yaptığı çalışmalara destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o desteği biz görüyoruz, hissediyoruz. Ve onları mahcup etmeyecek çalışmalar devam ettireceğimizi buradan da bir defa daha söz veriyorum. Evet, bu şekilde giriş yaptıktan sonra Saadet Partisi'nin çalışmaları ne dersek, ben aşağı yukarı bu sene başından itibaren tamamıyla şuna yoğunlaştım. Bizler Saadet Partisi olarak kuru muhalefet, yani mesnetsiz anlık muhalefet, efendim yolda su birikintisi olmuş, bunu kim çözecek diyerek meydana çıkan, bu yolların bozulmuş hali nedir diye meydana çıkan bir parti değiliz. Ben bunu kısaca şöyle diyorum, çamur ve çukur siyaseti yapan bir parti değiliz. Saadet Partisi gerçekten Kayseri'de yapılması gereken, yapılmayan, söz verilen, yapılmayan veya halkımızın beklentilerini geleceğe aktaracağı, bir takım beklentilerini nesillere aktaracakları hususları sekteye uğratacak çalışmalar hakkında hem kamuoyunu bilgilendirme hem de yöneticileri uyarma, bununla ilgili de çözüm önerileri ortaya koyma gayretini gösteren bir parti. O yüzden bir diğer partilerden bir ayıralım. Yani muhalefet deyince, şimdi biz Kayseri'de ana muhalefet partisiyiz diyoruz. Bununla ilgili çok geçerli argümanlarımız var. Fakat bunu söylerken de diğerlerinden bir ayıralım. Çünkü bizim politikamız farklı. Biz elimize gelen her istihbaratı, acaba buradan bir rant sağlar mıyız diye ortaya çıkan, meydana çıkan bir parti değiliz. Bizler bunları ince eleyip sık dokuyan ve gerçekten vatandaşımıza zararı olduğunu, burada bir kasıt olduğunu düşündüğümüz zaman uyarmak babında ve çözmek babında sahaya çıkan bir partiyiz. Bunun karşılık bulduğun en güzel örneği üye kayıtlarımızdaki artışlar. Yani gerçekten üyelik teklif ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yani şimdi herkesin kabul edebileceği, herkesin üye olurum diye koşuyor manasında bir ifade kullanmam çok yersiz olur ama yani 10 kişiye davet ettiysek bunun 3-4 kişisi, en az 3-4 kişisi üyelik teklifimize olumlu cevap veriyor. Tabii bunun içerisinde 1-2 de memur falan da çıkıyor. O yüzden 3-4 diyorum. Yani rakam bizi çok tatmin edici oranda. Bunlar hep yaptıktan sonra yani karşılaştığında diyoruz ki tamam, iyi yoldayız. Bizi kabul görüyor kamuoyu. Bizi anlıyor, bizi dinliyor diyoruz. Ve ürettiğimiz politikaları buna göre de eviriyoruz. Daha sağlıklı, daha mantıklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok kısa, genel başkanımızın yıl başında, biz bunu yılı birkaç bölüme ayırmak suretiyle böyle bir hamleler atağa yapmayı düşünüyoruz. Genel başkanımızın yılbaşı sıralarında duyurduğu kalkınma projesi, Türkiye kalkınma projesinde yurdun dört bir yanına fabrikaların dağıtıldığı, nüfus oranlarına göre oradaki üretim altyapısı, teknolojik altyapısı, ulaşım altyapısı uygunluğuna göre vatandaş genellikle tercih ettiği alanlara da kendi marifetlerini gösterebilecekleri, iş bulabilecekleri, kapasitesini artıracak çalışmaları ortaya koyabilecekleri imkanları ayaklarına götürmek suretiyle bir kalkınma projesi hamlesi yaptık. Bu, biz daha muhalefetteyiz. Yani bizim bu hükümeti eleştirmekten, hükümetin yaptığı yanlışlıkları söylemekten başka nasıl bir sorumluluğumuz olabilir ki diye düşünülebilir. Yani Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman iktidar ne yapar? Muhalefete rest çeker, bildiğini okur, kendi icraatlarını yapmaya çalışır. Muhalefet ne yapar? Sadece iktidar eleştirir. Saadet Partisi genelde de öyle bir parti değil zaten. Saadet Partisi yeri geldiğinde hükümeti en net dille eleştirmesini bilir. Ama onun haricinde mesaisini nasıl harcar? İktidarın açıklarını arayarak harcamaz. Türkiye'ye projeler üreterek harcar. Biz de Kayseri'de, Kayseri İl Başkanlığı olarak da aynı bu minvalde bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ve Allah nasip ederse vakti saati geldiğinde de bütün bu projelerimizle sağlıklı bir şekilde anlatmak ve karşılık bulacağından emin olarak da vatandaşımızın beğenisine sunacağız. Saha çalışmalarında vatandaşın yanında olmak, dertlerini dinlemek de tabii ki de görevlerimizden birisi. Geçtiğimiz günlerde sürekli ilçelerde, il merkezinde falan sürekli sahadayız ama geçtiğimiz günlerde yine işte bir ilçe ziyaretimiz oldu. Sonra bir pazar ziyaretimiz oldu. Oralarda vatandaşı böyle yokladığımızda ekonomik zorluklar artık birçok şeyin önüne geçmiş. Birçok sorunu çekilmez hale getirmiş. Şimdi bu da toplumsal kaosu adım adım götürüyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı doğurganlığın azaldığı, boşanmaların arttığı, efendim çekirdek aileye dönüş falan filan, ya bunları hemen aşmamız lazım. Bizim İşte yılda belli bir haftayı aile yılı ilan, aile haftası ilan etti. Allah'tan aile yılı komple ilan etmedi. Doğru da Sayın Cumhurbaşkanım, bu durduk yere olan bir şey değil yani. Ya bugün ne yapalım? Hava çok bulutlu. Boşanalım demiyor insanlar. Ekonomik kriz var ortada. Kabul etmeseniz de yüksek enflasyon var pazarda. Kabul etmeseniz de İnsanlar evlenemiyor, bekarlar, kabul etmeseniz de. Efendim 150 bin lira evlilik yardım. 150 bin lira artık oturma grubu yok. Sahaya çıkmadıkları için bilmiyorlar. Siz bunların hiçbirini kabul etmiyorsunuz ki. Siz işin şovundasınız. Kayseri'nin milletvekili Ankara'ya giderken canı sıkılıyor. Açıyor telefonu, video çekiyor. Şovmenliğe soyunuyor. Türkiye'nin gerçekleriyle, Kayseri'nin gerçekleriyle ne zaman yüzleşeceksiniz? Siz ne zaman eyvah demeden önce gerçek sorunlarla ilgilenmeye başlayacaksınız? Ne zaman eyvah dersiniz? Seçimde bu vatandaşı görmezden gelen siyasileri vatandaş da görmeyecek ve siz sandıkta gömüleceksiniz. Ondan sonra eyvah diyeceksiniz ama işten geçecek. Biz gömülsünler, bir daha beter olsunlar demiyoruz. Ya şu an yetkisizdeyken işe yarar bir şeyler yapın. Bakın hakikaten sıkıntılı durumda. İnsanların geçim sıkıntısından dolayı boşandıkları, geleceğe dair beklentileri, umutlarının çöktüğünden dolayı çocuk yapmadıklarını, gençlerin umudu olmadığından dolayı, bu düzene güvenmediklerinden dolayı evlenmediklerini bir kabul edelim. Ekonomik krizin olduğunu kabul edelim. Sosyolojik krizin olduğunu kabul edelim. Tarımsal krizin, sağlıkta krizin olduğunu kabul edelim. Önce biz bunları bir kabul edelim. Ondan sonra diyelim ki biz şunları yapıyoruz ama vatan veya işte karşılık bulmuyor. Vatandaş beğenmedi ya da şöyle yapılmazdı. Biz de muhalefet olarak şöyle yapılsa daha iyi olur falan filan diyelim ama karşımızda bu krizleri kabul eden bir muhatap yok. Buradan ben vatandaşlarımıza alenen sesleniyorum. Diyorum ki sizin sorunlarınızı görmezden gelenlere artık sizin de görmezden gelme vaktiniz geldi. Bunu sizin için çalışan, sizin için proje üreten yönlere evirmeniz gerekiyor. Saadet Partisi olarak biz buna talibiz ve hazırız. Bununla ilgili sizin vereceğiniz yetkinin karşılığında eğer hak ettiği, vatandaşımızın hak ettiği düzeyde bir politika ortaya koyamazsak bizden de vazgeçsinler. Hı hı. Ama bizim geçmişteki referanslarımız vazgeçilmeyecek kadar sağlam ve sağlıklı politikalarla dolu. Bugün de ürettiklerimiz o şekilde. Velhasıl Kayseri, yani konu çok olduğu için burada artık bunu noktalamak istiyorum. Kayseri teşkilatı tam gaz, genel başkanımızın dediği gibi yarın da seçim derseniz biz varız mantığıyla çalışıyor.
6: Şimdi biz ekonomiden bahsediyoruz ama bu aslında iki günlük bir şeyle düzenecek. Ama biz geçen sene de bundan bahsediyorduk. Ondan önceki sene de bundan bahsediyorduk.
7: Daha çok bahsederiz bu kafayla giderse. Bununla ilgili hemen çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Ekonomi konusunda söyleyeceklerimiz var çünkü. Evet, çarşıda, pazarda fiyatlar çok yüksek. Tamam, yüksek. Bu nasıl düşer, nasıl düşürülür? Şimdi bunun düşmesi için gerçekten gayri safi milli hasıla oranının herkese adil bir şekilde yükselmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hükümetin alacağı ekonomik çözümler çerçevesinde yatırımların, hizmetlerin, vergilendirmenin adil bir şekilde dağıtılması lazım. Bakınız 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayımladığı bir kararname ile, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla tasarruf tedbirleri ortaya kondu. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Kamu harcamalarında tasarrufa gidiliyor diye. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptık. Basın toplantısıyla bunu duyurduk. Bunun devamı da gelecek bu arada, ben onu da söyleyeyim. Çünkü bunun bir ön hazırlık kısmı oluyor. Biz öyle boş konuşmayalım diye mutlaka ve mutlaka bununla ilgili altını dolduracak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Karayollarındaki ihaleyi gündeme getirdik. Bunu Kartal Kavşağı'na için aranan krediyle de bağlantılı yaptık. Yani iki ihale birbirinden bağımsız ama örnek verme açısından söylüyorum. Yani bizim geçmişteki yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli. Bugün yapılanların vatandaşın aleyhine ne kadar yoğun bir şekilde zarar verici olduğunu ifade etmek için. Şimdi bir ihale yapılıyor. Tasarruf tedbirleri kanunun yürürlükte olduğu bir dönemde 21B maddesi diye tabir ettiğimiz acil afet durumlarında kullanılan bir ihale maddesinde, yani davet usulüyle Duygu Hanım, ihale yapılıyor. Bu şu demektir. İşte bir ihale açıyoruz Duygu Hanım, buna siz fiyat verin, evvelse davetiye gönderiyorum. Siz de verirsiniz. Başımız gözümüz üstüne. Sadece dostlar alışverişte görsün, ya burada yapacağınız bir şey var mı dediğimizde siz de tamam hadi şu küsuratı da almayayım diyorsunuz. Oysa ki açık ihale olsa sizin verdiğiniz fiyatın daha altında birçok kişi müteşebbis fiyat verecektir. Buradan kim kazanacak? Kamu kazanacak. Ama karayollarının açtığı ihalede, çevre yolunun genişletilmesi ihalesinde, kuzey çevre yolunun, tasarruf tedbirleri kanununa muhalefet olarak açılmış bir 21B maddesiyle, davet usulüyle yapılmış bir ihale. Birincisi, burada kanuna muhalefetlik yapılıyor. İkincisi, davet usulüyle yapılıyor, kamu zarara uğratılıyor. Üçüncüsü, 21B maddesiyle yapılan ihalelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekirken hala bir sene geçmiş, bir çivi çakılmamış. Peki ihaleyi araştırdığımızda nereye dokunuyor? Sonu Kayserispor'a geliyor. Milyarlarca lirayı acaba devlet bu ihalede niye gözden çıkartıyor? Kayserispor'a yardım olsun diye. Gayri resmi işlerle Kayserispor'un kalkındırılması mümkün değil. Şimdi bu harcamayı yapıyorsanız hizmet olarak vatandaşa ait gerekli olan hizmeti de vermek durumundasınız. Bu birincisi bu. Ha, tabii şu an mümkün değil ama zamanı geldiğinde

0: kavşağını bedavaya yapabiliriz. Bakınız ekonomi düzelir mi? Evet, 2 günde düzelir. Siz 2 günde düzelmez dediniz de bu kafa değişirse 2 günde düzelir. Bu yanlışlıklar değil, bu kasıtlar olmazsa ekonomi fevkalade düzelir. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten bunları açıklamaya da devam edeceğim ben. Ya efendim yolda çukur, belediye çukuru kapatmamış. Kapatır ya, radara bir mesaj atın, onu bir haber yapsın. Zaten hemen dakikasına gidiyorlar, kapatıyorlar. Saadet Partisi bunlarla uğraşamaz. Saadet Partisi sizin yolda düştüğünüz çukurla değil, sizin ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyor. Bizim asli görevimiz o. Ve silsile halinde bunların birbirini etkilediğini görüyoruz. Yani bakınız işte belki konu vardır ama şimdi yeri geldi. Kayseri Spor küme düştü. Üzücü bir durum. Hepimiz üzüldük. Bir Kayserili olarak üzüldük. Lakin bunun sebeplerine baktığımız zaman spor yorumcuları bunu daha iyi yaparlar. Aslında spor yorumcuları sadece oyun olarak yapıyorlar da bunu zannediyorum Kayseri Radar sabah yayınlarında ele almıştır muhtemelen. Ben çok fazla hafta sonu olduğu için dinlemedim ama bundan sonra bu hafta herhalde ele almadıysa da alacaktır. Niye düştü? İçi boşaltıldığı için düştü. Niye düştü? Siyasete alet edildiği için düştü. Niye düştü? Ranta feda edildiği için düştü. Bir takım küme düşebilir. İyi oynar ama kaybedebilir. Sonra tekrar azmeder, tekrar da çıkar. Ama bir takımın başkanı küme düştüğü zaman sosyal medya hesaplarını kapatamaz ya. Hesap vermesi gereken bir halk var.
1: Evet.
0: Kapatamaz. Eğer öyle bir endişesi varsaydı vakti gelmeden önce bu sorumluluktan el çekecekti. Ama biz şunu açık yüreklilikle ilk defa sizin programınızda ifade ediyorum. Biz genel başkanımızın başlattığı Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı adayı ile başlayan oh be diyeceği 86 milyonun oh be diyeceği bu herkesi kucaklayacak aday profilini, evet genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı için, Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışıyor ama biz de yerelde ve bölgemizde sorumluluk alanımızda seçmenle muhatap olan, yani seçilerek gelen her noktada vatandaşımızın oh be diyeceği adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunun içerisinde Kayseri Spor'da olur, efendim şeker fabrikası da olur, artık eski saadet yok. Yani bundan sonra her olayın içerisinde altyapısını bilerek, mutfağını tanıyarak işin içerisinde elini taşın altına koymuş, mücadele etmiş, halkın menfaatlerini orada korumuş ve gözetmiş bir Saadet Partisi var. Ticarette olur, her alanda herkesin, her kesimin oh be diyeceği adaylar var. Kayseri Spor için de bu çalışmayı başlattık. Yeni süreçte oray için de biz Saadet Partisi olarak elimizi taşın altına ziyadesiyle koyacağız. Ama biz dürüst siyaset, temiz siyaset ilkeleri doğrultusunda sporu spor gibi yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Sporu spor için, halk için yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Bizim hiç elimize attığımız hiçbir olayda rant ya da kişisel zenginlik aracı olarak kullanmak söz konusu dahi olamaz. Bu güvenceyi de vermek suretiyle Kayseri Spor konusunu burada noktalamak istiyorum. Çünkü daha konuştukça daha çok üzücü oluyoruz. Vatandaşımızı, halkımızı üzüyoruz. Buna hiç gerek yok ama şundan emin olsunlar. İlk fırsatta Kayseri Spor yine ait olduğu noktaya, Süper Lig'e çıkacak. Ha ve hatta bundan sonra Kayseri Spor artık iddialı bir takım olacak. Yani Avrupa'da boy gösterecek iddiaları ortaya koyacak. Şampiyonluk iddialarını koyacak bir takım olacak.
1: İnşallah,
0: İnşallah sorumlu, sorumsuz davranan sorumlulardan görevi devralacağız. Kayserili olarak söylüyorum bunu. Saadet Partisi olarak değil. Saadet Partisi olarak bizler üzerimize düşeni yapacağız ama ben bunu Kayserili, bir Kayserili olarak söylüyorum. Artık bu takım Kayserililerin sahipleneceği bir takım olacak.
1: Şimdi kültür başkentiyiz. 2027, 2029 spor başkentiyiz. Yeterli etkinlik var mı bizim şehrimizde bu anlamda?
0: Spor başkenti için en güzel etkinliği Kayseri Spor'u küme düşürerek yaptılar. Kültür başkenti olarak en büyük etkinliği de Kayseri

0: şeye hakaret eden bir sanatçıyı burada bir program yaptırmak suretiyle, tabii nereden bilecekler o programın öyle bir konuşmayla nihayetleneceğini bilemezler tabii, ama işin ironik kısmı o. Biz olayları ele alırken Saadet Partisi olarak sporun ya da sanatın işin ehli insanlarla, uzmanlarıyla konuşularak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir reklam ama aracı olsun diye değil. Spor başkenti olması elbette bize gurur vericidir. Fakat bu aynı zamanda şehir için, şehrin harcaması gereken, belediyenin harcaması gereken milyonlarca, milyarlarca lira demektir. Lütfen bu konuda hassas olunsun. Bu konuda vatandaşın zarara uğratılmaması için ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü bizim daha bir kayba, hem ekonomik olarak hem de moralmen daha bir başka kayıplara tahammülümüz kalmadı. Bunu görsünler. Şimdi gittikleri, gezdikleri sokaklarda, caddelerde yani halkımız mütevazidir. Selam veriyorlar, selamını alıyor vatandaşımız. O ayrı mesele ama tabii direkt şöyle samimi bir ortamda, hani tedbirli kıyafetle vatandaşın içerisine girmedikleri için daha nasıl sorunların olduğunu kendilerine yansıyan bir şey yok. Bunu da biz muhalefet olarak aktarıyoruz. Vatandaşımız yorgun, vatandaşımız bıkkın. O yüzden onları üzecek başka hamlelere mümkünse girmesinler. Bununla beraber yapacakları yatırımları tekrar gözden geçirsinler ve muhalefetle paylaşsınlar. Bizimle paylaşsınlar ya. Bizleri de çağırsınlar. Ben buradan hem AK Parti yöneticilerine davet, açık davet etmek istiyorum. Ya bizimle konuşun. Yani biz bunu illa basın önünde değil, basın haricinde bir araya gelelim. Biz de sahadayız. Bizim aldığımız bir şeyleri gerçekten iyi niyetle söyleyebiliriz. İşte kıymetli başkanım, şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakınız.
1: Kaçanlar olabilir.
0: Aynen öyle. Yani bunu lütfen bir not alın. Yani yapın veya yapmayın bilemiyoruz ama not alın. Basına kapalı olduğu için efendim, muhalefet önerdi, iktidar yaptı diye bir olay söz konusu dahi olmaz. Bunları kullanmalar lazım. Muhalefetle barışık olmadan halkla barışık olunmaz. Çünkü en basitinden şöyle bir durum var. En son belediye seçimlerine baktığımız zaman %38 oranında bir oy almış AK Parti. Bunun geriye kalan %62'lik bir kısmı demek ki katılmıyor. Muhalif. %62'lik bir kısmı ancak muhalefeti dinleyerek, onlarla istişare kurarak oyuna dahil edebilirsiniz. Kendi ya Kayseri için bir şeyler yapıyoruz diyebilirsiniz. Aksi halde hızla da sizden desteğini çekmekte olan %38 bugün yakalamalar mümkün değil. O oranla kendi alanınızda, kendi çizginizin, dairenizin içerisinde bir kör dövüşü yapmış olursunuz. Bunu aşmak için herkesle diyalog kurabilecek bir irade ortaya koymak lazım. Ben de buradan sizin yine sizin vasıtanızla ilan etmiş olayım. Bizi de çağırsınlar, konuşsunlar yani, konuşalım.
1: Yani aslında sadece programlarda sizi bir arada görmek değil de bir masa etrafında.
0: Tabii ya, niye? Bunda herhangi bir sıkıntı olabilir mi Duygu Hanım? Yani siz diyelim o buradan haber çıkartacak olsanız ne dersiniz? Şehir için bir araya geldiler başlığının haricinde nasıl bir başlık atabilirsiniz yani? Oradan kavga gürültü mü beklenir? Yok, öyle bir şey olmaz. Biz medeni insanlarız. Medeniyetin beşiği olan bir şehirde, kadim bir kentte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Oradan çıkartacağınız, o fotoğraftan çıkartacağınız haber şehir için bir araya geldiler olur. Ne güzel yani.
1: Bizim için dikkat çeken odur zaten.
0: Aynen öyle. İyi niyetle baktığınız zaman zaten iyi niyetli başlık çıkar oradan. Evet.
1: Şimdi aslında her konu ekonomiye geliyor da siz saha ziyaretlerinde vatandaşla bir araya geliyorsunuz, pazarda esnafı ziyaret ediyorsunuz. Buradaki durum tam olarak ne? Şimdi biz artık görüyoruz ki artık herkes az az almaya başladı her şeyi. Bir şeyleri kısmaya başladılar.
0: Hemen yakın tarihten örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız pazar ziyaretinde pazarcı esnafı diyor ki, geçen müşteri geldi, bir tane patlıcan aldı diyor. Bir tane. Şimdi karpuzlar yarımdı. Şimdi dilime dönmüş. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda o bahsedilen ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde batmanla alınan karpuz, ki babam batmanla alırdı. O karpuz pazardan alırdı, bir hafta yenirdi. Öyle. Şimdi dilimle. Esnaf diyor ki, çocuk diyor karpuza heves etti diyor. Annesi çek sündür götürdü diyor. Yani bir dilim karpuz ya, bir dilim karpuzu alamıyor vatandaş, alamıyorsa Allah rızası için lütfen. Buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Sayın Şaban Bey'e sesleniyorum. Pazarda da bir dolaşın ya. Pazarda bir dolaşın ya. Bir ziyaret edin. Bir dinleyin. Esnafı dinleyin. Vatandaşı dinleyin. Emekli bir amcamızı çevirdim. Elinde iki tane poşet var. Oh maşallah dedim ya. Bayram ikramiyesi de geliyor. Artık dedim poşetleri doldurursunuz. Ben şimdi eve gidiyorum dedi, bu iki poşetten dedi. Başka param yok dedi. Sen de ikramiyesinden bahsediyorsun evladım dedi. Biz dedi şunu alana kadar dedi canımız çıkıyor dedi. İki poşet çıkarttı, gösterdi şöyle iki poşet. Ben emekliyim dedi ya. Bak benim hakikatim bu. Alabileceğim gücüm bu. Şimdi bunlarla yüzleşmek için halkın içerisine girsinler. Ekonomik kriz çok ciddi manada derinden etkiliyor. Ve bundan sonraki süreçte de eğer bu kafayla giderlerse daha da etkileyecek.
1: Önümüzde de Kurban Bayramı var malum.
0: Kurban Bayramı'nda bakınız Diyanet İşleri çıkıyor. Cuma günü hutbe verip insanların işte bir yaşamına belki psikolojik olarak bir katkı sunması gerekirken kurban pazarı kurmuş, hutbede kurban pazarlıyor. Şimdi vatandaşa şunu soran yok ki, ya kurban alabilecek durumda mısınız? Yok, Diyanet'te hisse var, koyun var, kuzu var, bilmem ne var, ne ararsanız var. Gel vatandaş gel diyor hutbeden hocalar. Ayıp ya, ayıp, vallahi ayıp ya. Biz bunu söyleyince Saadet Partisi diyorlar ki, efendim din düşmanlığı yapıyor. Bu şekle biz karşıyız Saadet Partisi olarak. Şimdi önümüzde kurban var, vatandaş... Kurban kesip artık kurban ibadetini yerine getirip getirmeme hususunda zaten vicdanen çok rahatsız, kesemiyorum diye. Kesebilen bunu nasıl yapsam, kredi mi çeksem falan filan diye, ya krediyle kurban mı olur ya? Ve şimdi bütün bunlarla cebelleşirken cuma hutbesinde Diyanet İşleri işi gücü yok çıkmış. Efendim Diyanet Vakfı'ndan, bilmem Türkiye Diyanet Vakfı'ndan kurban şu hisse bedeli, şu kadar kemik çıkıyor, şu kadar et çıkıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Zamanında çok basiretsiz bir şekilde bir siyasetçinin yaptığı gibi, efendim et alamıyorsanız koyun kesin dediği gibi, yani dalga geçer gibi. Ya sen bizi psikolojik olarak bir rahatlat. Şimdi Saadet Partisi İl Başkanı bunu söyledi, efendim din düşmanı. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım arkadaş. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım. Milletle dalga geçmeyin artık. Siz ibadetin kurban geliyor diye pazar açmadınız. Siz işinizi yapın. Siz doğru düzgün insanların gerçekten inançsal olarak niye deizme kayıyorlar? Niye ateizm yaygınlaşıyor? Niye insanlar ibadet yapmaktan uzaklaşıyor? Camiler niye boş? Bunlarla bir kafa yorun. Kurbanda kaç tane, kurban bayramında Diyanet İşleri kurban satacakmış. Ne yapacaksınız parayı? Faize mi yatıracaksınız? Yapmayın böyle yani. Yapmayın bunu. O yüzden o konuda çok doluyum. Evet. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü bir takım gerçekten iyi niyetle hizmet etmeye çalışan hocalarımız da var içinde. Onları üzmek istemiyorum ama gerçekte Diyanet İşleri artık seçim zamanları hutbeden siyasi propaganda yapmayı, kurban zamanı kurban satmayı bıraksın. İslam'la ilgilensin, israfla ilgilensin, faizle ilgilensin. İşini yapsın, biz de sonuna kadar destek olalım. Bunlar yapmadıkları zaman toplumumuza zarar veriyorlar. Biz kendilerini geçtik. Gerçekten toplumumuza zarar veriyorlar. Gençlerimize zarar veriyorlar. İnsanlarımız beklenti içerisinde ya birileri bir şeyler söylesin ya, para versin istemiyorlar. Artık o devir bitti. Kimse dilenci değil. Kusura bakmasınlar yani. Kimse dilenci değil. Bize lütfen bire bir şeyler söyleyin de psikolojimiz düzelsin.
1: Evet.
0: Bize yardımcı olun ya. Yanımızda olduğunuzu hissettirin. Nasıl hissettireceksiniz? Üreteceğiniz politikalarla, telkinlerle, kayda değer, gerçekten bir şeyleri sahiplenmeyle yanında olduğunu hissettireceksiniz. Bunu yapın, bize yanımızda olduğunu hissettirin. Biz gerçekten vatanına, milletine bağlı insanlarız, toplumuz yani.
1: Evet, ve yapmış olmak için de değil, bu desteklerde minimum bir rakam olmalı. Dedik ya yayının başında 150 bin lira destek yeterli değil. Hani biz beğenmiyoruz, gençler beğenmiyor gibi görünüyor olabilir ama bu yeterli bir rakam değil.
0: Yani evet, gençler evlenemiyor ise, bunda ortada bir ekonomik kriz varsa bunu önce kabul edip 150 bin lirayla ne alabilir onu masaya yatırıp, efendim 150 bin lirayla ancak mutfağında kullanacağı cam eşyayı alabilir. Dolabına bir yiyecek de koyamaz onun haricinde. Bakınız, bir oturma grubu 150 bin liranın çok üzerinde. Efendim bir yatak odası çok üzerinde, hani evlenenler için söylüyorum. Bir çeyiz seti 150 bin liranın çok üzerinde. Bunlar gibi birçok işte araştırmalınca, toplumdan uzak olunca, şimdi biri çıkar der ki kurbanlarınızı efendim buraya bağışlayın, biz keselim. Öbürü der ki evlenenlere şu kadar. Ya siz neyi nereye dağıtıyorsunuz? Şimdi neyi nereye dağıtıyorsunuz? Siz çıkıp 150 bin lirayla insanların evlenebileceğini düşünüyorsanız, çıkıp 10 bin lira ile kurban ibadetinin yerine gelebileceği, ki bu da Afrika'da diye söylüyorlar, Türkiye'de niye kesilemiyor diye kafa yormuyorsanız bırakın bu işleri ya. Şimdi Afrika'ya kurban bağışlayalım, efendim 150 bin lirayla bir gelinlik kiralayalım, tamam mı? Düğün yapamayacağız. Şimdi bu vatandaş ne yapıyor? Farkında değilsiniz siz ya. O kadar uzaklaşmışsınız, o kadar aristokrat olmuşsunuz ki artık kopmuşsunuz ya, artık siz yok. Siz yok yani. O yüzden vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olması, artık kendi kulvarında, kendiyle beraber sohbet edebileceği, derdini anlatabileceği, derdine derman bulabileceği bir kitleyle muhatap olması lazım. Bu da Saadet Partisi'dir. Halkın içindendir. Kendi öz evladı, bu vatan evladı, şucu bucu şuraya buraya diye Genel Başkanımız Mahmut Arkan'ı yakıştırmaya çalışıyorlar. Hikaye, onların hepsi hikaye, elinin tersiyle itecek ve sahiplenecek, diyecek ki tabir yerindeyse, çok hani halk nezdinde söylüyorum, gel evladım şuraya gel, bu iş ancak böyle senin gibi genç, dinamik, heyecanlı, ufku ve vizyonu olan insan yapar. Biz zamanında da zaten mevcut iktidara onun için destek vermiştik. Şimdi sen bizi lütfen mahcup etme diyecek ve göreve verecek genel başkanımıza inşallah.
1: Şimdi hem sizi sakinleştirmiş olalım hem de
0: ya biraz ama bunlar geriyor. Hakikaten bakınız, gerçekten sokaktaki vatandaşımız da geriyor. Biz nasıl gerilmeyelim yani? Biz onların sözcüsüysek, onların duygularını ifade ediyor isek, biz de geriliyoruz hali.
1: Onlarda da bir umutsuzluk var ya artık. Siz sahaya çıktığınızda anlatıyoruz olmuyor falan. Ha, yine çözümü sizde.
0: Vallahi aynen öyle var ya. Ya ne yapacaksınız ki diyorlar. Yani şimdi bu düzen nasıl değişecek? Bu düzen elhamdülillah isteyen, inanan insanlarla, yani bu iş için azmeden insanlarla beraber değişecek. Biz bunda iddialıyız, kararlıyız, umutluyuz. Vatandaşımız da lütfen umutsuz olmasın.
1: İnşallah. Şimdi seçim öncesi malum.
0: Evet.
1: Ne gibi hazırlıklarınız var? İttifak modeli, devamlı görüşmeleriniz var mı? Sizin parti içerisinde hazırlıklarınız ne yönde?
0: Şimdi bu işler genel merkezin işleri. Ama beni dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz veya sosyal medya hesaplarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz elbette merak ediyorlardır. Bir il başkanı olarak sadece şunu söyleyebilirim. Genel başkanımızın en büyük özelliklerinden birisi yapıcı ve birleştirici bir tarzının olması. Bunu Kayseri zaten biliyor idi. Şimdi tüm Türkiye tanıdı. Tüm siyaset arenası tanıdı. Siyasete bir üslup, bir seviye getireceğimizi söylemiştik. Hakikaten de yavaş yavaş siyasete bir üslup, bir seviye geldi. Bunda tamamen %100 genel başkanımızın katkısı diyebileceğim bir husus. Bu ittifak görüşmelerine de şöyle yansıyacak. İttifak görüşmelerinde işte faaliyet gösteren birçok parti var. Vatandaşımızın gündeminde, yani oy verme argümanları içerisinde partiler var. Bunların hepsiyle genel başkanımız birlikten kuvvet doğar mantığıyla ki şu anda nezaket ölçüsünde görüşüyor. Yarın seçim kararı alındığı zaman ki projelerimizi, aday profilimizi, adayımızı anlatmak suretiyle, yani bu adayımız etrafında toplanır mısınız davetini götürecek bir ittifak oluşumuna çalışmasına aktif olarak başlayacak. Ama şu an tabir yerindeyse altyapı çalışması diyelim. Yani bu nedir? Beraber fikir alışverişi, istikşafi görüşmeler, bir şekilde onların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etmek ve onların diğer siyasi partiler içinde söylüyorum, yarın beraber yönetime talip olabiliriz güvenini vermek üzere çalışmalar yapıyor. Ama takdir edersiniz ki ortada seçim takvimi henüz belli değil. Yani biz efendim şurada şöyle şöyle ittifak yaptık. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin dediği gibi biz artık DEM Parti ile yürüyeceğiz. Düne kadar PKK'lı TUKK dediğimiz, muhalefeti eleştirdiğimiz, masanın altındaydı falan filan dediğimizi biz üstüne çıkarttık. Artık masanın üstünde bizimle beraber dedikleri gibi bir ittifak açıklaması henüz yok. Bunun olmaması gayet doğal. Vatandaşımızın şu anda hangi parti hangi partiyle seçime gireceğinden ziyade akşama eve ekmeği nasıl götüreceğim derdi var. Bununla ilgili çalışmamız gerekir. Saadet Partisi'nin asli vazifeleri vatandaşın birinci sözcüsü olması, sorunlarını biliyor olması, buna politikalar üretmesi. Ha, seçim zamanı geldiği zaman da deriz ki biz bakın bunları yapıyoruz, bunlarla beraber şöyle şöyle projelerimiz var. Bizimle beraber misiniz, değil misiniz?
1: Evet.
0: Ülkeyi bu şekilde kalkındırmaya var mısınız, yok musunuz deriz. Ama şu an için dediğim gibi net bir şeyi ben söyleyemem. Ama çalışıldığını, yoğun bir tempo çalışıldığını açık bariz bir şekilde söyleyebilirim.
1: Biz şunu gördük diyebiliriz aslında. Bir önceki seçimden bu yana sahadasınız. Bir sözünüz vardı. Biz seçimden seçime değil her zaman sahadasınız.
0: Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Bunu samimiyetle söyleyebilirim.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta geçen haftaki bir ziyaretimde esnaf bir arkadaş dedi ki hayırdır dedi ya, seçim mi var dedi. Dedim ki bakın bu soruyu ilk başlarda çok duyuyordum da son zamanlardır ilk defa senden duyuyorum dedim. Seçim yok. Olsun, hiç problem değil ama dedim. Seçimden seçime siyasileri kapısında görmeye alıştıran vatandaşa bu alışkanlığı yerleştiren siyasetçiler utansınlar. Seçimden seçme değil. Ben şu anda dedim sizin aranızda dolaşmak suretiyle sizden aldığımı, bakın bugün Kayseri Radar mikrofonlarından hem halkımıza hem de dinleyen veya mesajın gideceği idarecilere iletmeye çalışıyoruz. Hem yine milletvekillerimize aktarmak suretiyle meclis çalışmalarında nasıl gündeme getirilir onun telaşındayız. Dolayısıyla bunları yapabilmek için sahada olmak lazım. Sahaya inmesem ben şimdi oturduğum yerden bir odanın içerisinden konuşsam sürekli diyeceğim şu: ülke öldü, bitti, vahim durumda, yanıyor her taraf falan filan. Muhalefet olduğum için. Oysa ki bazen takdir etmesini de bileceksiniz. Gerçekleri de bizzat sahada görmesini de bileceksiniz. Bizler takdir edecek şeyler de arıyoruz. Bulduğumuz zaman da takdir ediyoruz. Amenna. Ama vatandaşın ne hissettiğini ancak yanında olduğunuz zaman, onun tezgahında, onun ofisinde, onun iş yerinde, onunla arazide olduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Saadet Partisi bunu yapmaya çalışıyor idi. Bunun sözünü vermiştik, başardık da. Biz sürekli, yani mesela ben şu an burada yayındayım ama yönetim bir kısmı, ekibi Sarıoğlan'da saha çalışmasında. Ve yarın başka bir ilçede saha çalışmasında olacağız. Allah nasip ederse bunu da seçime kadar da bu şekilde götüreceğiz.
1: Elinize sağlık.
0: Eyvallah.
1: Şöyle bir son sorum olacak benim. Genel Başkan Mahmut Arıkan'la ilgili bir kongre iptali davası var biliyorsunuz. Sanırım da şu saatlerde duruşma ya tamamlanmıştır ya da devam ediyordur. Bunu sizden dinlemek isteriz.
0: Burada bizim endişe ettiğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi siyasi, demokratik ve hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyleyiz. Demokratik kısmı herkes beğenmediğine itiraz edebilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kaydı yok. Bu dava tabi bir kişi açtı ama bunu kimler azmettirdi? Kimler ona meylettirdi? Arkasında kimler var? O vatandaşın takdirine Fakat korkacak herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü Saadet Partisi temiz siyaset ilkesiyle çıktığı bir kongrede kongreye şaibe karıştıracak bir olaya izin vermesi mümkün değil zaten. Dolayısıyla burada bizi sorumluluk içerisinde bırakacak hususlardan birisi gerçekten bile isteye kasıtla yapılabilecek bir yanlışlık olabilirdi kongrede. Böyle bir şey yok. Zaten iki sefer mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunda da belirtmiş herhangi bir sorun olmadığını, ama biliyorsunuz hukuk süreci mecburen mahkeme görülecek. Ona göre hakim kararını verecek. Ama bizim herhangi bir endişemiz yok. O yüzden sahadayız hala. Yani böyle bir kayyum atanması, kapatılması vesaire gibi bir korkumuz olmadığı için biz bugün de sahadayız. Dün de sahadaydık. Yarın yine sahada olacağız. Bakınız bugün mahkeme kararlanacak, karara varacak büyük ihtimal. Gereksiz bir vakit kaybı, kamuoyu içinde vakit kaybı neticelenecek. Yarın biz yine sahada bunu anlatacağız. Genel Başkanımız bu konuda gereken de zaten söyledi. Basit şeyler bunlar dedi. Buna tevessül etmeyiniz artık dedi ya. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Olabilir yani Saadet Partisi bugün öyle ya da böyle Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'de de parlayan bir yıldız. Ama eski demode böyle mahkemeye başvurmak suretiyle falan filan da bunlar da vakit kaybetmeyin. Daha yapıcı olun. Daha ciddi ve kararlı bir şekilde karşımıza çıkın. Bizimle yarışabilmeniz için bizim ürettiğimiz projelerle yakın projeler ortaya koymanız lazım. Öyle gelin. Burada biz kaybedelim, sıkıntı yok. Vatandaş kazanır. Vatandaş kazanır. O yüzden böyle boş mesnetsiz olaylar, biz buradan yine kamuoyuna, vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Üstüne vazife olmayan insanların yaptığı bir zaman kaybı kamuoyunu bu şekilde meşgul etti.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum. Tüm
0: ben teşekkür ediyorum. Dolayı.
1: Eklemek istediklerinizi alabilirim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kısaca hemen şunu söyleyebilirim. Tabii bütün bu çalışmaların ana kaynağı gerçekten sahaya indiğimizde de parti toplantılarımızda da vatandaşlarımızın ilgi ve alakası, bize desteği. Bundan yana Allah razı olsun ben Kayseri İl Başkanı olarak Kayseri vatandaşlarımıza sınırsız teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destek olmadıkları zaman bizim alanımız oldukça daralır. Biz üretemez hale geliriz. Şu an fevkalade iyiyiz. Üye olarak da partimizde üye olabilirler. Bu gayet doğal bir şey. Biz başka partiler gibi elde edilen kimlik bilgileriyle vatandaşın bilgisi haricinde kendi partimize üye yapmıyoruz. Biz gönüllü, bile isteye, Saadet Partisi'ne üye oldum diyebilecek kadar, çünkü neticede telefonunda mesaj da geliyor, Saadet Partisi kutluyoruz sizi, Saadet Partisi'ne üye oldunuz diye genel başkanımızın mesajı da gidiyor. Üye olmak, taraf olmak, hele hele böyle durumlarda gerçekten önemli. Gerçekten destek olmak istiyorsanız, bu düzen değişmesini istiyorsanız bizimle beraber hareket edin diye bu arada sizin mikrofonlarınızdan da vatandaşlarımıza bu uyarıyı, bu ikazı, bu duyuruyu da yapmış olmak istiyorum. Söz verdiğiniz için, konu başlıklarını açma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah sonraki yayınlarda yine görüşmek dileğiyle diyorum.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Duygu Sarınca'nın sunumuyla Siyasi Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
4: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yolda değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
3: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkılmaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceği bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melikgazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
7: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler C Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Warta Zawierzy ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken, Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek, yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
3: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programıyla birlikteyiz. Ben Bilgenur Ülger. Bu hafta yoğun olarak gündemimizde olan hantavirüsü konuşacağız ve program konuğumuz Profesör Doktor Hasan Uçmak, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk. Beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Kayseri Radar'a bu tür bilgilendirmeleri halka açık olarak yaptığı için de faydalı olduğunu buluyorum, faydalı olarak buluyorum. Başarılarınızın devamı diyorum. Bu bir aslında bir halkı bilgilendirme toplantısı olduğu için bir manada da
3: evet.
4: Halka bilimi halka açma, işte problemli ya da sorunlu şeyleri açık olarak belirtme olduğu için de faydalı olacağını düşünüyorum.
3: Evet, hoş geldiniz hocam tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bizi bilgilendireceksiniz, takipçilerimizi. Özellikle son dönemlerde uzmanı olmadığı halde bunun üzerine çok fazla yorum yapan, yani Türkiye zaten biraz böyle bir ülke, çok fazla insan var. Biz de konuyu uzmanından, doktorundan dinleyelim ve anlatalım istiyoruz. Hantavirüs, evet, sosyal medyada ben birçok yerde görüyorum ve yakın dönemde pandemi gibi bir durumu geçirdiğim, süreci geçirdiğimiz için insanlar da, yani en azından ben bununla alakalı bir korkulu rüya görüyorum. Sizden dinleyelim istedik. Hantavirüs neden gündemde?
4: Evet. Hantavirüs biliyorsunuz işte 1 Nisan'da 2026 yılında bir gemide seyahat ederken Güney Amerika'da o seyahat edenlerden bir tanesinde 70 yaşında bir Hollandalı bir bilim adamı aslında bir gripal enfeksiyon şikayetleri, nefes darlığı, daha sonra da solunum yetmezliği sebebiyle hasta vefat ediyor. İşte gemi kaptanı bu diyor, bu normal bir ölüm, işte yaş itibariyle bu tür gemilerde bu tür şeyler olur. Daha sonra hastayı orada gemide bekletiyorlar. Morg alıyorlar. Daha sonra birkaç gün sonra eşi rahatsız oluyor. Aynı şikayetler. Ve o da vefat ediyor birkaç gün sonra. Aynı şikayetler. İşte grip gibi başlıyor.
3: Hı hı.
4: Şiddetli kas ağrısı. Daha sonrasında solunum yetmezliğine giriyor. Ve ölüyor. Tabii ki o gemi bir teknik donanımı olan bir gemi değil. Yani bir hastane değil. Benim kayıtlara baktım, orada bir tane doktor var. Hani kayıtlarda işte 150 kişi var. Değişik ülkelerden bir tane doktor var. O doktorun da hani böyle ciddi bir solunum yetmezliği birden gelişip buna müdahale etme şansın olacak bir ekipman olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir hastane gemisi değil bu.
3: Hı hı.
4: Neticede böyle bir şey olunca tabii orada aynı aileden iki kişi aynı semptomlarla, yani aynı şikayetlerle hasta olunca tabii bir tereddüt oluşuyor. Bunu bu arada gemide hareket ediyor. İşte Güney Afrika karasularında bir yerde demirliyor ya da orada duruyor. Oranın bu bizim Hıfzıssıhhiye benzeyen bir enstitüsü var. O araştırma yapıyor, alıyor, numune alıyor onlardan. Bakıyor ki PCR yöntemiyle, yani en hızlı teknik dediğimiz bir virüs. Bu virüs de işte hantavirüsü. Fakat şuna dikkat çekiyor. Diyor ki bu hantavirüs aslında hani karı koca etkilendi, öldü. Aslında diyor bu insandan insana geçmiyor. Ya ikisi bir aldı. Hani çünkü evet. İkisi de bilim adamı olduğu için hani bir yere gittiler. diyelim ki işte bu kemiricilerden geçen bir hastalık olduğu için onlardan ikisi de aynı anda aldı hani hastalığı, öyle düşünüyorlar. Fakat 2-3 gün sonra yine gemi hareket halinde başka bir, bunlarla hiç bağlantısı olmayan ya da bir araştırmaya katılmamış biri, o da hasta oluyor ve üçüncü kişi de ölüyor. Ha, o zaman şöyle diyorlar, bu insandan insana geçen bir virüs olma ihtimali var. Çünkü solunum izolatlarını da, yani bu ölenlerin vücudunun değişik yerlerinden alıyorlar. İnsandan insana geçiş yapan yeni bir hantavirüs türü, Andes, işte ismi de var aslında, önceden beri biliniyor. Fakat insandan insana geçmediği, geçtiği bilinmiyor çok fazla. Bu kadar hızlı ve insanlar tereddüt ediyor. O zaman tabii ki Dünya Sağlık Örgütü buna dikkat çekiyor. Tabii bildiriyorlar o şey, Güney Amerika'daki enstitü iki tane tespit edildiğini. Çünkü bunlar aralıklı olarak bu tür virüsler ortaya çıkınca bazı bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyorlar. Başka hastalar var mı diye tarama yapıyorlar. Bakıyorlar ki bir 8 kişi de hasta.
3: Gemide.
4: Aynı gemide. Yani bu bir salgın diyorlar o zaman. Çünkü neticede bundan hiç hepsi aynı yerde bulunmuş değil. Aynı yerde gemiye binmiş değil. Aynı araştırmaya gitmiş değiller. Burada bir o zaman bir korku başlıyor. İşte bir acaba bir pandemik bir virüs mü, yeni bir şey mi çıktı? Yani sizin dediğiniz gibi COVID değil ama yani ne bileyim başka bir virüs olabilir ya da türü olabilir diye. Fakat araştırmalarda başka bir şey değil. Evet, hantavirüs insandan insana bulaşıyor. Bu konuda da işte Dünya Sağlık Örgütü artık bazı ülkeler bunları kara sularına kabul etmek istemiyorlar. Fakat en sonunda tabii ki bu solunum sıkıntısı olmayanları ülkelerine gönderiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de bunları izliyor. Hani hastalığın takip açısından. Dünya gündemine de bu şekilde girmiş oluyor. Aslında Güney Amerika'da işte dünyanın birçok yerinde bu hantavirüs var. Yaşıyor. Yeni çıkmış değil. Kemiricilerle bu bulaşıyor insanlara.
3: Şu anda insandan insana bulaş var mı?
4: Şimdi ikiye ayırt etmek lazım. Aslında bu Güney Amerika'da, yani yeni dünya diye tabir ediyoruz Amerika'yı. Hı hı. Bu Andes türü orada bulunuyor. Ve aslında Şili ve Arjantin'de araştırma yapıyorlar daha önce. Bakıyorlar ki bazı hasta kişiler ailelerini buna bulaştırmışlar. Yani eşlerine bulaştırmışlar, işte ortak yaşadığı kişilere bulaştırmışlar. Zaten orada bir klinik bir vaka oluşmuş. Ama her nedense hani bu bir dünyaya bir salgın, ne bileyim bir tedbir alınması gereken bir durum olarak gözükmemiş. Bir de çok mortal seyretmemiş. Yani çok ölümcül o ailelerde seyretmemiş. Öyle olunca herhangi bir şey yapmıyorlar, bir endişeli bir durum olarak görmüyorlar. Yoksa zaten var, evet orada da ailelerine bulaşmış ama bunlar gibi iki kişi de hemen arka arkasına bir ölümün olduğu bir durum olmuyor. Yoksa yeni dünyada bu var. Bir de eski dünya dediğimiz bizim işte hem Asya'da hem Avrupa'da bunlar var. Bu da eski dünya dediğimiz kısımda. Buraya bakacak olursak Çinli kaynaklarda mesela binlerce yıldır buna benzer bazı şeylerin olduğu, kemiricilerden geçtiği, o farelerden geçtiğine dair yayınlar var. Kayıtlar da geçiyor. Hı hı. Ama asıl hani bakılacak olursa 1900'lü yıllarla 1950 yıllar arasında o bölgede, özellikle işte Çin'de, Kore'de, Rusya'da, çünkü oralar birbirine yakın yerler, ormanların çok olduğu, kemiricilerin çok olduğu, İskandinav ülkelerinde, buralarda bakıyorlar ki kayıtlarda böbrek yetmezliği ve kanama, yani kanamalı böbrek yetmezliği hastalığı, ateşli böbrek yetmezliği hastalığı diye kayıtlarda bir sürü şey var. Evrak buluyorlar. Ve diyorlar ki aslında bu, yani hantavirüs ta o zamandan, hani PCR olmadığı için, bazı teknikler olmadığı için tanısı o zaman konmamış. Ama şimdi dönüp bakıldığı zaman bunların tanıları konuyor. Hatta bizim bazı makalelerde Kore Savaşı'na bizim giden askerlerin de hasta olduğuna dair, o zaman hani bir takım şikayetlerin olduğuna dair makalelerde şeyler geçiyor. Yani bu ama bilimsel bir şeye dökülmüş değil. Hani hasta olmuşlar, benzer şikayetlere sahip olmuşlar. Dolayısıyla işte eski dünya dediğimiz Asya kısmında, Avrupa'nın bir kısmında ve yeni dünya dediğimiz Amerika'da bunlar var. Yıllardır var ama hani PCR gibi tekniklerin, virüsleri hemen ortaya çıkaran tekniklerin ortaya çıkması da hastalığın hemen ortaya çıkmasının açıklanmasını sağlıyor.
3: Hocam peki biz bunu pandemide de ya bir önceki Covid'de de gördük. İlk 3 kişi nedense hep ölüyor. Yani insanlar yolda yürürken değil mi o görüntüleri gördünüz? Gerçek evet. Olduğu da tartışılır ama
4: evet.
3: Aslında bize de korku buradan başlıyor. Yani o virüsün ilk enjekte ya da işte virüsü ilk aldığı andan itibaren mi bu yaşanıyor? Yani çok mu ağır geliyor insanlara ya da işte henüz yayılmamış?
4: Evet. Şimdi tabii ki medya, siz de medyanın içindesiniz. Bence biraz bu kısmını veriyor. Herhalde ilgi çekmek için olan bir şey diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü anlattım ya ben solunumla ilgili sıkıntı aslında işte Güney Amerika'da olmuş. Ailesine bulaştırmış. Bu derece değil ama. Bu derece değil. Şimdi bilim adamlarının ya da böyle gözlemcilerin olduğu uluslararası bir şeyde sularda bir gemide bunlar olması, tanınık olması, ölümlerinde arka arkasında olması endişe yaratmış. Yoksa biraz önce bahsettim. Hı hı. Asya'da mesela kaç yıldır olduğundan bizim askerlerin bile işte o zaman işte Kore'ye giden
3: tabii
4: askerlerin
3: yeni bir
4: bile.
3: Yeni virüs değil.
4: Değil. Yani dolayısıyla hani gündemimize o şekilde gelmiş değil. Hı hı. Yoksa Türkiye'de de işte olmuş. Birazdan bahsedeceğiz. Evet. Sırayla gidelim diye şey yapmak istemiyorum. Hani bu şeyi bozmak istemiyorum.
3: Buyurun.
4: Dolayısıyla hani burada da olan yıllardır olan ama hani tanının tekniğin gelişmesiyle ortaya çıkan hızlı ya da yavaş neyse şimdi hızlı ama eskiden yavaş bir durum. Yoksa şey değil neden işte ilk ölümler oluyor diyor. Çünkü ölüm olduğu zaman insanlar oraya dikkatini çekerler. Ölüm evet. Bir de hızlı olursa ve bu

0: Çok solunum yoluyla. Mesela gribal enfeksiyon dünyanın bir yerinde başlar. Eğer seyahatli olursa dünyanın her yerine bulaşabilir. Siz 15 dakika kapalı bir ortamda biriyle temas halinde olursanız, onun damlacığını, işte öksürüğünü, çıkartılarını, havaya karışan şeyler alırsanız hasta olursunuz. Sonra diğeri, sonra diğeri, sonra diğeri. Yani işte aynı uçağa binmek, kapalı ortamda bulunmak, bunlar risk. Ama şimdi bu yeni dünyanın hastalığı bir yeni, bir de hani bundan sonra devam edecek mi bunu bilmiyoruz. Güney Amerika'daki ailelerdeki olan durumu bahsettim. Onlar da bu kadar hızlı seyretmemiş. Şimdi o yüzden bu ölen kişilerin durumunu bir noktada tutmak lazım. Hani bu kadar hızlı yayılacak mı? İşte COVID de ilk başta çok hızlı yayılıyordu. Hı hı. Olan kişiler için söylüyorum. Daha sonra baktınız değişti. Tip değiştirdi. Yani işte sadece solunumda olmamaya başladı.
1: Metalin üstünde kalıyor, plastiğin üstünde kalıyor gibi.
0: İşte yok, tuttuğu yerde değişmeye başladı. Hı hı. Mesela herkesin solunumunu tutmadı.
1: Evet.
0: Solunum tutmadı.
1: Herkes COVID olmadı.
0: COVID olmadı. Olsa bile yani %5 falan, yani ölümcül olan %5 ve daha az oldu.
1: Evet.
0: İşte sadece... Daha sonra işte sindirim sistemini tuttu. Daha sonra başka kaslar, eklemleri tuttu. Yani değişime uğradı. Dolayısıyla hani bu noktadan şimdi var demek, endişeye sevk etmek doğru olmaz. Çünkü yaygın değil. Hele bizim coğrafyada zaten, yani Türkiye'nin bulmuş olduğu coğrafyada böyle bir risk asla yok. Bizdeki bakıldığı zaman COVID Hanta virüse bakıldığı zaman bizde 2009 yılında ilk tanısı konuyor. Hı hı. Karadeniz bölgesinde, işte Zonguldak, Bartın civarında 20 kişilik bir hasta grubu oluyor. Ve bunlar tabii ateşle geliyorlar.
1: Bu Türkiye'deki ilk tanısı değil mi?
0: İlk tanısı. Oradaki Zonguldak'taki hocalarımız bunun tanısını koyuyorlar. Bakıyorlar ki aynı tip hastalar, işte ateşle geliyor, trombositleri düşük, böbrek yetmezliği gelişiyor birdenbire. Numune alıyorlar. İşte o zaman tekniği tabii ki 2009 teknolojinin de yani artık daha iyi gelişmeye başladığı zamanlardan bir tanesi. HIV-SARS bunun tanısını koyuyor. Koyduğu zaman şey deniyor, bu hantavirüs. Evet, işte Türkiye'de ya da Avrupa'da, Asya'da olan bir işte tür, iki tür var. Türkiye'de sık gözüken Pumala, Dobrava dediğimiz.
1: Üç tür mü dediniz?
0: Yok, iki tür. Türkiye'de en sık bu iki tane tür. Pumala diye ve Dobrava diye. Tür çok da hani bizdeki.
1: Türkiye'dekiler.
0: Evet, yani tipleri değişebilir. Yani kemiriciler, o bölgenin kemiricileri hangi türü taşıyorsa hastalık da o türden oluyor. Ve dolayısıyla onları neticede gündemimize giren, Türkiye'nin gündemine giren ilk bu kadar toplu olarak vaka. O bölgeyi araştırıyorlar, daha sonra bakıyorlar ki yaklaşık 2-3 aslında toplumda da, yani bu kırsalda yaşayan, işte orman sahasında yaşayan kişilere de risk altında olabilecek kişileri araştırıyorlar ki bakıyorlar ki bunlar zaten %2-3 bunu geçirmiş. Yani var ama herkes böyle hasta olmamış. Böyle toplu hasta olmamış. Daha sonraki yıllarda da işte artık takip başlıyor. Çünkü artık Karadeniz bölgesi bir onlar için bir endemik alan gibi oluyor. Ve orada araştırıldığı zaman yılda yaklaşık 10 ve 30 arasında vaka her yıl değişken olarak gözüküyor. Her yıl ama. Bunlardan da bazen bir ölüm oluyor. Bazen hiç olmuyor. Bazen de 3 ölümün olduğu yıllar oluyor. Ama tabii acaba yani bu bilinen kişilerin, bunu takip eden kişilerin gözetiminde mi oldu bu hastalar? Yoksa işte hasta işte kendi halinde kaldı. Hastaneye gitmedi mi? Geç mi gitti ondan dolayı mı? Çünkü bu tür hastalara bir defa işte mavi desteği falan sağlanması lazım. İşte böbrek yetmezliği varsa böbrek yetmezliği döneminde işte diyaliz şey oluyor, evet. İhtiyacı oluyor. Belki temizlenseydi, bir takım tıbbi gerçek müdahaleler yapılsaydı, işte trombositleri dediğimiz kanamayı engelleyen hücreler düşüyor. Bunlar ilave olsaydı, hani ölüm bu kadar olur muydu? İşte 3 tane ölüm olduğu zamanlar var. Olmayabilirdi. Hani bilmiyoruz onu. Dolayısıyla ha neticede ama bizim Türkiye'deki bu işte postmortem, yani ölülerden yapılan enfeksiyon sebebi, ölüm sebebi olanlardan yapılan çalışmalarda işte dediğim gibi bazen hiç olmamış, hı hı. Bazen bir tane olmuş, bazen de 3'e kadar, en fazla olduğu 3'e kadar çıkmış. Vaka sayısı da en az 10, en fazla da bir 50'li bir sayı olmuş. Ama ortalama bakıldığı zaman en düşük 10, ortalama 30 gibi yıllık. En sık Karadeniz bölgesinde gözüküyor. Ha, Türkiye'nin her yerinde bir ihtimal var ama en sık

0: Ölme yeri Karadeniz.
1: Hocam gripten bile insanların öldüğü bir dünyada o zaman düşük mü demeliyiz ölüm oranı?
0: Türkiye'deki düşük. Mesela şimdi o yeni dünyada gözüken şu anki suç için söyleyecek olduğu zaman %60 diyor. Yani insandan insana bulaştığı için. Türkiye'deki iki tane tür var dedik. Bunların zaten eğer ölüm olacaksa zaten solunumlu olmayacak. Yani solunum biliyorsunuz en sık ölüm sebeplerinden solunum yetmezliği, işte akciğer enfeksiyonu bütün dünyada böyle enfeksiyonlar en sık bundan olur. Eğer solunumu tutmuyorsa işte böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğinde siz kişiye yeterli desteği sağlarsanız işte maye desteğini, diyaliz desteğini, beslenmesini, kan düşüklüğünü sağlarsanız buradaki ölüm oranı düşüyor. O yüzden biz de mesela bir türünde şu pumala dediğimiz türde işte binde bir gibi, yüzde bir gibi bir ihtimal. Dobrava'da biraz daha yüksek. Bu şekilde seyrediyor. Ve
1: Hocam akış devam ediyor. Şimdi biz iki türde de herhangi bir zarar çok yüksek ihtimalle görmeyeceğiz. Ya da pandemik bir seviyeyi.
0: Türkiye'deki yaşayan diyelim. Evet.
1: Tabii Türkiye'de yaşayan iki türde çok fazla problem yaşamayacağız. Fakat akış devam ediyor. Yani zaten Covid de bu şekilde yayıldı. Şimdi bu gitgeller devam ederken biz aslında biraz da risk altındayız sanki.
0: Yok, şöyle
1: Yani
0: diyelim.
1: o türün bize geçme, hani iki tür var ya burada.
0: Evet.
1: O türün bölgesel olarak bize geçme ihtimali.
0: Şimdi şöyle, bölgesel geçebilmesi için bunları taşıyıcı kaynak nedir? Kemiriciler. Bunu taşıyan kemiriciler, yani fare ve fare türleri. Her türlü farede de bu yok yalnız, onu da söyleyeyim. Şimdi bir sebepten bunu hayvan alıyor, taşıyor, taşırken de etrafına bulaştırıyor. Diğer farelere de bulaştırıyor, diğer kemiricilere de bulaştırıyor. Daha sonra da oraya kim temas ederse bunlar hasta oluyor. Şimdi buradan bakacak olursak bizde 2009 yılından beri var diyorum. Biz salgın yaşadık mı? Bilmiyorduk. Yaşadık mı? Hani tıp biliyordu da halk bilmiyordu.
1: Evet.
0: Biz böyle bir şey yaşadık mı?
1: Yok.
0: Yaşamadık. O zaman endişe etmeye de bu manada gerek yok. Ha, ama şöyle duyarlı olmamız lazım. Eğer bu fare ve fare türleriyle geçiyorsa, bunların bulunduğu yerlerden de hastalık alınıyorsa, çünkü bunlar oraya gidiyor. İşte beslenmek için bu tür hayvanlar gıda bulmak bulamadığı zaman işte insanların yakın olduğu yerlere ya da işte eski diyelim ki ahırlar, ne bileyim depolar, ambarların olduğu yere gider. İşte yiyecek bulduğu yerde orada işte beslenir. Aynı zamanda ne yapar? İşte tükrüğünü, idrarını, büyük abdestini, kakasını bırakır. İşte bizim için önemli olan nokta bu. Şimdi bunları temizlerken temizleyen kişiler eğer dikkatli temizlemesi lazım. Bu tozu kaldırmaması lazım. Çünkü tozla bunlar enfekte olan şeyler havaya kalktığı zaman biz bunu ne yaparız? Teneffüs ederiz. Teneffüs edince işte hastalanma noktası burada başlıyor. Yani buna dikkat edersek artık bundan sonra hani bizim hastalığı alma diye bir durumumuz yok. Bizim coğrafyamız için konuşuyorum yani. Başka coğrafyada farklı olabilir. Şimdi bu almazsak hastalık da bize de geçmemiş olur. Buraya temizlerken tabii ki bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Oraların işte temizliğine bu delikler varsa, eski yerlerse, bu farelerin ya da kemiricilerin bulunduğu çöp ya da yiyecek artıkların bulunduğu yerler varsa onlar kaldırılırsa, depo gibi yerlerin işte delikleri, bunların girileceği yerler tamamen tıkanırsa, temizlerken de bu tür şeylerden eldivenle temizlersek, işte ne bileyim toz kaldırmayacak şekilde ıslatırsak, deterjanla, hipoklorik asitle sulandırmış suyla, o zaman biz hastalığı alma ihtimalimiz çok düşük. Dolayısıyla da hastalanmamız çok düşük olur. O yüzden hani bizdeki risk hastalığın bulunduğu yerler dikkat edilmeli. Ve ondan sonra da ne diyoruz? Ellerimizi yıkarsak hastalanmayız. İşte burayı temizlerken de dikkat edersek hastalanmayız diye düşünüyorum. Ama tabii ki her zaman bu olmayabilir. Bazen onların bulunmuş olduğu, onların temas ettiği yerler olur. Onlar değişik meslekler var. Her zaman bu depolardan geçmiyor. İşte askerlerin, kampçılar, diyelim ki gezginciler, yani bunların bulunmuş olduğu orman işçileri. Yani bunlar tabii ki her zaman açık bir alan şey kapalı bir alan değil. Bazen açık alanda da temas olabilir. O zaman olduğu zaman tabii onlar da hasta olabilir. Onlar artık hani bilmediğimiz için oranın temas alanını enfekte hayvanın orada bulup bulmadığını, o zaman onlar işte sağlıkçıların dikkat etmesi lazım. Hastaneye başvurduğu zaman işte bunun şikayetleri belli. İşte gribal enfeksiyon gibi geliyor bunlar. İşte kas ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı bazen olur olmaz. Bunlarla geliyor ve bunlar bakıldığı zaman eğer şikayetleri geçmiyorsa kan tahlili yapıldı. Kan tahlillerinde de işte bundan şüphelenecek tetkikler ortaya çıkarsa, yani işte trombositleri düşük çıktı diyelim. Yani kan kanamayı önleyici hücreleri aynı zamanda böbrek değerleri bozuk çıktı diyelim, işte bir yere gitmiş. Buna tabii doktorun dikkat etmesi lazım. Sağlıkçının dikkat etmesi lazım. Yani bir tetkik var elimizde. Bir takım hastanın değerleri bozulmuş. O zaman işte sormak gerekiyor. Siz hastasınız, işte evde kimse hasta mı? Yakın zamanda bir yere gittiniz mi? Hangi mesleği yapıyorsunuz gibi soruları sormak gerekiyor. Oradan şüphelenmek gerekiyor. Şüphelenirsek o zaman tabii ki bu hastaya ya da hastalara, hasta olacak kişilere de, işte beraberinde başka kişiler de varsa, o zaman onlara daha fazla yardımcı olmuş oluruz. Dolayısıyla bir, dediğim gibi yer, şüpheli yerler. Bir de meslek grupları açısından şikayet, sıkıntı olur. Ve bununla ilgili devam eden bir şey olursa da, tetkikte de bunlar gözükürse, bunlar için yakın takip, hastanede işte serum vermek, bunların bozuk olan değerlerini düzeltmeye çalışmak, kan vermek gibi şeyler yaparsak risk de daha düşük olur diye düşünüyorum.
1: Oytun Erbaş'ın yorumunu görmüş müydün hocam? Biraz kedi severleri sorumlu tuttu gibi oldu.
0: Bilmiyorum, okumadım. Çok, bu konuda çok fazla yayın var.
1: Evet,
0: ne dedi bilmiyorum da.
1: Kedileri sürekli besleyerek ve onlara mama vererek fare nüfusunu çoğalttığımızla alakalı bir şeyler söylüyor.
0: Ama sadece farelerden bulaşmıyor. Yani kemiricilerden.
1: Tüm kemiricilerden.
0: Tabii yer altında yaşayan bu işte şeylerin köklerini kemiren manasına geniş bir coğrafya. Bizim isim olarak bildiğimiz fare. Yani bir sürü burada
1: tabii,
0: kemirici var.
1: Kemiricilerin tamamı.
0: Kaldı ki doğada yaşayanlar kemirici deyince sadece fareleri yaşamıyor yani.
1: Evet hocam, böbrek tutulumu ve akciğer tutulumu var dediniz. Bunlar dünya üzerinde hangi bölgelerde var?
0: Şimdi ilk başta da bahsetmiştim. Yeni dünya dediğimiz şu anda mevcut gündemimizde olan alanda onlarda Andes türü var. Bu zaten bulaştığı şimdi şu an tespit edildi. Aileye bulaştığı da daha önceki Arjantin ve Şili'deki vakalarda da mevcut. Ailesine, yakın ailesine, eşine, annesine, babasına, çocuklarına bulaştığına dair. Bir de 1993 yılında Amerika'da yerlerde aslında bir şey çıkıyor, salgın çıkıyor. Bu solunum yetmezliği gelişiyor ve yerler ölüyor. Bunu araştırıyorlar. Araştırıldığı zaman bu hantavirüs çıkıyor. Dolayısıyla Amerika'daki bu virüs genellikle solunumu tutuyor ve solunum yetmezliği yapıyor. Bu belgelenmiş bir durum. Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul etti. Ama bizim coğrafyamızda bulunan, dediğim gibi işte bu kaynaklarda Çin'de binlerce yıldır kaynaklarda bundan bahsediliyor. İşte 1950 arasında işte Çin'de, Kore'de, Rusya'da, İskandinavya gibi yerlerde de işte kanamalı, ateşli, böbrek yetmezliği gibi şeyler var. İsimler koymuşlar, değişik adlar, buna benzer adlar. Ve dolayısıyla hani bu iki tür var. Bu iki türden de hani buradan, bu bölgeden bize yakın olmasına rağmen ya da dünyaya yayılmamış. Orada ayrı izole kalmış. Asya'da, Amerika'da da ayrı izole kalmış. Niye? Çünkü insandan insana şimdiye kadar bulaş olmadığı için grip gibi hani hızlıca başka bir gruba yayılma olmamış. Sadece o yerde kalmış. Artık orada nasıl bir, daha öncesinde nasıl bir tedavi, takip yaptılar onu bilmiyoruz ama hani çok yaygın bir şekilde olmamış.
1: Hocam peki vücutta böyle asıl etki ettiği ya da bozduğu bir nokta var mı? Bununla alakalı özel bir sonuç var mı?
0: Şimdi şöyle bir şey. Bu vücudumuza girdiği zaman işte savunma hücrelerimizden makrofajlar dediğimiz hücrelerimiz var. Bunlar bunları tutuyor. Fakat bunlar taşınırken biraz çoğaldıktan sonra endotel dediğimiz damarımızın iç kısmı var. Oraya gidiyor. Damarımızın her damara mı gidiyor? Hayır, her damara gitmiyor. Yani yeni dünyadaki olan solunumla olan gidip akciğere gidiyor. Akciğeri bozuyor. akciğerde ödem yapıyor. Artık kişi nefes alamaz hale geliyor. Bizdeki olan, yani eski dünyadaki dediğimiz tür olan, Avrupa'da ve Asya'daki olan ise böbreklere gidiyor. Yani nereyi tutuyorsa orada rahatsızlık yapıyor. Böbreklerin beslenen damarların iç yüzeyini bozuyor. Bozulduğu için böbreğe giden kan gidemez oluyor. İşte böbrek yetmezliği dediğimiz hadise bu. Böbreğe kan gidemiyor, beslenemiyor. Dolayısıyla burada tabii ki hücrelerde bu damar yapısı bozulunca trombozit dediğimiz kan pulcukları var. Bunlar kanamayı önleyen hücreler. Bunların da sürekli kullanıldığı için hani vücut bunları durdurmaya çalışıyor. Buradaki damardaki ödemi durdurmaya çalışıyor ve pıhtılaşma gerçekleşiyor. Bu arada trombozit dediğimiz hücreler tükeniyor. Yani sürekli oralara gidince, evet, bunları tamir etmeye çalışınca, damarın duvarı şey gibi, bir odanın duvarı gibi siz yama yapmaya çalışıyorsunuz sürekli. Kullandığınız malzeme biter. Burada da öyle, insan vücudundaki trombositler sürekli buraya için kullanıldığı için kalmıyor. Dolayısıyla trombositler düşmüş oluyor ve böbrekler tutulduğu için böbrek damarlarının iç kısmı böbrek yetmezliği gelişiyor.
1: Peki hocam, zaten yetmezliği olan ya da böbrek rahatsızlığı olan insanların o insanlar risk altında mı ve tedbir açısından neler yapmalılar?
0: Yani şimdi öyle bir çalışma yok tabii ki, hani böbrek yetmezliği inşallah böyle bir şey maruz kalmaz tabii ki, böbrek
1: yani
0: yetmezliği
1: olan. Şöyle ki hocam, sağlıklı bir insana göre böbrek yetmezliği olan ya da böbreğiyle alakalı bir sorun yaşayan hastalarda bu elbette ki farklı.
0: Tabii gelirse edecek. Tabii komorbid diyoruz. Yani bir hastalığınız var, beraberinde başka bir hastalık geldi. Tabii ki bu çok şiddetli seyreder. Ama tabii ki nüfusa oranı bunun çok düşük. Düşük olduğu için hani onları endişeye sevk edecek şu an bir şey söylemek burada doğru olmaz. Fakat bunlar zaten haftada 3 defa ya da 2 defa diyalize gidiyorlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyaliz hastaları. Hı hı. Ben diyalize girenler için söylüyorum. Orada zaten bir tespit, eğer bir morarma bir şey olursa, şu anki bizim diyaliz ünitelerimiz iyi, takipleri iyi, hemen tespit yaparlar yani bu konuda bir şüpheli bir şey olursa, acaba bizden kaynaklı mı diye başka bir. Onun dışındaki diğer hastalar da zaten hep nefrolojiye gidiyorlar ve nefroloji takiplerinde de gerçekten neyi kullanıp kullanmamaları, ilaçlara kadar hocalar tarafından öneriliyor. Ve bu konuda da bunlar çok daha şeyle dikkatliler. Bunlar dikkatli oldukları için eğer kendilerinde şüpheli bir şey olursa, zaten hoca herhangi bir şey olursa diye acile gelin ya da bize başvurun gibi şeyler var. Bunlarda da çok önemli bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü burada bir dikkat, bilinç düzeyi var. Bilinç düzeyi olduğu zaman hani siz probleminizi kolay çözersiniz, ama hiçbir problem olmayan insanlar belki bunlarda dikkatsizlik olabilir. Böbrek yetmezliği olanlarda değil de hiç olmayanlarda, niye? Farkında değil.
1: Evet.
0: Farkında olmadığı zaman olur. Kimlerde olur? En fazla eğer olacak olursa da eğer yaşlı kimsesiz olur, kimse bakamazsa, bilinç düzeyde iyi olmasa belki onlarda sıkıntı olabilir, ama diğer insanlarda çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben.
1: Hocam, gündemde böyle sıkı sık yer tutmasına göre şu anda Türkiye'de ve dünyadaki sayılarda çok fazla değil diye, evet, düşünüyorum. Evet.
0: Yani onu da araştırmışlar. Dünyada yaklaşık 26 bin vaka bulunuyor. Bunun %99'u Asya ve Avrupa'da. Asya bölgesinde de bakıldığı zaman Çin'de en fazla. Fakat hani kaynaklarda hani bize aktarılan şu kadar insan ölüyor gibi bir haberlere çıkan bir durum yok. %1 de yaklaşık, hani sonunda öldürüyor dedik ama Amerika'daki %1 neredeyse. Yani tüm hantam virüslerinin de %1'i sadece Amerika kısmında. Hatta ben Amerika'nın kayıtlarına baktım. Yaklaşık bir 10 yıllık sürede 800 küsür vaka, Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum. 800 küsür vaka bulunmuş. 10 yılda bakıldığı zaman işte yaklaşık bir yılda 84 vaka, 80 ile 90 arasında bir vaka gibi gözüküyor. Yani çok sık bir şey değil. Yani insanlar nelerden ölüyor biliyorsunuz yani.
1: Tabii tabii, evet. Peki hocam, bulaş kısmını anlattınız ama orayı bir tekrar edelim mi? Bir de insandan insana bulaş kısmını da bir daha netleyelim.
0: Tamam. İnsandan insana bulaş damlacık yoluyla oluyor. Normalde solunum sisteminden damlacık yoluyla. Şimdi aynı gribal enfeksiyonda işte insanlar bronşit oldu ya da başka bir bulaşıcı hastalığa, kızamıktır, ne bileyim tüberkülozdur, başka hastalığa maruz kaldığı zaman bunlara biz ne yapıyoruz? Öncelikle maskeyle yaklaşıyoruz. Şimdi niye? Çünkü her öksürdüğünde hem her hapşurduğunda bir çıkartı oluşur. Bu çıkartı havada asıl olarak kalır. Hı hı. Asıl işte hastalığı bulaştıran damlacıklar dediğimiz hadiseler bunlar. Bu kişi yakın bir temas içinde olursa biriyle ya da bu ortamda bulunan kişilerle şeysiz, maskesiz ve korunaksız olarak, o zaman bu hastalığı almış olur. Ondan dolayı orada inhale ettiği zaman direkt akciğerine geçer ve hasta olur. Halbuki bizdeki olan ilk başlangıcına bakıldığı zaman ne yapıyordu? Kemirici ısıracak, enfekte edecek ortamı, siz inhale edecektiniz. Yani siz soluyacaktınız. Siz öyle hasta olacaktınız. Fakat siz sadece kendiniz hasta olacaktı. Bizim Avrupa ve Asya için söylüyorum. Hı hı. Başkasına da bunu bulaştırmayacaktınız. Dolayısıyla sizde kalmış olacaktı bu. Başka birine de aktaramadığınız için hastalık yayılmayacaktı. Sizde izole kalacaktı. Ama işte dediğim gibi yeni dünyada solunumla her çıkartısında bu bulaşabilir. Buradaki önemli olan şu, sağlıkçılar önemli. Normal şeyler önemli değil. Hastaneye yattığı zaman eğer biz solunumla ilgili sıkıntısı olduğu zaman bunlar entübe ediliyor ya da bronkoskopi gibi işlemler yapılıyor hastalara. Çünkü akciğer ödemi gelişiyor. Bu kişi eğer uçak şeyde olmasaydı, gemide olmasaydı o Hollandalı
1: çift
0: bunlar ne olacaktı? Yoğun bakım alınacaktı. Yoğun bakımda ne yapılacaktı? Entübe edilecekti. Entübe edilirken bir tüp yerleştiriliyor. Tabii ki bir işlem yapılıyor. Bu işlem sırasında bunların havaya karıştığını görecektik. Ve o zaman ne olacaktı? Buna bakan kişiler, etraftakiler, onlar en büyük risk altında olacaktı. Onun dışında solunum açısından bizde de çok büyük bir risk olmaz. Ama tabii ki bazı şeyleri biz bilmiyoruz. İşte yoğun bakım alındı. Solunumu tutmuyor bizde ama diyelim ki solunumu tuttu bizde de. Yine öyle olursa tabii ki bu solunumla ilgili şeyler, bu müdahaleler havaya karıştığından dolayı o zaman risk olabilir. Bu da milyonda bir ihtimal. Hani bizim açımızdan söylüyorum. Bizim suç açısından söylüyorum yani.
1: Peki hocam, klinikteki seyri açısından akciğer tutulumu ve böbrek tutulumu dediniz. Bunlar hangi hastalıklara benzer? Şikayet olarak insanlar yani ağrısızı, sancı ya da işte gripteki
0: gibi. İlk geliş şikayetlerine bakacak. Onu kastediyorsunuz herhalde.
1: Evet,
0: ilk
1: şikayetlerine
0: neyle gelir diye. Şimdi bakıldığı zaman bunlar bir viral enfeksiyon. Özellikle hani insanlar bilsin diye söylüyorum. Gripal enfeksiyon semptomlarıyla, gripal enfeksiyon şikayetleriyle gelir. İşte insanda halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı, baş ağrısı, kiminde bulantı çünkü tutabiliyor, karın ağrısı olabilir. Gözlerde, göz kürelerinde bakarsanız gözüm oyuluyor gibi olur der gripal enfeksiyon geçiren kişiler. Bunlar gibi gelir. İlk başta böyledir. Dolayısıyla bunları anlamak mümkün değildir. Yani siz acilde ya da bizim poliklinikte geldiğinde muayene ettiğimiz zaman ateş, nabız, tansiyon bakıyoruz. Ama bakıldığı zaman herkesin semptomları, herkesin şikayetleri aynı. Her yerim kırılıyor, ateşim var. Siz detaylı muayene yapıyorsunuz. Detaylı muayenede eğer bir yere ait enfeksiyon buluyorsanız oraya doğru yöneliyorsunuz. Eğer bulamıyorsanız viral enfeksiyon olma ihtimali var deyip, aynı bunda da olduğu gibi, tetkik istiyorsunuz. Tetkiklerde eğer sizin bulmuş olduğunuz önemli bir test varsa ona yöneliyorsunuz. Burada da bakıldığı zaman belki ilk günlerde bu kişilerin şeyleri bozuk olmayacak. Yani tetkikleri bozuk, tahlilleri düzgün çıkacak. Dolayısıyla ilk başta bilmemiz mümkün değil. Grip gibi diyelim. Gripal enfeksiyon gibi diyelim.
1: Evet, devam. Peki tedavisi nasıl olacak? Yine bir aşı olacak mı?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Aslında bizdeki tipte, yani böbreği tutan tipte bir ilaç var. Ama hani %100 çok başarılı değil. Ama faydalı olduğuna dair işte Koreliler ve Çinliler kullanmış ve böbreğe faydası var diyor, kullanın diyorlar. Böyle bir ilaç var. Bizim bu türde var. Ama yeni dünyadaki solunum tutan hastalıkta öyle bir ilaç grubu yok. Onlar da direkt destek tedavisi. Yani biz ilaç da fayda etmedi. Ne yaptık? Diyaliz aldık. Hastayı işte başka hastalığı yoksa, çok ciddi başka hastalıkları yoksa, zamanında müdahale edilmişse hasta kurtulur ve bunun takibini ayaktan yaparız. Ama bu gemideki hastalar gibi olursa, tam teşkilatlı, tam teşekküllü bir hastane olmazsa, yoğun bakım şartları olmazsa bunların kurtulması mümkün değil. Hatta bunlar şöyle diyor, işte orada şeylerde, makalelerde işte nasıl müdahale edildiği, nasıl şey edildiğine dair özel bir cihaz, yani solunum cihazına bağlanması lazım deniyor. Solunum cihazına bağlansın ki, çünkü kendisi oksijen alamıyor. Oksijen gitmiyor. Nasıl olacak? O zaman oksijeni siz hastaya vereceksiniz ki hastanın bütün organları beslensin. Yani beyninden tut da böbreğine kadar. Yoksa eğer bu olmazsa hastada gelişecek şey şu. Onlar da septik şok dediğimiz ya da genel bir şey diyelim. Yetmezlik dediğimiz, tüm organlarda yetmezlik oluyor. Şeylerde. Akciğer ve kalbi tutan yeni dünyadaki olanlarda. Beyine oksijen gitmediği için işte konfüzyon getirir, epilepsi havale geçirir. İşte böbreğe kan gitmediği için yine böbreğe çalışmaz olur, karaciğer çalışmaz olur. Yani genel bir kalbi çalışmadığı için tansiyonunu çıkaramazsınız, tansiyon düzgün hale getiremezsiniz ve sonunda ölümünü sonuçlandırır. Dolayısıyla bu yeni tür dediğimiz ya da yeni dünyada görülen tür dediğimizde çok ciddi bir bakım gerekir. Ama bizdekinde öyle değil. Bizdekini tespit edilirse diyaliz dediğimiz üniteler hemen hemen her hastanede var zaten.
1: Evet.
0: Özel merkezlerimizde var. Hani hep aynı şeyi vurguluyoruz. Tekrar gibi oluyor ama neticede hani bunun bir çaresi var. Hani biz de öyle söyleyelim. Ve çok da ölümcül seyretmiyor. Bir de o var. Bir hastalık vardır. Bir de o hastalıktan ölüm oranı vardır. Şimdi bu yeni türde, haberlerde geçen türde %60'a kadar ölüm diyor. %60. Bakın. Bizdekinde çok ciddi olursa, diyelim ki her türlü şartı kötü, hastanın genel durumu kötü, başka hastalıkları var, çok geç geldi, %10-15. Türkiye'dekinde olan sık görülende ise %1 kadar falan, kitaplardaki bahsedilen.
1: Aslında bunun bulaşla da alakası var mı hocam? Yani çünkü bu, evet, biz geçmişte de aslında hantavirüs ülkemizde de var olmuş. Fakat biz bunu yeni popüler olduğunda, gündem olduğunda duyuyoruz. Demek ki bulaşı bunun daha az. Evet. Yeni dünyadakinin bulaşı
0: çok
1: nasıl
0: yüksek,
1: acaba?
0: Yüksek ama izole, dediğim gibi oradaki kemiricilerle ilgili. Yani o bölgede yaşayan hayvanlarla ilgili. Kemirici hayvanlarla ilgili. Yani onlar onu bulaştırıyor. Artık nasıl bir yerde yaşıyorlar, nasıl bir izole yaşıyorlarsa sadece orada kalıyor ama yüksek ölümcül. Bakıyorsunuz orada. Yani bizdeki mesela yaygın olmasına rağmen ölümcüllüğü çok düşük. Ben size vakaları verdim. Dedim bazen yılda 10 oluyor. Ondan bir kişi ölüyor. Bazen ölmüyor da. 30 olduğu yıllar olmuş, 1 ölmüş. 30 olduğu yıllar olmuş, 2 ölmüş. 50 olduğu 1 yıl olmuş, 50 küsür oldu. Mesela orada yine 1-2 ölmüş. Bazen de 3 ölen olmuş yani. 10 yıllık 2009 yılından beri bakıldığı zaman vakalarda 3'ten fazla ölüm yok. İşte dediğim gibi o da hangi sebepten, hangi şartlar yerine gelmedi de ya da hastanın durumu çok kötüydü de başka hastalığı vardı da öldü.
1: Evet.
0: Neredeyse bakacak olsak bizde 10'a 1 olsa %10, 30'a 1 olsa neredeyse %10, 13'ler gibi bir şey. Dolayısıyla bizdeki oran çok düşük. İstatistikler de elimizde var. Şeyde FSA, Sağlık Bakanlığı'nda bunlar kayıtlı. Bu da yayınlanmış durumda. Hani bu gizli olan bir şey değil. Her yıl çünkü Sağlık Bakanlığı şeyleri yayınlıyor. Yani bu bulaşıcı hastalıklar ve onlara ait ölümleri yayınlıyor. Normal zamanda yayınlamış hatta. Hani şey gibi değil, bir pandemi var mıydı yok mu tartışmanın olmadığı bir zamanda yayınlamış. Dolayısıyla hani biz risk açısından çok düşük olduğunu düşünüyorum.
1: Endişe edeceğimiz bir durum yok.
0: Evet.
1: Peki hocam, bu Çin'de acaba siz tabii alanınız mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları. Orada acaba bu bulaş riski olan hastalıklar daha mı fazla ve üretilebilir? Yani bu toplum buna çok mu alışık acaba? Bir de üzerlerinde çok mu deneniyor demeyelim de yani çok mu fazla atlatıyorlar bunu ki?
0: Ya şimdi çok büyük bir toplum.
1: Evet.
0: Yani 1.3 milyar mı artık en son nüfusunu bilmiyorum.
1: Her 5 kişiden biri Çin dünyada.
0: Evet, her 5 kişiden biri, evet. Yani dolayısıyla bir homojen bir alanda yaşıyorlar. Kaynakları çok sık kullanıyorlar. Yani artık hor mu diyelim bilmiyorum, doğal kaynakları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bir de şey de var tabii ki, bir de alışkanlık da olabilir. Mesela yanlış anlaşılmasın. Yiyecek ve içecek konusunda biz hani çok seçici olduğumuzu düşünüyorum. Ama onlar hani
1: kesinlikle
0: yiyecek hususunda birçok hayvanı yedikleri,
1: evet,
0: işte hani şey beslenme zincirinde olduğunu, hı-hı, ve işte haberlere de çıkıyor. İşte şu hayvanı, bu hayvanı hani normal doğal şeyler içinde alınıp yedikleri, yemek olarak kullandıkları gözüküyor. Ha, bunlar olabilir. eskiden gelen bir alışkanlık. Yani evet. Bu benim düşüncem tabii. Ayrıca onun dışında Çin tabii ki yeni gelişen bir ülke. Teknolojik olarak çok ileriye gitti. İşte süper güç olma yolunda, belki süper güç oldu. Hani onu bilmiyoruz. Hani ne kadar ileriye gitti. Burada da tabii ki bu tür ülkelerde araştırmalar çok fazla oluyor. Yani nasıl silah araştırması yapılıyorsa biyolojik araştırma da yapılıyor. Biyolojik dediğimiz işte virüs, bakteri gibi bunu da silah olarak kullanma güçleri oluyor ülkelerin. Ve bunları saklıyorlar ve atıp insanlar üzerinde deneme ya da öldürme amaçlı, karşı tarafın askerini öldürme amaçlı birden atıyorsunuz bir mikrobu, o mikrop oradaki askerlerin hepsini öldürüyor. Buna biyolojik savaş da diyoruz. Bir tür bir biyolojik savaş durumu da var dünyada. Ya bunlar da hızlıca yapıyor olabilir. Hızlıca yaptığı için bazı hatalar da, bazı kurallara uymuyor da olabilirler. Bu benim kanaatim tabii, bilmiyoruz tabii. Bundan dolayı hastalıklar orada galiba fazla çıkıyor. Bu benim düşüncem tabii.
1: Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum hocam. Sorularıma bakıyorum, biz aslında birçoğunu da konuşmuş olduk sohbet esnasında. O yüzden tekrar düşmeyelim hocam. Hastalığı geçirmek bir koruyuculuk sağlar mı? Bu hastalığı geçirdiğimizde tekrar bulaş riskimiz ya da hastalığı tekrar yaşama oranımız nedir?
0: Şimdi şöyle, biz hangi türlü hasta olmuşsak, mesela bir kemirgen bir virüs taşıyor. O kemirgen o bölgede hemen hemen yaygın olarak bulunuyor. Kimi temas etmişse yiyecekler ya da başka sebepten dolayı o kişi o virüsü almış oluyor. Yani hanta virüsün bir sürü türü var. Yani onu söylemeyi unuttum. Şimdi 45 tane türü var dünyada tespit edilmiş. Bunun 22 tanesi hastalık yapıyor. Ya yani tür çok. Fakat hepsi hastalık yapmıyor. Ha iki gün sonra başka şeyler olur, o ayrı bir şey. Ama bu 22 tür aslında sabit gibi bir şey. Yani bizim bölgemizde hastalık yapan bir tür var. Biz hastalandık, hep aynı bölgedeyiz ya. Biz bir daha ondan hasta olmayız. Ama biz farklı bir tür geldi.
1: Onunla temas ettik.
0: Hani yine hantavirüs hasta olabiliriz. Koruculuk yok bu manada. O yüzden bu şeylerin endemik olduğu bölgelerde özellikle Kore ve Çin aşı çalışması yapmış. İşte formalin dediğimiz bu eski bir madde var, alkol maddesi. Bu eski bir aşı yapma yöntemi. Virüsü koyuyor, onun canlılığını yok ediyor ve bunu aşıya çeviriyor. Bu tür inaktif aşılar var. Bu aşıları Kore'de kullanıyor, Çin'de kullanıyor ve bunların kendi aşı programında var. Kiminde yüzde bakıyorsunuz 50 koruyucu, kimine bakıyorsunuz %80 koruyucu. Ama bunların hiçbirini Avrupa ile ülkeler, Amerika kabul etmiyor. Yani şey değil diyor, çok başarılı değil diyor. Yani %50, bir de uygulama yöntemi ve teknik açısından da uygun bulmadığı için kabul etmiyor. Şimdi tabii bizim bildiğimiz modern manadaki aşılar için, yani DNA tipli aşıları çalışmalar devam ediyor. İşte profiye edilmiş, DNA analizi çıkarılmış, başka katkı ya da katkı maddesinin olmadığı, sadece antijenik bir yapının verildiği güvenli aşılar dediğimiz aşılar içinde henüz herhangi bir onay alınmış değil. Hem bizdeki bu gözüken aşı şeyler için Pumola, hem de başka bir tür var, şu an hatırlayamadım. O tür için Avrupa'da ve Amerika'da aşı çalışmaları devam ediyor ama bulunmuş değil.
1: Evet, bir yayılsın hocam onda. Hızla onaylarlar diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Benim sorularımın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz, unuttuğumuz, aklımızdan çıkan bir şey var mı?
0: Bildiğim kadarıyla yok. Beni buraya çağırdığınız için, beni dinlediğiniz için, tüm dinleyicilere, özellikle sizlere ve bunu bir fırsat olarak gören, dinleyenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Başka programlarda görüşmek üzere. Korkacak bir şey yok diyorum.
1: Peki, ben de çok alevlendirmiş gibi oldum hocam ama asıl biz çok teşekkür ediyoruz. Birçok uzmanı olmayan insan ahkam kestiği bir konuda içimizi rahatlattınız. İzleyicilerimize, takipçilerimize çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sağlık Olsun programının bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıklı haftalar.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
5: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yol da değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
4: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkımaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceğe bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melikgazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlafta değil.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmoğlu AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gaspıralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Erkekler C Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Gözler dev yarı final mücadelesine çevrildi. Ülkemizi gururla temsil eden Ziraat Bankart, Polonya ekibi Warta Zawierzy ile tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Kutlamaların merkez üssü Galatasaraylılar Derneği lokeli olurken Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Zirveyi bırakmayacaklarını vurgulayan Özbek, yeni dönemin yol haritasına dair mesajlar verdi. Kayseri Spor Kulübü bahis soruşturması kapsamında adı geçen oyuncusu Abdülsamet Burak ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan oyuncu hakkında takipsizlik kararı verildiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbol kamuoyunun yakından takip ettiği bahis eylemi soruşturmasında kararını verdi. Yapılan incelemeler neticesinde adı soruşturmada geçen hakem Zorbay Küçü'ye herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan erteleme maçıyla sürüyor. Ligin 30. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen mücadelede Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko yarın parkede karşı karşıya gelecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Yayın tekrarı.
6: Bir kap mama ve bir kap su ile yola çıkan tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
7: Pati Radar programından herkese merhabalar. Ben program sunucusu Selen Kocaman. Bu haftaki konuğum yine veteriner hekim Hakan Doğan. Hoş geldiniz hocam.
8: Teşekkür ederim Selen Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız?
7: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Birlikte dermatoloji konuşacağız. Kedi ve köpeklerde deri problemlerinden bahsedeceğiz. Mamalardan bahsedeceğiz yine tabii ki.
8: Tabii ki.
7: Başlayalım.
8: Tekrardan kendimi tanıtmak gerekirse. Ben veteriner hekim Hakan Doğan. Talas Bahçelerinde pozitif veteriner kliniğini işletmekteyiz. Kedi ve köpeklerle güzel bir yolculuğumuz var. Buraya da ikinci kez davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için keyifli geçmeye başladı. Biz buraya alıştık diyebiliriz. Ve hayvanseverlerin aslında klinik anlamdan öte evlerinde yaşamış olduğu ve önlem alabileceği sorunların çözümler hakkında ufak tefek tüyolar vermek için yine buradayız. Bugün dermatoloji konuşacağız.
7: Evet. Kedi ve köpeklerde en sık deri problemleri nelerdir? En sık görülen deri problemleri?
8: Bizim için öncelikle görüntü olarak en sık rastladığımız şey kaşınma problemleriyle birçok kez kliniğimizi ziyarette bulunuyor. Kedilerin ya da köpeklerin aşırı derecede kaşındığı, ikincisi de zaten herkesin ortak büyük sorunu tüy dökülmesi gibi problemlerin olduğu, kaşıntı olabilir, hassas bölgeyi deri olabilir, patardası olabilir, ekstra yalama eğiliminde olduğu gibi görüntülerle bize şikayetler geliyor. Burada gördüğümüz en sık rastlanan tablolardan bir tanesi maya ve mantar enfeksiyonları olabiliyor. Bu tip durumlarda zaten derinin koruma tabakası kaybolduğu için sekonder farklı bir hastalık sonucunda, deri problemi sonucunda da oluşabiliyor. Kendi başına da başlayabiliyor. Bulaşık bir halde de kontaminasyon sonucunda da gelişebiliyor. Birçok kez yine kızarıklık, kepeklenme gibi aslında bizlerin evde gözüyle görebildiği ve bizlere şikayet olarak aktardığı şeyler bunlar, semptomlar bunlar.
7: Peki kaşıntı dediniz, kaşıntı neden bu kadar önemli bir belirti?
8: Kaşıntı aslında derinin en büyük alarm sistemlerinden bir tanesi. Çünkü normalde rutin giden bir sistemde kedilerimiz rutin uyku hallerinde, hareket halinde, oyun hallerinde bulunurken ya da köpeklerimiz aynı zamanda dermatolojik bir sorunlar olduğunda kızarıklık, kaşıntı, ki ekstra o bölgenin şiddetli kaşınması, bazen bölgeyi işte kanepe olur, koltuk olur, yer zemin olur, sürtme istekleri. Birçok kez aslında dermatolojik bir sorun olmasa dahi karışabilen bir durumdur. Anal kese yangısı dediğimiz bir durumda da yine orada deride hassasiyet oluşur. İçeride kesenin içerisinde bir irin birikir. Kızak hareketi dediğimiz kedi ve köpeklerimiz arka kısmını yere sürterek devam eder, hareket eder. Buna bağlı birçok şikayet de bize gelir. Neden önemli kaşıntı? Çünkü tekrar başta söylediğimiz gibi en büyük göze görünür alarm sistemimiz bu. Bu derinin üzerinde, derinin dokusunda herhangi bir problemin olduğunda bize kedi ve köpeklerimizin uyarı olarak aktarabildiği en ortak çağrı dili. Buna istinaden de biz gerekli tetkikler, gerekli incelemelerle bu sorunun ana kaynağına gitmeye çalışırız genelde.
7: Evet, benim kedimde de var o anal kese problemi.
8: Evet, onun sık sık, şimdi şöyle oluyor problem. Doğada birçok kez bu çocuklar korku esnasında, kaçma esnasında, işte kendinden daha farklı bir türün saldırısı esnasında vücut kontraktil halde kasıldığı için hızlı bir reaksiyon alıp kaçmaya başlıyor. Birçok kez keseyi boşaltabiliyor. Ama evdeki çocuklarımızın güllük gülistan bir hayat olduğu için, ki inşallah da daim olsun, hiç bozulmasın, bunların biz klinisyen hekimler ya da çok tecrübeli ise, ben çok önermiyorum ama evde anne babalar tarafından birçok girişimde boşaltılarak rahatlatıldı ve bu sorunun ortadan kalktığını görebiliriz.
7: Sıkılıyor
8: zaten.
7: Evet. Peki tüy dökülmesine gelecek olursak, her zaman bir dermatolojik problem midir? Bu belirti midir?
8: Kedi ve köpek beslemede en büyük sorunsallardan bir tanesi zaten tüy dökülmesi problemi. Dökmeyeni de var. İyi bilirsiniz, Sphinx grubu, evet, kedi ırkı. Onlar da aslında sorun daha da büyük. Çünkü deri üzerinde bulunan yağ tabakasının sürekli kontrollü bir rutin banyo ihtiyacı var, bakım ihtiyacı var. Ya da birçok kez eşyaların üzerine ya da bulunduğu alanlara o yağ dokusunu bulaştırmak gibi bir durumu var. O yüzden önceki tüy dökülmesinin iyi bir şey olduğuyla anlaşmamız lazım. Yani tüy dökülmesi oluyorsa çocuğumuz bir şekilde kendi kendine canlılığını devam ettirmeye çalışıyor. Mevsim adapte olmaya çalışıyor, ortam adapte olmaya çalışıyor. Ama burada önemli şey sınır zaten. Bir kedinin %60'larda, 80'lerde tüy dökülmesi başlı başına bir problemken, normalde mevsim geçişlerinde nasıl ki bizler kabanımızı, montumuzu çıkarıp daha rahat yazlık kıyafetleri geçerken bir grup elbise değiştiriyorsak, ya da yazdan kışa geçerken montlarımızı, paltolarımızı nasıl tekrardan gardırop değişikliği yaşıyorsak, onlar da kalın yapıdaki veya ince yapıdaki tüylerini değiştiriyorlar. Bu sebeple tüy dökülmesi her zaman bir sorun anlamına gelmez. Ama birçok durumda eğer simetrik bir dökülme var ise, dediğimiz gibi derinin yüzeyinde enfeksiyona bağlı bir durum var ise, bir şey geliştiyse, mantar maya benzeri bir sorun varsa, pire, bit, kene gibi dışarıdan bulaşabilen parazitler bir durum var ise, birçok kez tabii ki tüy dökülmesi bizim için bir sorunun en önemli belirteci olarak karşımıza çıkmakta.
7: Evet, mesela bu dönemlerde bir tık artış gözlüyoruz değil mi?
8: Bayağı mevsim bir tık geçişi. Artış olması lazım, evet, bu dönemde. Bu sene için bilhassa şöyle bir doğasal aslında bir durum ama sorun diye adlandırmamamız lazım. Şöyle bir durum var. Bir gün yaz ayını yaşıyoruz, çok sıcak. Evet. Gün süremiz uzun, ortam ısısı artmış. Ertesi gün neredeyse kar yağacak kadar soğuk, ki bugün yine sakin, serin günlerden bir tanesi. Bu tip durumlarda bizim çocuklarımızın yaz veya kışa girdiğini algılaması için fizyolojik saatleri şöyle çalışıyor. Gün süreleri uzadı mı, kısaldı mı? Hava sıcaklığı arttı mı, azaldı mı? Aslında şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam, bizim kedi ya da köpeğimiz sürekli evde kalıyor. Evimizde zaten rutin bir dengeli bir ısıda. Burada o sorunu aşıyoruz ama gün süresini bir şekilde biz doğal yollarla bozuyoruz. Nasıl? Doğadaki bir çocuk normal gün batımıyla birlikte hava kararıp işte sığınacağı alanına geçiyor. Dinlenme, uyku, korunma hallerini atlattıktan sonra tekrar gün ışığıyla birlikte hayatına başlıyor. Bizim evde nasıl? Yapay olan güneşlerimiz, yani ışıklarımız her yerde mevcut olduğu için çok düzenli bir şeyimiz olmuyor maalesef. Bu döngüleri yakalayamıyorlar çocuklar ve sürekli rutin olarak bir tüy dökülmesi sorunuyla baş başa kalıyoruz hepimiz.
7: Evet, ama normal bu. Bunu normal karşılayalım her zaman.
8: Tabii ki onları, tüyleri yaşıyorsa tüy dökecek kedi, evet, ya da köpek.
7: Çünkü hepimiz biliyoruz, hani size de geliyordur hastalar ilaki, bunun için tüy döktüğü için geri sahiplendiren birçok kişi var.
8: Maalesef oluyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bizler vücut, saç, kaş, kirpik dökmüyor muyuz? Biz de döküyoruz. Onlar da bu hakkını kullanıyor, kullansınlar. Onlar iyi ki varlar yani evlerimizden.
7: Evet.
8: Bu sebeple ayrılmak çok mantıklı değil.
7: Evet. Peki dermatolojik problemleri kulak enfeksiyonlarıyla bir bağlantısı var mı?
8: Kulak yoluna bağlı gelişen enfeksiyonların bir ayağı da paralel olarak tabii ki deriye bağlanıyor. Çünkü burada da kulak içi kısmında derinin devam edip bütünlüğünü sağladığını görüyoruz. Ama her zaman tabii ki bir deri problemi varsa kulak problemi de oluşmak zorundadır diyemeyiz. Örneğin en spesifik rastladığımız işte kulak uyuzu probleminde oradaki parazitler deri yapısında ciddi şekilde tahribat yaratmaya çalışıyor ki yaratıyorlar da. Evet. İşte kendilerine ait üretmiş oldukları artık ürünlerle birlikte kulak yolunda tıkanmalara, kapanmalara, enfeksiyonun kat ve kat şiddetlenmesine sebep oluyorlar. Bu yüzden kulak yoluyla ilgili gelişen sorunlarda dermatoloji tabii ki bir basamaktır ama her dermatolojik sorun kulak enfeksiyonu yapacak diye bir keskinlik orada yok.
7: Peki kulaktan bahsetmişken sağlıklı bir kedinin veya köpeğin evimizde kulağını nasıl temizleyelim?
8: Güzel soru. Yani mümkün ise bunu yine veteriner kliniği ziyaretlerinizde hekimlerinizden talep etmeniz, rica etmeniz benim için çok daha mantıklı. Bu şöyle bir durum değil. Sürekli gidelim 3 güne bir, 5 güne bir, haftada bir kedimizin ya da köpeğimizin kulak temizliğini yaptıralım değil. Çünkü bu kadar dışarıdan manipülasyon açık bir alan değil. Ama zaten hekim arkadaşlarımızın çoğu ki işini seven birçok meslektaşım var. Ağız kontrolü, kulak kontrolü, göz kontrolü yapıyordur. O esnada da tekrardan bir kulak yolunun ufak da olsa bir temizliğini istersek emin ellerde yapılması daha mantıklı. Evimizde de yine yapabiliriz. Onun için özel kulak solüsyonları mevcut.
7: Evet.
8: Orada en azından kulak yolunun deri bütünlüğünü sağlayabilecek, oradaki rejenerasyon dediğimiz dokunun tekrar kendini onarımını hızlandıracak uygulamalar yapılabilir. Rutin bakımlar arasında katılabilir.
7: Evet. Peki evde yapılan yanlış bakım uygulamaları deri hastalıklarını artırır mı?
8: Bu çok geniş bir havuz. Kesinlikle artırır. Bunu şöyle basamaklandırabiliriz. Örneğin en büyük sorun mama seçimi. Yani biraz

0: İşte küçük çocuk var ise evde. Hı-hı. Evde çok büyük stres, gürültü, ses maalesef oluşuyor ise. Yandan da kontrolsüz tütün ürünleri kullanılıyorsa, parfüm sıkılıyorsa, oda parfümü kullanılıyorsa, her ne olursa olsun bunlar temas ettiği yüzeylerden, hı-hı, bu tip durumlarda parfüm türevlerinde dermatolojik etkilenebiliyor. Stres de zaten bambaşka bir mevzu. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Bağışıklığın baskılanması, buna bağlı olarak deri ve tüy yapısının bozulması ve dışarıdan sekonder dediğimiz etkenden ikincil olayların mantar olur, maya olur, bakteri olur bazen, işin içine katılarak işi daha da zorlaştırması. Yani bu sebeplerden ötürü evde yaptığımız, bilmediğimiz belki ama yanlışlarımıza bağlı olarak da dermatoloji problemler sıkça rastlıyoruz.
1: Mamaları biraz açalım mı? Ne kadar etkili? İstediğimiz yani kadar doğru mama seçimi, doğru mama seçimi deri sağlığında ne kadar etkili? Veya yanlış mama kullanıyorsak bunun geri döntünü ne kadar zamanda nasıl alırız?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi mama seçiminde en önemli olay, dermatolojik olarak bakacaksak önce şunu söylemek lazım. Bir mamanın en büyük etkilemiş olduğu hedef organ gastrointestinal sistem dediğimiz mide ve bağırsak yapısıdır. Burada hızlı emilebiliyor mu? Kolay sindirilebiliyor mu? Mamanın içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak attığımız taş bir şekilde bize geri dönüş sağlıyor mu? Çünkü yine bahsetmiştik, küçükçe değinelim. Bazı mamalar üzerinde A marka %60 protein, hayvansal protein diyor ama dönüp baktığınızda toplam proteinin %60'ının böyle olduğunu gösteriyor. Bir bakıyorsunuz içinde 10, 3, 5, 4 kat ve kat altında sayılarla mama üretimleri yapılıyor. İnsanlar için de bazen fiyat kalitenin ya da markanın önüne, evet, geçebiliyor. Sonuçta ne oluyor? Biz de onlar da 2-3 sene içerisinde istemiyoruz maalesef ama böbrek problemi, karaciğer sorunları, ağır dermatolojik sorunlarla karşılaşıyoruz. O zaman emin olun, orada harcamadığınız paranın kat ve katını fazlasıyla harcarsınız. Bir de sonra veteriner hekimler bizler günah keçisi olarak ilan ediyoruz bazen. Ama bu durum böyle. İyi mama her zaman önemli. Neye göre seçiyoruz, içeriği nasıl okuyoruz diye soracak olursak. Mamaların içerisinde bulunan proteinlerin eldesi çok önemli. Bazıları gerçek hayvansal protein kullanırken bazıları yan ürünler kullanmakta. Bazıları ise gerçekten tüy gibi, kan gibi unsurların bir şekilde işlemden geçirilerek proteinleştirilmesi, toz haline getirilmesi ve bunların mamanın içerisinde katılarak döngünün sağlanması için üretilen mamalar mevcut. Burada iyi markalar, kesinlikle bazı markalar var ki bizlerin evlerinde masamıza getirerek tüketeceğimiz protein kaynaklarını kullanarak kedi veya köpek maması üretmekte. Buna bağlı olarak da gerçekten biraz fiyat performans tabii dışarıdan bakıldığında sorunlu gibi görünse de nihai kararda benim birçok hasta sahibim çok çok iyi biliyordur. İzleyen herkes de çok iyi biliyordur. Sorun yaşamazlar. Kolay kolay problem yaşamazlar. Mide bağırsak sorunlarımızı kolay yaşayabiliyoruz. Dermatolojik sorunları kolay yaşayabiliyoruz. Tabii bazen çok zor vakalar da var. Peri diye bir kızım var. Onu birazdan sonra bahsedeceğim. Onunla ilgili bir vaka yaşamıştık. Dün sonuçlandı. Bizi mutlu etti. Durumlar böyle aslında.
1: Evet,
0: mama
1: tabii
0: seçimine.
1: Bu da orijinal mama seçtiğimizdi varsayarak
0: ilerliyoruz. Orasını hiç söylemiyorum. Zaten güvenmediğimiz satıcılardan asla ama asla mama almıyoruz. Çünkü onu bir önceki yayında anlatmıştık. Evet. Bir barkodda binlerce sahte mama üretilebiliyor.
1: Evet, evet. Peki gıda alerjisi nasıl ortaya çıkıyor? Bunun dermatolojik problemlerle nasıl ilişkisi oluyor?
0: Güzel soru. Gıda alerjimiz, şimdi bu proteinler, bahsettiğimiz mamanın içerisinde bulunan proteinler vücudumuza girdiğinde bir şekilde tanımlamadan geçer. Bağışıklığımız bunu, mide bağırsak sindirim kanalımızda tabii gıda olarak işlem görse de dışarıdan gelecek yabancı her şey vücut içerisinde bir kimliklendirmeye tabidir.
1: Evet.
0: Buna bağlı olarak da mamamızın bazen moleküler büyüklüğü etkileyebiliyor. Bazen işte elde ediliş ham maddesi etkileyebiliyor. Bazen katılan koruyucu veya katkı maddeler etki edebiliyor. İşte yoğun miktarda Çin tuzu, çokça bahsediyorum, katılmış, koruyucular katılmış, ucuzlatılmak için lezzetli hale getirmeye çalışmış bir mama tüketiyorsa çocuğunuz, zaman içerisinde bunu ala ala gıdaya bağlı dermatolojik sorunlar yaşayacaktır. Çünkü bu maddeler bir süre sonra vücut baskılamaya çalıştıkça, onu kontrol altında tutmaya çalıştıkça ne olursa olsun bir süre sonra yeterli gelmeyebilir. Bir şekilde bu tip durumlarda da eğer işler tersine dönerse, yani vücut ısınız düştü, bir daha toparlayamayacak hale gelirsek, bağışıklığımız düştü, bir daha savaşamayacak hale gelirsek, işte mide bağırsak kanalındaki mikrobiyata dediğimiz o sindirim yapan faydalı bakterilerin döngüsünü bir kere tersine çevirip negatife çevirirsek, bunlar kolay kolay toplanamayan durumlar. İlla ki tabii ki dönüşler oluyor ama o yüzden

0: Dayın da giden treni çok da kenara çekmek ya da dayından dışarı çıkmaya, çıkarmaya gerek yok. Gıdaya bağlı alerjiler bu şekilde tetiklenebiliyor. Yine hipoalerjenik, analerjenik mama seçimlerinde onlardan bahsedelim ileride.
1: Peki evimde görüyorum kedim veya köpeğim tüy döküyor veya beni rahatsız eden deri problemleri var. Beni rahatsız eden dediğim şu an tamamen bir hayvan sahibi olarak buradayım aynı zamanda.
0: Tabii ki.
1: Sık sık buna bağlı mama değiştirmeli miyim? Yani ben bir problem görüyorum. Bana göre çok tüy döküyor
0: çok
1: mesela.
0: Çok güzel soru. Ben önce yine tersten bir bilgi vererek başlayacağım. En iyi, en kaliteli, en pahalı ne olursa olsun kabul görmüş mamayı dahi uzun süre kullanmanızı önermiyor. Hem bununla ilgili yapılan çalışmalar var hem de benim teknik sahada görmüş olduğum gözlerime dayanarak ben her zaman söylüyorum. A markanın en kaliteli somon proteini içerikli maması da olsa 1-1,5 sene geçtiyse aynı marka olur, farklı yine iyi bir marka olur. Bunu kontrollü bir geçişle geçmek lazım. Ama bunun madalyonun diğer yüzünde A marketten açık şunu aldım. O bitti. Yakında pet shop'tan B markasını aldım. Oğlum komşumun kedisi tatile gitmiş mama bıraktı C markasını verdi. Yani bu şöyle anlatabiliriz. Bir iki arkadaşın diyaloğunda bir gün sinirli olsa, bir gün mutlu olsa, bir gün hoş geldin diye karşılasa, bir gün gerçekten surat asık olsa nasıl olur psikolojimiz?
1: Bozulur.
0: Bu da yürüyen bir ilişki halinden çıkar zaten. Arkadaşlık bozulur. Vücut da bunu böyle tanımlıyor. Bir gün A marka var, bir gün iyi marka var, bir gün kötü marka var. Ne olursa olsun bazen şey bile olabilir. A markasının proteinlerini bile değiştirseniz sürekli. Bir balık, bir tavuk, bir hindi, bir kuzu. Bağırsak florası bunu maalesef aşamayacak. Bir süre sonra da sorunlar çıkacak. Buna bağlı olarak da yine deri problemlerimiz ortaya çıkacak demektir.
1: Peki mama değişiminde gördüğümüz etkileri ne kadar sürede görürüz? Yani neden hemen sonuç vermez?
0: Bir günde görmemiz lazım gibi bir algı var da var. Öyle bir şey yok maalesef. Biz mamaları veriyoruz. Hepsi güzel insanlar tabii ki. Burada art niyet yok ama 3 gün içinde, 5 gün içinde, bazen bir hafta içinde yok hocam burada çalışmadı diye şeyler gelebiliyor. Tabii sadece mamayla da bitmiyor. Bazen rutin tüy dökülmesi ile ilgili problemler ki bütün hasta sahiplerim çok hakimdir bu konuya. İyi mama seçimi. Mümkün ise hazır su tüketimi benim için niyeyse çok önemli. Onu da ayrı bir inşallah anlatırız. Ve vitamin, mineral yaşına uygun ya da kronik bir hastalığı yok ise uygun bir destek ürün kullanmak lazım. Şimdi bu tip durumlarda mama seçimi de çok önemli. Şey de çok önemli. Destek ürünleri de çok önemli ama bunları biz nasıl kullanıyoruz? Ve kaç gün kullanıyoruz? İşte 3 gün içinde, 1 gün içinde, ertesi güne ya da 10 gün sonra bile reaksiyon alamazsınız. En ideal süre 4 ila 8 haftadır. Yani 1 ila 2 ay içerisinde rutin bir tüketime geçtikten sonra çünkü bir tüyün bile yenilenebilme, tekrar edebilmesi için ortalama 21 günlük bir döngüye ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dökülecek, alan açılacak. Ya yani örneğin burada duran bunu kaldırmasak buraya başka bir şey koyamayız. O bir düşecek, kök tekrar onarıma geçecek, yeni bir filiz verecek ki sağlam güçlü tüylerimiz ortaya çıksın. O yüzden en az 4 hafta kullanmadan çok mama ile ilgili ya da destek ürünle ilgili ümitsizliğe kapılmasın hasta sahipleri.
1: Peki burada vitaminli maltlar vesaire var. Maltın ne için kullanabiliyoruz herhalde artık. bunların desteği oluyor mu?
0: Kesinlikle. Yani artık şeyi çok çok söyleyip tekrar düşmeyelim. A marka, Z marka. Bunu artık herkes bilsin. Emin olun iyi kaliteli ürün kullanmak her zaman çok önemli. İyi marka bir şey kullandığımızı düşünelim. Bir vitamin, mineral destek ürün. Şimdi burada da şöyle bir karmaşa oluyor bazen. Malt dediğimizde malt tüy dökümünü önlemek için içerideki o trikovezüel dediğimiz kıl yapılarının üst üste binen tüylerin enfeksiyon da üretebiliyor maalesef bunlar. Oluşmasını önlemek için kullandığımız bir ürün. Bunu malt dediğimizde bazen maltımız var diyerek vitaminini atlayabiliyor insanlar. Biz zaten kullanıyoruz diyor. Okey diyorsun, tamam diyorsun, geçiyorsun ama normalde elinde bu var. Tüy güçlendirebilmek, deri yapısını koruyabilmek, bu savunmayı ayağa kaldırmak için vitamin mineral destekleri çok çok önemli. Kesinlikle önemli. Birçok çocuk bunu kendi vücudunda üretebiliyor, sentez edebiliyor. Bazılarını gıda kaynaklı alabiliyor ama bazılarının bu işleme kapasitesinde sorun olabiliyor. Ya da tutulumuyla alakalı problem olabiliyor. O yüzden sürekli dışarıda rutin olarak destek alma ihtiyaçları oluyor. Yine orada da en az 21 günlük, 30 günlük süreçler olmadan çok bir reaksiyon alamayacaklarını bilsin insanlar.
1: Peki stres gerçekten deri hastalığı yapan mı?
0: Stres belki de bu problemlerin birinci sırasına oturabilir. Az önce de bahsetmiştim. Hı-hı. Yakın zamanda Peri diye bir güzel kızımız var, kedimiz. Buradan Tülay Hanım'a da çok çok selam olsun. İnanılmaz bir efor sarf etti. İnanılmaz maddi manevi hiçbir şey göz ardı etmeden sağ olsun birlikte bir yol izledik ama ne yaparsak yapalım aldığımız bütün sonuçlarda, olumlu sonuçlarda, çözülen tedavilerde kısa bir süre sonra tekrar tekrar vaka başa dönüyor. Yani stresini bir türlü aşamıyoruz. Annesi bir sorun yaşadığında, bir morali bozukluğu olduğunda ki inanılmaz şekilde çekiyor enerjiyi. Etkileniyor. Sorunlar. Çok şükür son zamanlarda biraz olsun hem tıbbi desteğimizle birlikte bir yerlere geldi. Hem de biraz benim enerji inancım çoktur. Hı hı. O anne çocuk arasındaki bağı bir düzenlemeye soktuklarında dün geldi, tüyleri çok güzeldi, kendine gelmiş, çok mutlu oldum. Stres çok önemli. Hı hı. İnanılmaz derecede önemli. Eğer kediye bakabilecek sabrınız yoksa, köpeğe bakabilecek sabrınız yoksa, ortamınız şu an için ona müsait değil ise en azından bu şartları sağlayarak bir hayvan sahibi olmak, hayvan beslemeye başlamak bence çok mantıklı. Hı hı. Çünkü birçok vakanın altında yatan olay maalesef stres olabiliyor.
1: Evet, yani mevcut deri hastalığını da tetikleyebiliyor.
0: Kesinlikle. Hem tetikleyip artırabiliyor hem hiçbir şey yokken derinin savunmasını bozacak kadar bağışıklığın düşmesiyle birlikte strese bağlı dermatolojik sorunlar, dermatitler yaşıyoruz maalesef.
1: Peki kedimizi, köpeğimizi nasıl koruyalım stresten? Stres neden oluşuyor?
0: Şu ses bizim için çok da irrit edici değil. Ama bir kedinin inanılmaz şekilde hayatını değiştirebilir. Gürültü, korna sesi, bazen dediğim gibi gürültülü konuşmak, farklı bir kedinin eve gelmesi, bir kediyle bir kedinin temas ederek yaşamaya başlamasında bile birçok kural kaide var. Bazen onun veteriner ziyaretleri ki bize de geldiğinde birçok kez yaşıyoruz. Her şey bir şeyleri tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak örneğin işte veteriner korkusu olan ziyarette bununla ilgili sorun yaşayan bir çocuğunuz varsa olabildiği kadar örneğin antiparasiter uygulamaları kontrollü şekilde yine evde uygulayabilmek, tırnak kesimine bir şekilde elimizi alıştırarak evde kesebilmek, diğer kalan aşı günlerinde iğneli enjeksiyonunu zaten viral aşılarda biz kesinlikle görmeliyiz. Asla ama asla başka yerde uygulanamaz. Bu tip durumları bazen check-up programlarında en azından görüşerek onların veteriner korkusu önlenebilir. Evde çok büyük sesten, gürültüden ziyade daha temkinli kalabiliriz. Belki onu çocuklarımız evimizin farklı odalarında eğer bir misafirimiz var, gürültü var, birçok kalabalık insan gelecek, tanımadığı onlarca insan olacak. O tip durumlarda onu güvenli ve korumalı alan alarak korumayı böyle yapabiliriz. Çünkü bizim de psikolojimizde hepimizin ortak dinlenme alanı evleri. Biraz olsun orada rahat olmak istiyoruz ama kedimiz köpeğimiz korkuyorsa onu biraz güvenli alana almak lazım.
1: Aslında direkt bir ilişkiden bahsediyoruz. Dermatolojik problemlerle. Evet. Peki stresi tedavi etmeden mevcut dermatolojik problemleri tedavi edebilir miyiz?
0: Asla. Yani ederiz ama nükslerin önüne geçemiyoruz. Peri az önce bahsettiğim çocuk. İyileştiriyorsunuz, bir yol alıyorsunuz bir yere kadar. Sonra tekrar tekrar maalesef nüksediyor. Ana kaynak neyse önce onu ortadan kaldırmak lazım. Gıda alerjisi mi var? Ona göre bir beslenme programı, eliminasyon diyetleri yapılabilir. Örneğin hiçbir şey yokken 2 sene dediğim gibi çok uzun bir süre ama 2 sene aynı markanın aynı mamasını yiyor çocuk. 2 senenin sonunda bir sorun gelişebilir. Alerjik tetikleme yaşanabilir. Bunlar varsa başta vardır, yoksa hiçbir zaman olmaz diye ayırt edemeyeceğimiz durumlar. Günler, aylar, yıllar sonra da gelişebilir. Bu tip durumların önüne almak için onu izlememiz lazım. Yani bir çocukta herhangi bir problem var mı yok mu? İyi zaten hani vaktini onunla bol bol geçiren iyi gözlemci olan ailelerimizde bazen hiçbir şey yok. Eline okşarken kedisini ya da köpeğini hocam bir nokta vardı diyor, hemen bize ulaşıyor. Kontrol ediyoruz, bazen çok büyük bir şeyin önünü kesmiş olabiliyoruz. Bazen çok basit bir durum oluyor. Hemen ona destek, moral veriyoruz. Hiçbir şey yok merak etmeyin diye gönderebiliyoruz. Çocuklarınızla haşır neşir olun. Onları gözlemleyin. Önemlisi o.
1: Evet. Pireler neden dermatolojide bu kadar önemlidir?
0: Pireler, keneler, dış parazitler.
1: Evet.
0: En büyük sorunları transport hayvanlar olması. Yani A kedisinden, B köpeğinden alabilecek kanı Kan emmesinde zaten bunlar böyle besleniyor, parazitliği böyle sağlıyor. Bir sonraki konak BC'ye aktarım, aşırı bir çoğalma. Öyle olunca da bizim için hayati önem taşıyor pire enfestasyonları, kene enfestasyonları. Burada da en önemli olay bir antiparaziter uygulamalar. Bunlar artık bizim için kural kanun kadar önemli. Çünkü kedi ya da köpek besliyorsanız bir çocuğunuzun sağlığı, iki kendi sağlığınız, üç halk sağlığı için bunları yapacağız. İki birçok maalesef köpek sahibine buradan onları gerçekten kınayarak söylüyorum. Açık alanda tuvaletlerimizi çok güzel, gelişigüzel yapıyoruz. Bu belki iç paraziter kaynaklı bir sorun ama yeri gelmişken bahsedeyim. Bir poşet taşımak, hiçbir şey yoksa gidip para da vermeyin. Kedi köpek pet poşetine ama evde bir tane poşet de mi yok? Orada dışkıyı alabilmek. Bu tip durumlar yine bulaşımdan önünü geçecektir. Bilmediğiniz dışarıda gezerken kontrolsüz hayvan temasları. Ne olursa olsun hepsi gerçekten çok güzeller. Biz de canımız kaynıyor, duramıyoruz. Benim de bir kızım var, Şilem var, 8 yaşında. Geziyoruz ama olabildiği kadar ben kendi çocuğumu biliyorum zaten. Nasıl takip ettiğimi, hangi aşıları yaptığımı ama karşıda ne var ne yok bilmiyoruz. Her ne olursa olsun uzaktan temas etmek ya da iyi diyaloglarımız yoksa, işte karne bilgisine kadar bilmiyorsak temas etmemek gerekiyor. Bu tip durumlar yine önemli. Pireler maalesef can yakabiliyor. Hastalık taşıyabiliyor ama dermatoloji kısmında bütünlüğü bozdukları için kanama esnasında ya da parazitlik esnasında sonradan arkadan gelecek sekonder olayların hızlıca gelişimini sağlayabiliyorlar. O yüzden çok önemli.
1: Evet, bir de bunun bakteriyel boyutu var.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl gelişiyor bakteriyel enfeksiyonlar?
0: Burada genellikle ya gıdaya bağlı bir şey olacak, deri bütünlüğünü bozacak, ya mantar maya olacak, ya pire enfestasyon, işte paraziter bir durum olacak ki deri bütünlüğü bozulduktan sonra aslında enfeksiyon dediğimiz mikroorganizmalar hayatımızın her alanında bizimle içli dışlılar. Yani örneğin şu kalemin üzerinde de yeterli sayıda bir mikroorganizma barındırıyor. Ama bu bizim derimizden geçebilecek, hastalık yaratabilecek ve bu sistemi terse çevirebilecek kadar güçlü bir yoğunlukta değil.
1: Evet.
0: O yüzden önemli olan şey bakteriyel enfeksiyonlar açısından bana kalırsa ana probleme odaklanabilmek. Deri yapısı nasıl, bir bozulma var mı? Mantarla ilgili bir sorun yaşıyor muyuz? Piremiz, kenemiz var mı? Atopik dermatit dediğimiz sebebi bazen gerçekten belli olmayan ama gıdasal, birçok gıdaya bağlı olan gelişen alerji reaksiyonlarda bu tip durumlar var mı? Bütünlük bozulursa enfeksiyon hızlıca ilerleyebiliyor.
1: Peki mantar enfeksiyonları hangi durumda daha kolay ortaya çıkıyor?
0: Az önceki soruyla bu çok birbirine paralel. Derinin iki katlı bir şey vardır. Bariyer tabakası. Üst tabakada seboroid doku dediğimiz yağlı bir katman var. Onu koruyor. Tüy var yine, onu koruyor ama eğer bu üst kısımda herhangi bir şekilde bir zincir gibi bir şey bozulma, zincirin bir halkasında boşluk olursa onlar da hastalık yapabilecek tarzda çoğalmaya başlıyorlar. Mantarlar için hifa dediğimiz bir yapı, yani siz bir TL bozuk para boyutunda bir lezyon gördüyseniz, ki genelde böyle kesilmiş çilek dilim gibi kızarık bir alan görürsünüz, emin olun bunun 3 ya da 4 kat daha genişi zaten alana yayılmış demektir. En tipik gözlem, ki bunu böyle sürekli de tabii denememek lazım evde, yine uzman kesinlikle hekimleriniz görsün, ama dokunduğunuz anda alanda tüy kopmaları başlıyorsa, tamamen olduğu gibi size o alan elinize geliyorsa çektiğinizde bir şeylerden şüphe etmeniz lazım. Acilen bir klinik ziyaret sizi bekliyor demektir. Burada tedavi anlamında zaten öncelikle tam tanık olması lazım. Buna bağlı olarak da acil bir tedavinin başlaması lazım. Ama bu zincirde bir de önemli olan nokta, belki ileride sorular soracaksın ama ben önden söyleyeyim. İkili diyalog alan var. Yani hasta sahibi ve hasta olan kedi ya da köpek. Bazen biz kediyi iyileştirdiğimiz esnada gidip hasta sahibine bulaşabiliyor. Ki ben onu bir esnanım vardı, çok eski, birkaç sene önce bir bakağımız. Çocuğu tedavi ediyoruz, yazık anneye geçti. Anne tedavi olmak için doktora gitti, o esnada tekrar kediye bulaştırdı. Bunlar tabii 20'şer 30'ar günlük periyot. Bir tur döndük, iki tur döndük, bunun sonu yok. Dedim yani bu kediden ayrılman lazım. En azından geçici bir aile, yani arkadaşına, eşine, dostuna ver. Sen tedavini ol, biz kediyi halledelim tedavisini. Sonra rahatladık. Yani bir de böyle bir aile kısır içinde dönüşümlü şekilde kısır döngüye dönebiliyor maalesef durum.
1: O zaman burada yine erken tanı.
0: Kesinlikle. Yani biraz bu kaba tabir olmasın ama uyanık olmak her zaman iyidir. Hmm. Çocuğumuzla kurduğumuz temasta evet. sevelim, öpelim, başını okşayalım, mamasının suyunu dolduralım ama bu kendi kendine gidecek masa değil ki. Buraya koyduğun bu masa 20 sene burada bizi bekler. Evet. Bir şekilde yıpransa da bozulsa da burada duracaktır. Ama canlı bir organizma, biz de dahil bütün canlılar bir şekilde değişimler yaşarız. Ve bu değişimleri ister istemez, örneğin şimdi benim burnum kaşıyorsa hemen elim atıp burnumu kaşıyacağım. Hı hı. Ya da bir şekilde kolum ağrısa hemen kolumu tutma reaksiyonunu göstereceğim. Ve konuşabiliyorum en azından. Selen Hanımcığım birden benim kolum ağrıdı diyeceğim. Seninle bir reaksiyon başlatacağız tedavi ya da bir hastaneye gitmek için. Ama kedi köpeğin en fazla yapabileceği şey kaşınırsa sürtmek. İşte poposu kaşınırsa kızak hareketi yapmak. Bazen gelip dışarı çiş yaparak sana çişindeki kanı göstermek. Oradaki yoğun kokuyu göstermek. Dermatolojide de böyle çalışıyor. Kaşınıyorsa, bir yere sürtüyorsa, kızarıklık varsa, aşırı hassasiyet varsa hiçbir şey beklemeyin. Hemen klinik ziyaretinizi gerçekleştirin derim. Evet.
1: Peki alerjik deri hastalıkları, atopik dermatit vesaire. Evet. Bunları biraz açalım ve nasıl iyileştireceğimizden bahsedelim.
0: Tamam. Atopik dermatitler tıp alanında aslında birçok çalışma yapılmış, tedavi şekli denemiş ama hala tam olarak çözülememiş durumların aslında genel adı gibi söyleyebiliriz. Birçok kez alerjik reaksiyon gıda kaynaklı olabiliyor. Bunun için ilk yaptığımız şey prescription dediğimiz diyet grup mamalarımız mevcut. Hemen buna bağlı olarak dermatolojik destekleyecek mamalara geçiş. İlk öncelik bu. Eliminasyon diyeti. Çünkü bazen somon proteinde alerji yaratabiliyor. Bazen kuzu proteinde alerji yaratabiliyor. Kanatlı keza öyle yaratabiliyor. Biz bu mamaları kullanarak en azından durumun örneğin bir hipoalerjenik gruba geçmek. Hı. Ama şunu karıştırmayalım. Bazı markalar hipoalerjenik özellikle normal standart raf mamaları var. Bunlarla asla bir bağlantısı yok dediğim mamaların. Bu bahsettiğim hipoalerjenik mamalar veterinler özel diyet diye geçer. A, B, C markalarında zaten hat sayılır 3-4 markanın bu ürünlerini ben hem kullandırıyorum hem de sonuç alıyorum. Baktık hala çözülmüyor. Buna uygun olarak anallerjenik dediğimiz grup. Protein boyutu 10 mikrodaltona kadar küçülüyor. Neredeyse alerjen olarak hiçbir reaksiyon oluşturmadan sindirimle alınabiliyor gıda olarak. Tabii biraz lezzetsiz kalıyor çocuklar için. İlk yapacağımız olay bu. Gıda ile ilgili duruma bakmak atopik dermatit için. İkincisi yine acil bir dediğim gibi klinik ziyaretiyle bize geldiğinde hassasiyetler nasıl? Deri yüzeyinde mantar, maya gibi bir problem var mı? Paraziti, uyuzu var mı? Onları kontrol ediyoruz muayenede. Her şey bittikten sonra da bazı kaşıntı önleme için baskılayıcı ilaçlarımız mevcut. Bazıları ömür boyu almak gerekiyor. Dediğimiz gibi yine mama seçimi önemli ve en önemli şey evden ne olursa olsun canımız kıyamadık, gözümüze baktı, hiçbir sebebi kabul etmeden dışarıdan bir tüketimi yasaklamak. Hı hı. Çünkü çok tatlı bir çocuğum da küçücük bir yumurta parçası yere düşmüştü. Acilen bana geldi. Her el yüz kızardık, şiş. Onun işte kanatı proteine karşı alerjisi var maalesef. Biz onu da sürekli ömür boyu şey kullanıyoruz. Özel diyet mama kullanıyoruz. Bazen azalıyor, bazen artıyor ama bir de maalesef şey de mevcut bu. Dermatolojik kaşıntı bazen şey olabiliyor. Bir kedi, bir köpek için davranış haline gelebiliyor. Kaşıntısı dursa dahi davranış bozukluğu olarak yalama, kaşınma istekleri ki biz bunu parmak arasında görülen interdijital dermatit dediğimiz bir durum var. Genelde parkta, çimende gezen köpeklerde daha çok görüyoruz. Kimyasallar, böcek ilaçlanması gibi şeyler bu bölgeleri hassas etkileyebiliyor. Sürekli yalama isteği, sürekli kaşınma isteği bir süre sonra bu normal şekilde de şeye çevirebiliyor. Deri bütünlüğünü yalayarak, kaşıyarak, sürterek de bozarak dermatolojik problemlerin başlangıcı için bir kapı açabiliyor bizler için.
1: Peki aklıma gelmişken sorayım. Klinikte alerji testleri nasıl yapılıyor? Yani bizimkine benzer bir şey var mı?
0: Yani
1: tek tek denemek falan.
0: Alerji testleri için bazı tabii hazır preparatlar, kitler mevcut. Ama iyi maliyetliler şu aşamada. Biraz daha ondan ekonomik hale geçmesi bence kesinlikle gerekli.
1: Yani şu yüzden sordum. Atıyorum ben somonlu ama kullanıyorum.
0: Evet.
1: Değiştirdim. Atıyorum 8 ay kullandım. Değiştirdim. Kuzuluya geçtim. Kuzuluyu da değiştirdim. Hangisini?
0: Böyle gitmiyoruz da. Dediğim gibi eliminasyonu özel diyet serilerle yapıyoruz. Yani onunla çalışılmış, alerjisi olan, atopik dermatit olan, gıda yönünden sorun yaşayan çocuklar için özel üretilmiş mamalar. Hipoalerjenik, analerjenik diye bahsettiğim o. Bunlarda şöyle her atıyorum 10 kişiden 9'unun kabul görebileceği tarzda. Yani metabolizmanın bu şekilde ilerleyebileceği tarzda. 10 kediden 9'unun sorun çıkarmayacağı, 9,5'unun belki de. Ona rağmen eğer sonuç alınamazsa tabii farklı alternatifler arıyoruz ama yaygın bir alerjen testi uygulaması mantarların teşhisi için kitlerimiz şu an aktif çalışıyor en fazla. Şu an için onlar var.
1: Peki evcil hayvanlarımızın temizliği konusunda ne kadar sıklıkla banyo yaptıralım, yaptıralım mı hastalığına bağlı olarak?
0: Güzel soru.
1: Bu süreci nasıl ilerletelim? Ya, çünkü şöyle bir şey var, kediler yıkanmaz.
0: Nokta. Kedilerimizi kolay kolay, çok büyük problem yoksa, yaladığında
1: Çok büyük problem nedir?
0: Örneğin bir şeye bastı, kimyasal bir şey olabilir, onun mide bağırsak sistemini bozacak bir şeyle kirlenmiş olabilir. Bunu yalayarak temizleyeceği için, çok özür dilerim, bunu almasın diye patisi olur, bacağı olur, kuyruğu olur, yıkanabilir. Ama onun dışında zaten kedilerimiz dillerinde olan moleküler bir maddeyle bu temizliği sağlayabiliyor. Kedi yalanıyorsa, temizliyorsa temizdir. Köpekler için aynı şey geçerli değil maalesef. Köpeklerimiz biraz da ne bulsa götüren kuzular. Benim Şila da öyle. Onlarda da yıkamayı yapıyoruz tabii ama kış aylarında soğuk havalardan kaçınıyoruz. Özel şampuanlar kullanmak çok çok önemli.
1: Bunun bir de
0: evdeki şampuanımızı yıkamıyoruz yani çocukları.
1: Evet.
0: Onu da yapıyorlar maalesef.
1: Dalinle yıkıyorlar. Ama alkol var bazı dalinlerde de.
0: Ya kedi veya köpek için özel bir ürün mevcutsa bunda emin olun bir çalışılmış bir şey vardır. Evet. Buradan gitmek faydalı.
1: Peki dermatolojik bir problemi olan dostlarımız için de bu vakaya uygun şampuanlar, ilaçlar vesaire var
0: tabii
1: değil
0: ki, tabii ki tabii ki mevcut. Yani yaşadığımız soruna göre yağ dokusunu kaybetmiş mi, aşırı yağlı mı? Mesela bazen yağlı kuyruk sendromu dediğimiz bir sorun olur. Çok yoğun hormonal aktivitesi olan erkek çocuklarda bilhassa görüyoruz. Onun için ayrı şampuan. Mantar için bir sorunumuz olur. Onu yıkamak için ayrı şampuan. Bazen bizim tabii ilaçlı, reçeteli şampuan gruplarımız mevcut. Onlar. Ama kozmetik yıkamaysa onun için de kokular, aromalar, esanslar var ama kedi veya köpeğin deri bütünlüğünü bozmayacak, tüy yapısını etkilemeyecek şekilde bunlar.
1: Ve çok onlardan da kokulu şeyler tercih etmemeliyiz
0: asla,
1: değil mi?
0: Girmemek lazım. Onlar rahatsız oluyor. Kokuları çok sevmiyorlar.
1: Evet, bu kum esansları için de geçerli bu arada.
0: Yani kum zaten kokulu olmaz benim bildiğim ama.
1: Evet. İşte lavantalı kum mesela.
0: Aktif karbonlu.
1: Bize kokuyor da ona nasıl kokuyor bilmiyoruz ya biz. Evet.
0: Bir de bu çocuklar sürekli yani vücut formları yere paralel.
1: Evet.
0: Aynı zamanda tuvaletini yaptığı alanda burnuyla koklayacak kadar yakın. Öyle olunca da esasında biz biraz da lavanta kokusu alalım o kaka yaptığında, çiş yaptığında diye buna mahrum etmemek lazım onları.
1: Çünkü hani yalnızca tuvalete girip çıkmıyor, patileri değiyor, tozutuyorsa eğer tüylerinde kalıyor, burunlarında kalıyor, evet yalıyor ayrıca. Bu esansı vesaire onun üzerine almış oluyoruz.
0: Kesinlikle. Aktif karbonlu kedi kumları seçiniz diyebiliriz.
1: Evet. Bir de hormonların deri üzerinde nasıl bir etkisi var?
0: İşte az önce bahsettiğimiz mesela yağlı kuyruk sendromunda. Erkek kedilerde bilhassa işte yoğun testosteronunda kuyruğun orta kısmında böyle yağlı, birçok kez kötü kokulu bir alan belirir. Oradaki tüyler dökülmeye başlar gibi gibi. Bu tip durumlarda da onun işte hemen reaktif bir şampuanla yıkaması bir tedavisi mevcut. Deri üzerinde dokuyu onaracak bir kremlemesi mevcut. Ondan bir tedavi yaparsınız. Hormon olarak başka deri aktivitesi. Yani her şekilde şöyle diyebiliriz. İşte tiroide bağlı bir bozukluk, tiroid bezlerine çalışma ile ilgili bir sorun varsa, işte kortizon durumunda, kortizon seviyesinde bir sorun varsa bunların tamamı dönüyor, dolaşıyor. Kesinlikle bize dermatoloji problemler olarak geliyor. Yoğun kaşıntıların altına baktığımızda birçok kez yaptığımız testler sonucunda görebiliyoruz. Tüy dökülüp çıkmayabiliyor, tüy küsebiliyor. Bu tip durumların tamamında altında hormonal mekanizma kesinlikle yatmakta. Bunun için de yine örneğin yine çok sevdiğim bir markanın Metabolik diye bir maması var. En azından biraz olsun düzene sokabiliyor ama tabii ki tedaviler. Şimdi burada 0-3 milim A ilacı, B ilacı anlatmak halk için, bizim sevenler için, dinleyenler için çok bir şey ifade etmeyecek. O kısımda tamamen kliniğe özgü kalmalı. Çünkü şey de biraz sıkıntılı. Biraz bir teknik bir bilgi versek bazıları evde denemek isteyebilir.
1: Evet.
0: Bunlar önlem evlerde önemli ama asla denemiyoruz. Yapılabilecekler belli. Bir sorun görürsek çocuğumuzu iyi izleyelim. Klinik ziyaretlerimize gidelim. Sürekli kliniklerde de zaten kapısından kamp kuralım gitmeyelim değil. İyi mama seçiyorsanız, vitamin A desteği yapıyorsanız, su tüketiminizi ayarlıyorsanız, hazır su kullanıyorsanız, aşı takvimlerinize uyuyorsanız, sevginizi de gerçekten sunabiliyorsanız, yani vallahi de billahi de bu çok basit bir sistem. Bir kedi köpek sahibi olmak çok ciddi şekilde basit oluyor. Bazen kronik yazık sorunu doğan çocuklar ama evimde 3 adet kedim, yayından sonra bir kedi daha sahiplendik biz tabii. Bir kıza daha aşık olduk. Evet, götürdük onu da. 3 kedimiz, bir köpeğimiz, bir su kaplumbağamız mevcut. Her şey çok rutin. Ben evdeyim diye de emin olun. Ben veteriner kim diye de değil. Yapılması gerekenleri yaptığımız için.
1: Evet.
0: Bazen oluyor, can durmuyor. İşte bazen eşim bir şeyler vermek için atak yaptığında onu verirsen diyorum, bir şekilde klinik ziyareti yaparız seninle. Buradan kalkıp gideriz. Bu kadar keskin olmak lazım. Karşı tarafta da bir şeyleri uygularken de, dediğim bu maddeleri seçerken de biraz bonkör olmak lazım. Maddi değil, manevi.
1: Evet.
0: Onu düşünmek lazım. Okuma siz tuvalet yapıyorsanız ne hissederdiniz? İşte kötü, toza, lavanta ya da herhangi bir parfümle. Kupkuru, yüzeyinden belli hiçbir şey yaramayan, çok da kötü kokusu olan o mamayı yemek zorunda olsak nasıl olur? Bunu düşünmek lazım. Bazen işte sevgi istediklerinde yorgunum argunum diyoruz. 20 saat, 15 saat duvar izlemişim, beklemişim. Çok sevdiğin annen baban gelmiş. Yanına gidip başını okşaman istesen ve seni reddetse nasıl olurdu? Empati her zaman iyidir. Yani bu şekilde gidince ben mesleğimi bu şekilde yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Isırıyorlar, oluyor çocuklar. Bazen korku esnasında üzerimize ihtiyaçlarını yapabiliyorlar. Bir insan olsa kavga et, dövüş et, sor. Ama kedi köpek olunca hoşuna gidiyor, gülüyorsun. Çünkü hiçbir şeyi yok onların, art niyeti yok. Sadece korunmak, acıkırsa yemek yemek, susarsa su içmek. Doğa bundan ibaret onlar için.
1: Zaten bunları bilerek evlerimizi açalım.
0: Kesinlikle.
1: Onlara. Eğer kendimizden bir şüphemiz varsa bu yola hiç girmeyelim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya buna şöyle birkaç bir şey eklesem izninizi isteyerek.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bir, ne olursa olsun zaman isteyecek sizden.
1: Evet.
0: İki, ne olursa olsun bir maddiyat isteyecek. Bunlar hadi aşılır, olur bir şekilde ama evde eğer uygun alanınız yoksa, hepsi bizim evlatlarımız ama hiperaktif, hareketli bir çocuk döneminden geçiyorsanız,
1: evet,
0: çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz kız arkadaşınıza hediye almayı düşünüyorsanız kapısından geçmeyin bu işin. Çünkü sahiplenmek, bu tanımı da çok sevmiyorum. Bir hayat arkadaşlığı, bir yol yürümek demek. İyi günü var, kötü günü var. Emin olun eğer cebinde parası olsa, el ayağı tutsa, yürüyebilse o kedi köpekler, biz hastayken çorbada getirirdi, hastaneye evet, de götürürdü. Yani gözlerinden hepsinin belli oluyor
1: evet. Benim de kedim 6 yaşında. Geçenlerde gelen bir misafirimiz, çok ben gelmeyince çok yabancıların yanına çıkmaz. Senin ağzın içe bakıyor dedi. Annesiyim ya dedi. Gerçekten çok sadıklar. Nankör falan değil kediler de ayrıca.
0: Nankör asla değiller.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunun son söz olarak bırakıyorum.
0: Yani onlar gerçekten iyi ki varlar.
1: Evet.
0: Ben mesleğimi yapıp da para kazandığım iş olduğu için demiyorum. Bugün bu işi yapmasam da bunu söylerdim. Sevgi yaşamak istiyorsak, sevgiyi tatmak istiyorsak onlar bizim için varlar.
1: Sizler de veteriner hekimlerimiz de iyi ki varsınız. Çünkü onlar sizler de olsun, bizim can dostlarımızın doktorlarısınız.
0: Bu kompleks bir sistem.
1: Evet.
0: Onlar varsa biz varız, biz varsak siz varsınız gibi bir döngü.
1: Evet.
0: Hiçbir zaman kırılmasın.
1: Evet.
0: Her zaman keyifli olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine
0: rica
1: çok güzel
0: ederim,
1: bir yayındı.
0: Biraz öksürüğüm maruz görsünler.
1: Hiç önemli değil.
0: Hastaydım ama sağ olun, daha tıkılamadık geldik. Çok da keyif aldık yine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir üçüncüyü yapalım.
0: İnşallah.
1: Patriotlarım, bu hafta sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberlerle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Saadet Partisi Mayıs ayı il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun şunları söyledi.
5: İktidar yol yapıyor. Yaptığı yollar çöküyor ama aslında yaptığı yol da değil, yolsuzluk yapıyor. Milletimizin kazancını birilerine peşkeş çekiyor. İsraf ediyor, rant düzeni kurmuş, onun üzerinde debelenip duruyor.
4: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkılmaz Şahin, kadın annedir, eştir, kardeştir, arkadaştır ama her şeyden önce bir insandır. Herkes bunu anladığında kadınların problemi cinsiyet meselesi olmaktan çıkacak, sadece insani konular olacak. İşte toplum olarak o zaman kazanacağız. Geçmişten geleceği bütün Türk kadınlarımızla tarih yazmaya devam edeceğiz, dedi. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim faaliyetlerine destek veren Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği festivale tüm vatandaşları davet ederek, "İkinci geleneksel havacılık festivalimiz bu sene Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla Melik Gazi Belediye'miz ev sahipliğinde Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecektir. 17 Mayıs Pazar günü 10 ile 17 saatler arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivale herkesi bekliyoruz," dedi. Erciyes Dağı Tekir Göleti'nde şişme botla suya giren ve küreklerinin kırılması sonucu mahsur kalan 3 kişi AFAD'ın suya indirdiği tekneyle kurtarıldı. Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı yürüyüşü düzenlendi. Kayseri Spor'dan yapılan yazılı açıklamada Abdülsamet Burak hakkında herhangi bir suça ilişkin unsur tespit edilmediği belirtildi. Pınarbaşı ilçesi Gümüşgün Mahallesi mevkinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kayseri'de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açılan şahıs toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya'nın 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı gruba satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta.
11: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Mobilya. Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.

Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmoğlu AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsmoğlu AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
3: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
8: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
9: Kayseri Radar ve Radyo Radar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Bazı şehirler vardır sadece bugünüyle değil, binlerce yıl öncesinden gelen hafızasıyla yaşar. Bugün Anadolu'nun ticaretine, medeniyet ve insanlık tarihiyle nasıl bir bağ kurduğunu konuşacağız. Bugünkü çok kıymetli konuğum ise Kültepe Kazı Alanı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
9: Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim.
9: Biraz zor yakaladık.
10: Halen Ankara'da dersler devam ediyor. Kayseri'de de dersler devam ediyor. Dolayısıyla daha kazı başlamadı ama yine malum aynı yoğunluğu yaşıyoruz.
9: Hocam, radyodan dinleyen izleyicilerimiz için de sizi bir dinleyebilir miyiz? Kısaca kendinizden biraz bahseder
10: Tabii.
9: misiniz?
10: Ben Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bizim kadim fakültemiz. Onun öğretim üyesiyim. Şimdi arkeolog olarak ben zaten mesleğim arkeoloji, arkeologluk ama asıl bizim bir başka özelliğimiz daha var. Sadece tarihle değil, aslına bakarsanız arkeoloji artık bambaşka bir disiplin haline gelmeye başladı. Daha zengin, artık her şeyden anlayan insan olmak gerekiyor gibi neredeyse. Ama gayet doğal olarak ben mesleğimde sanıyorum 46 yıl, 45 yılı geçtim. Üniversiteye başladığım ile bugünkü zamana kadar 45 yıl geçmiş. 45 yıldır bu işin içinde. Emekliliğime de az kaldı açıkçası.
9: Ben emekli falan olayım demeyin de.
10: Ama tabii ki kanunlar artık neyse onlara tabii biz de uyacağız. Ama yine de biz mesleğimizi bırakmayacağız. Tabii ki yine emekli olsak dahi buradayız. Ankaralıyım. Ankaralıyım derken şöyle yarım Ankaralıyım, yarım Bafra doğumluyum. Bursa'da liseyi okudum. Ama artık Kayseriliyim diyorum. Çünkü artık Kayseri'ye de taşındım. Hatta Ankara'daki derslere Kayseri'den gidip geliyorum. Vallahi Kültepe'de aşağı yukarı 33 senedir Kültepe'deyim. Kültepe'de çalışıyorum. Asistanlığımdan itibaren Tahsin Hoca'nın, Tahsin Özgüç Hoca'nın ve Kutlu Emre Hoca'nın asistanı olarak onlardan çok şey öğrendim. Onlar biliyorsunuz koca bir gökdelen diktiler Kültepe için. Kültepe'yi göklere çıkardılar. Biz de işte hasbelkader üstüne kaçak kat çıkmaya çalışıyoruz.
9: Estağfurullah.
10: Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii asıl şöyle Kayseri babında söylersem, Kayseri'nin Kültepe'ye çok ilgisi yok idi zamanında, özellikle hocalarımız zamanında. Çünkü o zamanki düşünce, biz bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Bizim başka bir işimiz yok. Herhangi bir şekilde kalkıp da Kültepe'yi tanıtmak, Kayseri'yi tanıtmak gibi bir durumumuz yok diye düşünürlerdi. Şimdi az önce söyledim ya, her işten anlamamız da gerekiyor. Ben 2006 yılında başkan olarak çalışmaya başladığımda, görev aldığımda gayet doğal olarak Kayseri'de Kültepe'nin tanınmazlığı beni de rahatsız etti. Yani kime sorsanız tanımaz. Yani okumuşuna okumamışına, esnafına tüccarına. Kayseri'de Kültepe, Gültepe diye bilinir zaten.
9: Gültepe mi diyorlar? Tabii.
10: Gültepe diyorlar. Havaalanında bir turist gelse, Kültepe'ye gideceğim dese, götürdükleri yer Gültepe Mahallesi idi. Şimdi tabii ki gayet doğal olarak aslına bakarsanız bu tür çalışmalar yerel yönetimin katkısı olmadan olmuyor. Yani bizim ödeneklerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelir, Türk Tarih Kurumu'ndan ve Ankara Üniversitesi'nden gelir. Ama gelen ödenekler tabii ki çok kısıtlı. Ve asıl işi yapmak için daha farklı kaynaklara ihtiyacımız var. Ve her şeyden öncesi de yerel yönetime ihtiyacımız var. Çünkü gayet doğal olarak yerel yönetim bu şehrin sahibi ise... bu merkezde, bu arkeolojik kazı alanında, bu şehirde ise onların desteğini istemekten çekinmemeli diye ben düşündüm.
9: Ve onlar da gönüllü olarak seve seve burayı tabii, ne kadar daha kısa sürede bitiririz, ne zaman nasıl ortaya çıkartırız,
10: tabii,
9: nasıl bir destinasyon haline tam olarak getiririz diye
10: tabii,
9: ben uğraşıyorlar diye.
10: Kesinlikle
9: görüyorum.
10: Doğru. Kesinlikle doğru. Ben 2006 yılında kazı başkanı olduğumda ilk sene bir şey tabii ki yapmak mümkün değildi. Zaten tanımamız gerekiyor. 2007 yılında o zaman Sayın Mehmet Özaseki belediye başkanımızdı. Ben hocamı aldım. Kutlu Emre hocamı aldım. Onunla beraber onu ziyaret ettik. Ben dedim bu kazı benim kazım değil, sizin kazınız. Sağ olsun, o da ne demek istediğimi çok iyi şekilde anladı ve bize o zamandan beri, daha sonraki Mustafa Bey olsun, Memduh Başkanımız olsun, sürekli desteklerini veriyorlar. El birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Kültepe gerçekten diğer merkezlerden farklı bir merkez, diğer arkeolojik merkezlerden farklı bir merkez. Çünkü çok büyük bir alana yayılmış ve günümüzden 4000 yıl öncesinde Ön Asya'nın en büyük şehirlerinden birisi, Orta Doğu'nun en büyük şehirlerinden birisi olduğunu ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla yapılan iş, şimdiye kadar harcanan emek çok gözükmüyor. Sebebi de alanın çok büyük olmasından kaynaklanıyor. Ve aynı şekilde tabii ki bu kadar geniş bir alanda çok daha kalabalık bir ekiple, daha donanımlı bir ekiple, daha artık günümüzde teknoloji biliyorsunuz artık kullanmamız gerekiyor. Her türlü teknoloji, aracı, makina, ekipmanı kullanmamız gerekiyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz o konularda da bize destek verdiği için biz daha rahat ediyoruz. Ama gayet doğal olarak bütün izinler zaten Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir ve birlikte aslına bakarsanız son günlerdeki gelişmeler de aynı doğrultuda ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılan çalışmalar bence doğru bir yola girdi.
9: Uyumlu gidiyor artık, evet.
10: Evet, onun için... Yani
9: 2 yıldır, 3 yıldır çok daha fazla uyumlu hale bütün kurumlar geldi gibi gözüküyor. Biz öyle görüyoruz.
10: Yani turizmci olarak da hani siz şimdi... eğer siz bunu söyleyebiliyorsanız doğru bir adım oldu herhalde.
9: İnşallah öyledir. Daha da iyi olur. Olacağı doğru gidiyor hocam.
10: Olacak, olacak.
9: Siz Anadolu'nun hep ilk yazılı tarihi Kültepe'de başladı diyorsunuz. Hı-hı. Konuşmalarınızda sık sık.
10: Evet.
9: Ben sizi de takip ediyorum.
10: Evet.
9: Ne dersiniz bununla alakalı?
10: Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim.
9: Yazı bulununca medeniyetin de başladığı yer diyebiliriz.
10: Tarih başlar.
9: Tarih
10: yazıyla başlar, kayıtla başlar. Yani tarihi, hı hı, şimdi Türkiye'de örnek olarak Göbekli Tepe, Çatalhöyük gibi çok çok önemli merkezler var. oranın tarihiyle ilgili olarak ya da o yerlerin tarihiyle ilgili olarak biz sadece analojik benzerlikler kurarak, yani bir başka merkezlerle karşılaştırma yaparak tarihlendirme yapabiliyoruz. Son yıllarda da karbon 14 dediğimiz metot ile oradaki organik, karbonik ya da karbonlaşmış malzemenin tarihini söyleyebiliyoruz. Ama orada kim yaşadığı, oradaki işte kral kimdi, bey kimdi, efendim işte kimlerle karşılaştınız, bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyoruz. Ama Kültepe'ye gelince, yani günümüzden 4000 yıl önce, yanımda da getirmiştim aslında replika, şurada herhalde görülebiliyor. Bir zarf örneğidir bu. İçinde tableti de vardır. Yani şu tabletler sayesinde Anadolu insanı ilk kez yazıyla karşılaşıyor.
9: Bu arada bunu müzeden alıp getirmedik. Bu bir replika.
10: Bunu evet, evet doğru. Şimdi dolayısıyla gerçekten Anadolu tarihi Kayseri'de, Kültepe'de başlamıştır. Anadolu insanı da ilk kez Kültepe'de yazı yazmayı ve okumayı öğrenmiştir. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da Kültepe kazılarında bulunmuş olan egzersiz metinleri var. Yani bizim ilkokulda eğri çizgi, düz çizgi, yan çizgiyle başladığımız, sonrasından Ali at topu, at Ali gibi tekerlemeler gibi, nakaratlar gibi, bir kere bir, bir, bir kere iki, iki gibi basit hesapların çalışıldığı, üzerinde çalışıldığı tabletlerden biliyoruz. Bu tablet yaklaşık olarak 5'e 5 santimetre ölçülerinde bir tablet, ama o egzersiz tabletleri dediklerimiz yaklaşık bir A4 olmasa da A5 boyutunda bir büyüklükte ve kalın, kaba şeyler. Bunlar zamanında üzerinde böyle basit alıştırmaların yapıldığı tabletler ve gerçekten de 16 tane tablet bulunan, öyle o egzersiz tabletlerinden 16 tanesi Anadolu insanının, yani yerel insanın, tüccarların değil, yerel insanların da artık okumaya, yazmaya başladığını göstermesi açısından, Anadolu insanın ilk kez bunu becermesinden anlıyoruz. Böyle bir önemi var. Kültepe'nin çok önemi var, ama en başta geleni gerçekten Anadolu insanının ilk kez okumaya, yazmaya başladığı yer olması. Onun için Kayseriler bununla gurur duyabilir. Anadolu'daki ilk kez okumayı, yazmayı öğrenen adam Kayserilidir.
9: Ne güzel. O zaman insanlık tarihinin başladığı yer diyebilir miyiz?
10: Tabii Sümerler var. Hani bizden önce, Anadolu'dan önce Mezopotamya'daki Sümerler bizden 1000 yıl öncesinden bunu keşfetmişler. Keşfetmişler değil, geliştirmişler. Ama Anadolu insanı geç de olsa en azından 1000 sene sonrasında daha Avrupa, Asya, diğer ülkelerde hiçbir yerde yazı yokken yine de bütün dünyadan ileri bir seviyede okumayı, yazmayı öğrendikleri için bence çok daha farklı yerdeyiz.
9: O zaman ticaretin dili Kayseri'de yazıldı diyebilir miyiz?
10: Tabii. Şimdi tabii Kültepe'yi anlatmam, şimdi kusuruma bakmayın. Ben de ağzımı açtığım zaman susamıyorum. Ne olur beni uyarın. Çünkü konu Kültepe olunca, hele böyle konular gündeme gelince gerçekten 4000 yıl öncesinde.
9: Hocam, anlatmadan önce şu ilk tabletleri elinize aldığınızda yıllar önce ne hissettiniz? Oradan bir başlayalım mı?
10: Olur. Şimdi ben Kültepe'ye gelmeden önce başka kazılarda çalıştım.

0: O zaman bu tabletler biraz da olsa pişmiş oluyor. Yani daha en azından bisküvit kıvamına gelmiş oluyor ya da daha da sertleşmiş oluyor, tuğla, kiremit kıvamına gelmiş oluyor. Onları çıkarmak çok kolay. Gerçekten de oradan hani elinize aldığınızda bir tane tablet çıkarabiliyorsunuz. O çok bambaşka bir şey. Onun keyfi zaten bir de ilk defa hani tablete dokunmak, hatta hoca ilk seneleri dokundurtmadı bize. Çünkü onu çıkartmak bayağı ustalık gerekiyor. Ama o yangından çıkmış olanlar kolay, hani şey değil. Fakat bir de bu tabletler normalde yazışma tableti, arşiv tableti değil. Yani bir yerde depolamak için hazırlanmış kütüphaneye konulacak tabletler değil. Bunlar tüccarların kendi aralarında haberleşmeleri için yazdıkları mektuplar, antlaşmalar, efendim mesajlar. Ve bunların çok beklemeye zamanı olmuyor. Çünkü adam bugün işini burada gördü, anlaşmasını yaptı, malını verdi, parasını aldı. Bunları kaydetti tableti, şahitler huzurunda imzalıyorlar ve yanında alıp götürüyor. Ya da Asur'dan bize getirmiş, Mezopotamya'dan bize getirmiş oluyor. Bunlar yani çok kısa süreli şeyler. Bir tabletin gerçek anlamda pişirilmesi için neredeyse bir aya ihtiyacınız var. Hitit tabletleri pişirilmiştir. Çünkü onların hepsi devlet tabletidir, tapınak tabletidir. Arşivlenmek için konulmuş, yani arşivlenmek için yazılmıştır. Bizimkiler ise bugün cebine koyup yarın yola çıkacağı tabletler. Ve eğer bunlar dediğim gibi ise maalesef toprak altında nemden, sudan, hayvandan çok fena bir şekilde etkileniyor. Bunlar bulunduğu an çamur gibi. Bir tableti, hele bir arşiv çıkarmak aylar sürüyor.
1: Yani
0: Onun için
1: evet, bulup
0: o
1: çıkartmak
0: kadar
1: lazım.
0: yorucu ki anlatamam size. O kadar yorucu ki dizinizin üstünde eğilip beliniz tutulur. Sürekli bizim arkeologların en büyük hastalığı zaten bel tutulmasıdır, bel fıtığıdır. Dolayısıyla hani onu bir tane sağlamını çıkarmak yani acayip bir keyif.
1: Güzel. Ellerinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Ticaretin dili tabletlerde mi yazıldı? İlk oradan mı başladık hocam?
0: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Hani çok uzun anlatmak istemiyorum. Asurlar buraya geliyor. Anadolu'da ticaret yapmak istiyor. Anadolu'nun ihtiyacı olan kalay ve kumaş, iyi kumaş getiriyorlar. Burada altın ve gümüş karşılığında takas ederek bunları satıyorlar. Ve doğal olarak bu gelen malzemenin bir kaydı olması lazım. Çünkü her zaman bir tüccar kendisi getirmiyor, kervana katılıyor ya da bir kervancıya emanet ederek buraya gönderiyor. Şimdi dolayısıyla bunun bir işte kaç gramdır, kaç kilodur, kaç metredir bu gönderdikleri malzemelerin bir kaydı olması lazım ve kervancı başı bunu kaydını yapıyor, yolda masrafını yazıyor. Harcadığı, hatta aldığı şeyin, aldığı işte yemin parasına kadar böyle şeyler kaydediliyor. Ve ondan sonra bunu tekrar geriye gönderecek. Yani ben bu malı buna verdim, bu aldı gibi kayıt oluyor. Çünkü bizim tabletler çoğu zaman antlaşma tableti. Yani kontrat, iş kontratı olduğu için bunları karşılıklı olarak ellerinde kopyalarının olması gerekiyor. Ve doğal olarak da burada bizim bu tabletlerden 23 bin küsur tabletten o dönemdeki ticaretin bütün detaylarını görüyoruz. Bir tüccarın evinde bugün herhangi bir firmanın, özel şahıs firmasının muhasebesinde ya da kasasında olan ne varsa, çek, senet, antlaşma gibi bütün her şeyi biz tüccarların evinde, arşivinde küçücük bir odadır. Yani 1'e 2 metre gibi böyle küçücük bir oda içinde onları bulabiliyoruz. Düşünün, 4000 yıl önce adamın sattığı malın hesabı, kime ne borcu, kime ne, kimden ne alacağına kadar her şeyini görüyoruz. Şimdi ticaretin dili burada yazılmıştır, Kültepe'de yazılmıştır diyoruz ya, gerçekten doğru. Şöyle doğru. Buradaki ticaret at pazarlığı yapılan bir ticaret değil. At

0: pazarlığı gibi yapılan bir ticaret değil. Kayıtlı, sistemli bir ticaret. Kuralları var. Örnek olarak bir malın satışında ya da bir antlaşmada muhakkak şahitler vardır. Burada mesela bu şey eğer zoom yapılabilirse belki üzerinde görülebilir. Şahitlerin mühür baskıları var bu zarfın üzerinde. Yani 4 tane şahit, 5 tane şahit yeri geldiğinde bu duruma göre bunlar imzalanacak. Ve asıl büyük problem, mesele, herkes Anadolu'da ticaret yapamaz. Anadolu'da ticaret yapmak için özellikle yabancı tüccarların hepsi burada kurulmuş olan ticaret odasına kayıt olmak zorunda.
1: O zaman ticaret odası da var.
0: Dünyadaki ilk. Gerçek anlamda bir ticaret odası. Çünkü 94 yılında kazılan bir arşivde oradaki tüccarın 5 kuşak öncesinden atası olan adamın ticaret odasına yatırdığı paranın makbuzları var. Ve 5 kuşak öncesinden o makbuzları halen saklıyor adam. Şimdi ticaret odasına üye olmanız gerekiyor. Üye olduğunuz zaman çok büyük kolaylıklar sağlıyorsunuz. Nedir? Yani bugün de aynı şekilde ya da esnaf ve sanatkarlar odası var biliyorsunuz. Ya da nedir? Borsa, sanayi odası var. Onun gibi oraya kaydolduğunuz zaman kredi çekebiliyorsunuz. Kendi kredileri var çoğu zaman daha düşük faizde. Efendim sizinle alıcıyı buluşturmak ya da satıcıyı buluşturmak için kolaylıklar sağlarlar. Aynı şekilde oradaki ticaret odası yerel krallıklar ile tüccarlar arasındaki iş birliğini ya da iletişimi sağlıyor. Yeri geldiğinde o krala ödenecek vergiyi topluyor. Yeri geldiğinde bazı malların değer kazandığını haber veriyor Asur'a, o malları gönderin diyor. Örnek olarak bazı yerlerde mesela bakır, daha kaliteli bakır, o bakırı alın diyor. Ya da orada kala ihtiyacı çok arttı, hemen gönderin. Ya da gümüşün fiyatı artıyor, buraya gümüş gönderin. Hatta parası olmayan tüccara, bizdeki teşvik diyelim herhalde onun gibi, gümüş alması için ya da işte o eksik malzemeyi alması için gümüş veriyor, para veriyor.
1: Kredi veriyor,
0: hibe. Kredi veriyor, hibe veriyor yeri geldiğinde. Ama hepsi yapılan bütün işler, bu tür işlerin hepsi kayıtlı. İçinde para geçmeyen bir tablet bulamazsınız.
1: Ben bu arada Vandana diye bir kadın tüccarın...
0: Madavada
1: mı?
0: Evet, Madavada. Evet, şimdi işin güzel tarafı sadece dışarıdan gelenler değil, Anadolu insanı da, Kültepeliler de, hatta sadece Kültepeli değil, başka şehirdekiler de ticaret yapmaya başlıyor. Okumayı, yazmayı öğreniyor. Kendileri yapıyor. Ve orada bir ekmek alacağı var, onu yazmış. Tabletlerden bir tanesinde, Omadavada. Bir ekmek.
1: O da çok genç.
0: Bir somun. Bir somun. Düşünün. Ya bunun gibi. Dolayısıyla hani oradaki tabii asıl mesele iki krallık arasında, daha doğrusu Asurlu tüccarlar ile yerel krallıklar arasında antlaşma yapılması gerekiyor. Çünkü yerel krallık güvenliği sağlayacak. Değil mi? Yani çünkü o dönemde de herhalde yol kesen haydutlar vardı. Var kesinlikle. Ama işte onun karşılığında yol vergisi ödeyecek tüccar. Bunu ödememek için kaçak yollara giren tüccarlar var. Asurlu tüccarlar var. Onlar, ondan bir tanesi hapsedilmiş, hatta öldürülecek. Onu kurtarmak için Bitkarim'in ya da tüccarların sarayla anlaşma yapmak istemesine dair bir şey var, tablet var. Yani o tüccarı kurtarmak istiyorlar. Kral ve kraliçe karar veriyor bu adamın suçlu olup olmadığına. Bu kadar. Yani aslında kadınlar, hikayesi ticaret, çok.
1: Kadınlar ticarette çok aktif miymiş? Bunu söyleyebilir miyiz hocam o dönem?
0: Bütün toplumda kadın, bir erkekle bir kadın eşit. Basit olarak mirasta örnek olarak koca öldüğünde mirasın yarısı karının, eşin geri kalan yarısı diğer çocuklar arasında paylaştırılıyor.
1: Şimdikiyle aynı.
0: Değil, hatta şimdi o kadar bile değil.
1: Değil mi? %5 mi galiba?
0: Öyle, öyle, yani ben de çok emin değilim. Bazı avukat arkadaşlar 30 diyor, 40 diyor ama yani %50 değil.
1: Evet.
0: Düşünün, hani kadın bu kadar işin içinde. Kız çocukları tamamen aynı şekilde anneleri gibi eşit, özgür.
1: Bir tablete denk gelmiştim hocam. Aile ilişkilerini de anlatıyordu. Hı hı. Çocuk annesine kızıyor. Diyor ki işte sen beni analıkmış gibi duyuyordun. İşte şu çocuğuna iki tane kıyafet aldın, bana almadın gibi bir tablette hatırlıyorum, aklımda kalmıştı.
0: İşte normal şartlarda bu hani yazılacak bir tablet değil. Ama işin içinde bir para var. Bir kumaşa ödenmiş para var. Dolayısıyla onun için bütün her şey kayıt altında.
1: Peki aşk ilişkilerini neden kayıt altına almışlar?
0: Şöyle, aslında tam aşk ilişkisi
1: geçiyor
0: gibi
1: mu peki
0: değil.
1: Tabletlerde?
0: Tam öyle geçmiyor ama mesela bir kadının eşini özlediğini duyuran şeyler var. Çünkü para etmeyecek konuları niye yazsınlar ki?
1: Hmm.
0: Yani bir, onların şeyi kafasında o. Ama diğer taraftan mesela evlilikle ilgili, nişanla ilgili, hatta beşik kertmesine kadar giden adetler hakkında çok fazla detaylı bilgi var. Mesela bir tablette oğlan çocukların, abilerinin kız kardeşlerini evlendirmek istemesiyle ilgili olarak bir tablet var. Daha önceden söz verdikleri bir erkek kardeşlerini almadı diye ona sitem dolu bir mektup yazıyorlar. Kardeşimiz artık büyüdü, gel al kardeşimizi diye. Ya da benzer şekilde bu şeylerin arasında, evlilik anlaşmaları arasında mesela erkeğe kemer veriliyor. Adamın birisi evlenmekten vazgeçiyor çünkü bana kemer vermediniz diyor. Bu tür ilişkiler de çok detaylı olarak belirtiliyor.
1: İnsan ilişkilerini bugün günümüzle 5000 yıl önceyi kıyasladığınızda, okuduğunuzda, oradan buraya gelen, hala devam eden veya o zaman güzeldi şimdi, ne anlatabilirsiniz?
0: Hepsi aynı. 5000 yıl önce de aynı, bugün de aynı şeyler, aynı gelenekler devam ediyor.
1: Yani teknoloji değişti ama insan aynı.
0: Araç değişti, sadece araç değişti. O zaman örnek olarak bir miras kavgası var. Babalar ölünce küçük çocuk, evde kalan küçük çocuk babama ben baktım diye mirasın çoğunu istiyor.
1: Şimdi de olan.
0: Aynen. Ha. Ama diğer iki kardeş onu kabul etmiyorlar. Saraya gidiyor, Kaniş'e gidiyor. Oradan avukat getiriyor. Evin içindeki eşyaları saydırıyor. Envanterini çıkarıyor. Ondan sonra avukat kapıyı da kilitliyor. Ondan sonrasına ait tablet, olay bittiği için biz öğrenemiyoruz gerisini ama büyük olasılıkla konu mahkemeye taşındı. Mahkeme karar verdi.
1: Bu da çok enteresan. Bir tablette sen parayı çok seviyorsun
0: evet,
1: diye geçen bir cümle var.
0: Evet. Şimdi
1: gerçekten hiç değişmedi mi hocam?
0: Vallahi değişmedi. Şimdi şöyle bir şey, aslında Asur şehrindeki bir kardeş, bir Asurlu tüccara, Kaniş'teki Asurlu tüccara bir mektup yazıyor. Bir küçük girişi var. Ondan sonra diyor artık sen yaşlandın. Artık Tanrı'nın gözüne bakma zamanın geldi. Herhalde Tanrı heykelini görmen gerekiyor. Sen artık bu işleri bırak. Sen parayı hayatından çok seviyorsun ama artık bu işleri bırak diyor. Sanki böyle bir hani iyilik onu korurcasına. Ama son cümle, ama benim paramı gönder diyor. Yani o zaten onu yazmasının sebebi bu. Parasını alacağını istiyor. Bilmiyoruz ödedi mi.
1: Hocam 4-5 bin yıl önce konuşulan, takılan isimler de bugünkü isimler arasında bir benzerlik o günden bugüne gelen isim var mı?
0: Salim Ağa.
1: Salim.
0: Salim. Sağ Salim. Salim Aşşur diye biri var. Salim Aşşur. Aşşur Tanrı'nın adı. Salim mesela Sadullah diyelim. Mesela bunun gibi. Çünkü bizim Kültepe tabletlerindeki kelimelerden yaklaşık 300 tanesini biz halen günümüzde kullanmaya devam ediyoruz.
1: Çok kullandığımız kelimelerden var mı?
0: Mezar, akar, ikar, kira, şemsiye, tercüman. Hemen hemen günlük hayatta bolca kullandığımız 300 tane kelime. Tabii bu direkt olarak Asurlardan Türklere geçmedi.
1: Uygarlıktan uygarlığa değişe değişe.
0: Arapların, Arapçanın atası aslında Kültepe'de konuşulan dil. Arapça, hatta İbranice de aynı dil kökenine bağlıdır. Oraya aktarılmış. Oradan da biz beraber Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğünüzde Osmanlı toprağı zaten buralar. Ve dolayısıyla biz halen aynı dili konuşmaya devam ediyoruz.
1: Peki 5000 yıl önce yenilen, hala soframızda olan bir yemek var mı hocam?
0: Yemek tarifi, yemek fiyatı görmüyoruz ama yedikleri aslına bakarsanız bu coğrafyada ne yetişir? Bugün için de aynı şey buğdaydır, arpadır. Büyük olasılıkla mercimekten emin değilim ama benzer. Pırasa var, soğan var, av etleri var. Bu tür şeyler var. Aynı şeyleri aslına bakarsanız bu 1950'lere kadar biz zaten aynı gıdalarla besleniyorduk bu coğrafyada. Balık var, ona bakarsanız hani farklı olarak ve hatta belki deniz ürünleri, dışarıdan gelmiş deniz ürünlerinin de adı geçiyor. Tabii buradaki üzümden faydalanmışlar, asmalardan faydalanmışlar, efendim çeşitli, çok çeşitli üzüm var aslına bakarsanız. Dolayısıyla aynı şeyleri yemişiz. Çok farklı değil bence.
1: Bir konuşmanızda şey diye hatırlıyorum. Bu tabletlerde hiç rüşvet, illegal olay pek hiç yok gözükmüyor. İnsanlar birbirini dolandırmıyor muymuş o zaman?
0: Bu sorudan önce bir şeyi hatırlatayım mı? Aslında slaytlarda da vardı. Pastırma ile ilgili bir metin vardı. Sonlara doğru. Şimdi şöyle... Bu Kültepe'de çıkan buluntular, terazi ağırlıkları, gramlar şeklinde, yani Kültepe'de bulunan birçok malzemenin burada görüntüsü var.
1: Çekirdek nereden geliyor?
0: Var, o da var, o ağırlık da var, ağırlık birimleri var.
1: O kadar eski
0: mi? Tabii. Mesela pardon, bir geri dönebilir misiniz? Bir tablet vardı, az önce bahsettiğim bir tablet. Bir daha. Yok, çok geçtik. İleri lütfen. Devam, devam. Şu tablet, egzersiz tableti dediğim bu tablet. Yani ne kadar kaba olduğunu görüyorsunuz. İşaretler ne kadar kaba, onu fark ediyorsunuz. Ama mesela şu elimde gördüğünüz tabletteki çivi yazısı bizim karınca doğası gibi neredeyse ince, bayağı şeyli böyle düzenli yazılmış. Ama oradaki tablette yazılan dağınık, büyük olasılıkla silinmiş, yazılmış, tekrar yazılmış böyle bir tablet. Pastırma ile ilgili bir yazı, bir metin vardı.
1: Pastırma artık bence tartışmaya kapatılan bir konu olması gerekiyor. Tabletlerde de çıktıktan sonra ne dersiniz hocam?
0: Şimdi şöyle, bu tablet tam pastırma adı vermiyor tabii. Başka şekilde söylüyor. Kurutulmuş et, kutulanmış ve büyük olasılıkla ama ondan da şey, ama kurutulmuş et, baharatlanmış, pardon, kutulanmış. Tüccarlar giderken, şimdi slide'da çıktı bu az önce geçtiniz pastırma konusuna, bir tüccar başka bir şehre giderken yanına kurutulmuş et, kutulanmış et alıyor. Yanında aynı zamanda ne alıyor biliyor musunuz? Kaniş peyniri. Yani Aslında biz de bugün pastırmayı peynirle yemeyi severiz açıkçası. Evet, ben
1: bu,
0: severim.
1: Bu peynirli harika
0: olur. Ben severim açıkçası.
1: Pide oldu mu sıcak?
0: Zaten öyle yenir. Doğrusu da odur. Hani şimdi yola çıkarken bile, ki çok normal bir şey. Uzun yola gidiyorsunuz. Her yerde yiyecek bulamayacaksınız. Pastırmayı yanınızda taşıyıp dilim hani kesip orada rahatlıkla hani karnınızı doyurabilirsiniz. Peynirde olunca dediğiniz gibi. Yani bu 4000 yıl önceki tabletlerde geçiyor. Hatta bir tablette değil, iki tane tablette geçiyor. Mesela hani o yüzden şimdi pastırmanın kökeni tartışılır ya. Evet. Tabii ki gayet doğal olarak mesela bu bizim hani Türklerin Orta Asya'dayken yanlarında eti taşımak için uyguladıkları bir yöntem. Ama onun daha erkeni de var. Tabii onlar da başkalarından bilerek görerek almışlar. Dolayısıyla hani buradaki pastırma gerçekten Anadolu pastırması diyebileceğimiz bir şey. Kökeni yurdu burası. Kaniş peyniri, kaniş eti aldıklarına göre demek ki burada varmış.
1: Ne güzel. Eskiden insanlar birbirlerini dolandırmıyor muymuş? O sorumuza geçelim.
0: Dolandırma şöyle... Rüşvet, ya şöyle tam anlamıyla rüşvet diyemiyoruz, şunun için diyemiyoruz. Metinde, daha doğrusu tabletlerde kralın, özellikle Kaniş kralının gelen mallardan %10'unu satın alma hakkına sahip olduğunu biliyoruz. Kimseye bedavadan bir şey vermiyor, mal vermiyor. Çünkü gelen her mal kayıtlı olduğu için getiren adam bunların hesabını vermek zorunda. Dolayısıyla tam direkt şey değil, rüşvet değil. Fakat almada öncelik, satın almada öncelik hakkı gibi bir hakkı var. Ve gayet doğal olarak da o dönemde de ödenmemiş birçok borç var. Onları da biliyoruz. O yüzden tam anlamıyla bu şeyin yani rüşvete girmediğini ya da işte ama cezaların olduğunu biliyoruz.
1: İllegal bir iş yok.
0: Ha, cezaların olduğunu biliyoruz. Ödemezse faizin işlediğini biliyoruz.
1: Faiz o zaman.
0: Faiz işletiliyor. Hatta yerlilere %30 faiz işletilirken Asurlar kendi aralarında daha düşük bir faizle çalışıyor. Yani %10 gibi bir faizle çalışıyor ve bunların hepsi kayıtlı olduğu için sistemli ticaret diyoruz biz. Yani hiçbir şey böyle bizim eski işte koyun pazarlığı yapar gibi bir pazarlıkla yapılmıyor. Tabii ki anlaşmaları için böyle pazarlık yapılmıştır ama sonuçta kayda girmiş. Hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Az önce söylediğim gibi bir ekmeği bile yazdıran bir sistem bu. O yüzden yani evet. Ve mahkemeler var. Hatta şunu da biliyoruz. Anadolu'lu bir kadın buradaki hakkını alamadığı için mahkemeden borcunun ödenmesini sağlayamadığı için ta Asur şehrine 1000 kilometre mesafedeki Asur'a gidiyor. Orada mahkemeye başvurmaya gidiyor. Ben bugün gitmem.
1: Evet.
0: Yani 1000 kilometre korkarım. Ama o dönemde demek ki böyle bir güvenlik var imiş ki gitmiş. Zaten ticaretin asıl sebebi de yani asıl mecrası da güvenliktir. Güvenlik yoksa ticaret olmaz.
1: Canınız
0: bugün öyle değil mi?
1: Malınız güvende olacak.
0: Evet.
1: Ki ticaret yapmaya gidersiniz.
0: Antlaşmalar var. Asur şehri ile Asur krallığı ile Kaniş krallığı arasında. Örnek olarak çok basit uzun bir metin gelen tüccarların bir kere hayatı garantiye alınıyor. Malları garantiye alınıyor. Kaybolursa tazmin ediliyor. Krallık onu ödemek zorunda. Bir anlamda sigorta. Gelen tüccarın ya da kişinin cariyesine dokunmayacaksınız. Evine izinsiz girmeyeceksiniz. Buraya kadar veya kimseyi öldürmeyeceksiniz. Eğer birisi Asurlu bir tüccarı öldürürse onu bize vereceksiniz. Yani bu kadar ileri bir sistem içinde bu iş yapılıyor. Dolayısıyla hani kimsenin kaçak güreşmeye, kaçak yapmaya izni sınırı olmuyor.
1: Ne güzel.
0: Şimdi de öyle.
1: Evet. Hocam, Kürtepe Kanışkarum deyince aklınıza ilk ne geliyor? Biraz da Koramaz Vadisi'nden de bahsetmek istiyorum. Son burayla ilgili ekleyeceklerinizi size zahmet ekleyelim.
0: Şimdi tabii bir uygarlık yeterli koşullar olmazsa gelişemez, kullanamazsınız.
1: Şehir dışından bir misafirim geldiğinde ben Kürtepe Kanışkarum'a götürdüğümde ona ilk ne anlatayım?
0: Tamam. Şimdi Kürtepe o ait olduğu coğrafyada gelişmiş, yani bugün hemen Kayseri'nin 20 kilometre doğusunda çok güzel bereketli bir ovanın içinde gelişmiş bir kültür. Ve gayet doğal olarak bu şehir ticari sayesinde çok büyümüş. O zaman için yaklaşık 280 hektar büyüklüğe ulaşmış. 280 hektar bugün Kayseri merkezinden büyük. Oldukça büyük bir 4000 yıl öncesinde düşünün, nüfusu 40-50 bine çıkan bir nüfus.
1: Çok büyük.
0: Yani. Çok çok büyük. Yani dünya nüfusu kaç milyon ki? Böyle bir şeyde düşündüğünüzde böyle bir yer. Şimdi bizim bu şehri besleyecek yanda köyler olması lazım. Koramaz Vadisi dediniz. Gessisi, Ağırnası, Yeşil Yurdu, Güneşlisi, Gömeçi, bunlar hepsi aslında bu şehri besleyen tarım köyleri ya da çiftçilik, ziraatin olduğu yerler olması gerekiyor. Ve bunlar tabii ki belki günümüze kadar ulaşmış kalıntıları yoktur ama muhakkak ki önemli bir rol oynamıştır. Biz bir kere bunu biliyoruz. Şimdi gelen ziyaretçi için aslına bakarsanız şöyle, bizim bütün malzememiz, yapı malzemesi tüf taşı, bugün Yeşil Yurt'ta çıkar, Gesi'de çıkar. Zayıf bir taştır aslına bakarsanız. Andezit bile değildir.
1: Kırılgandır.
0: Kırılgandır. Çok suyu çabuk çeker. Ondan sonra bir de kerpiç. Kerpiç dediğimiz güneşte kurutulmuş tuğlalar. Yani çok sağlam bir şey değil. Şimdi bütün yapılarımız maalesef bundan yapıldığı için kazılarda ne kadar sağlam çıkacağını da düşündüğünüzde, ki şehir bir yangınla tahrip edildiği için zaten binalar yakılmış yıkılmış ve tabiatın etkisine maruz kaldığı için de güneşten, yağmurdan, kardan, çamurdan bunlar gitgide eriyor. İşte tam bu sebeple biz şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve katkılarıyla bir Asurlu Tüccarlar Mahallesi yaptık. Son slaytlarda o vardı. Orada daha önce kazılmış, açığa çıkartılmış bir 14 evlik bir mahallenin replikasını yaptık. Hı hı. Kerpiçten gene, yine kerpiçten. O dokuya çok benzeyen bir doku içinde yaptık. Burada gördüğünüz o sarıyla boyalı mahallenin kerpiç uygulamasını yaptık. Bir önceki slayt veya sonraki slayt olacak galiba. Kerpiç, evet, burada görüyorsunuz, kış karlı bir zamanda çekilmiş bir köy. Bir mahalle canlandırıldı. Şimdi bunun son aşaması kaldı. Eğer hani bu günlerde o tamamlanabilirse içeride Kültepe'deki hayatı anlatacak 12 tane ev içinde çeşitli uygulamalar yapacağız. Kimisi dijital, kimisi grafik, kimisi canlandırma diyelim. Burada örnek olarak benim az önce anlatmaya çalıştığım her şeyi, örnek olarak ticareti, örnek olarak yazıyı, örnek olarak cenazeyi, düğün törenlerini, tapınmayı, madenciliği, dericiliği gibi,
1: baharatçılığı.
0: Her türlü, evet. Mesela onlar da var.
1: Çünkü tabii, ekstra
0: almak
1: için.
0: Tabii yani şey var, onlar da var. O tür baharatlar da var. Hatta kimyona kadar var. Yani onları da biliyoruz. Dolayısıyla hani buraya gelen bir insanı, siz bir ziyaretçinizi, misafirinizi rahatlıkla bu mahalleye götürüp orada ne olduğunu anlatabileceksiniz. Buradan da çıkınca arka tarafta, eğer yine bir projemiz var öyle, restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi diye bir projesi var. O kapsamda, o proje kapsamında buradaki evleri, kalıntıları tabii belli bir yere kadar Ama en azından planların anlaşılabileceği şekilde bazılarını hatta açık hava müzesi şeklinde içinde gezebileceğiniz bir mahalle haline getirip rahatlıkla gösterebileceksiniz diye tahmin ediyorum. Ama tabii sadece onlar değil, yine bizim yukarıda, tepede, höyük kısmında da büyük saraylarımız var. İşte onları da yine bu proje kapsamında insanları, gelen ziyaretçileri içine girebilecekleri, daha doğrusu yakınına kadar inebilecekleri bir şekilde güzergah oluşturup orada yangını da göstermek, oradaki işte tapınağı da göstermek, oradaki sarayı da göstermek istiyoruz. O zaman herhalde daha keyifli bir ziyaret olur.
1: Hatay'da bir müze otel var hocam.
0: Evet.
1: Yani biliyorsunuzdur. Evet. Yani ona yaklaşsak keşke, birazcık gezilebilen yerler, içine girebilsek olur.
0: Şimdi işte bizim en güzel tarafımız, yani en iyi tarafımız, bizim yaklaşık 228'di galiba evimiz var. Şimdiye kadar kazılmış ev var. Hemen hemen yarısının sahibini biliyoruz. Kime ait olduğunu biliyoruz. Kimlerle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Kim ne taraftan kız almış, ne tarafa kız vermiş. Bu adam kaç senelik tüccar, hepsini biliyoruz. Dolayısıyla bizim avantajımız, bu kalıntılar içine götürdüğümüzde evlerin hikayesini anlatma fırsatı da bulabiliyoruz. Evet. Ben gezdirirken öyle yapıyorum. Ben eğer yani bir misafirim gelirse ben oradaki hikayeleri anlatarak, yani o evin hikayesini anlatarak. İşte az önce söylediğiniz Salim Aşur, Salim Ağa'nın evi mesela çok ilginç bir ev. Ha, bir kerpiç ev. Aslında
1: güzel
0: bakarsın.
1: Yer hocam, Salim Hocam.
0: Salim Ağa'nın şöyle, o az önce bahsettiğim 5 kuşak öncesinde büyük babasının ödediği makbuzlar vardı. Yün tüccarı, bakır tüccarı, işte en az 5 kuşaktır ticaret yaptığı için bilinen bir tüccar. Bu tüccarın hemen hemen Karun'daki bütün arkadaşlarının hikayelerini biliyoruz. Bu kadar bilinen bir adam.
1: Hocam, yazılımla, teknolojiyle, yapay zekayla destekleyip bunu biz oraya gittiğimizde VR gözlüğümüzü
0: öyle
1: takacağız.
0: İşte o VR olmuyor da şimdi herhalde cep telefonları daha iyi şu anda herhalde, yani eskiye göre.
1: Yani direkt anladım. Ticaretin hani, içerisine gireceğiz, düğüne gireceğiz.
0: Onu ya işte o tek hani kullanımdan ötürü hani çok kolay olmayacak. Çünkü kontrollü falan da lazım, ama siz gene QR kodu oturarak hani bağlantıyı sağlayıp rahatlıkla orada o evin önünde durduğunuzda o evin hikayesini göstermek mümkün olacak. Ama dediğim gibi yani gönül istiyor. Öyle projeler de yaptık. Hatta bir tane TÜBİTAK'tan teşvik aldık öyle. Tam AI da dahil olmak üzere bütün elimizdeki hani bilinen günlük yazılımlardan faydalanacak şekilde bir uygulama yaptık. Ama gözlük gerekiyor. O gözlük olursa çok güzel olacak, ama dediğim gibi onun bir sıkıntısı var. Fakat işin ilginç tarafı internet ortamında olacağı için o şey. Evet. Siz telefonunuzla konuştuğunuz zaman hatta oradaki evin sahibi evi anlatacak. Evin sahibine siz soru sorabileceksiniz. Yayınlanmış kaynakları yüklediğimizde bu şeye, uygulamaya, yayınlanmış kaynaklardan bakarak kendisi hakkında bilgi verir. Sen bu sene ne kadar iş yaptın? Hangi yıllarda yaşadın? Senin kaç çocuğun var gibi. Hani hiç yazılmayan şeyler. Bunlar yazmaya gerek yok. Ama bu uygulama sayesinde siz orada o adamı hologram gibi de görerek muhabbet edebileceksiniz. Ama dediğim gibi gözlük gerekiyor. Onu belki cep telefonunda bir uygulamayla halletmek gibi bir planımız var.
1: Süper, harika fikir hocam.
0: Ve şey de, yabancı dile de çevirmek orada daha kolay olacak, biliyorsunuz. Hani
1: evet. İsteyen de çevirecek.
0: Evet, yani çünkü direkt olarak internete bağlanacağınız için rahatlıkla istediğiniz şekilde yapabileceksiniz. Vallahi yapmak istiyoruz, ama tabii ki her şey çabanın sonucunda yapabilirsek.
1: Bence olur, bunu da yaparız hocam.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Aslında yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Daha ağır nasıl konuşamadık hiç. Koromaz'a hiç giremedik. Koromaz'la ilgili ben size kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bir yere gittiğinizde hani bazı yerler böyle kendini anlatır ama Koramaz öyle değil. Sessiz, bağırmıyor. Gidip orayı böyle hissedip, taşlara bakıp, bir yerlere bakıp, vadinin içinde oturup orayı hissediyorsunuz. Farklı bir enerjisi var oranın.
0: Doğru. Yani şöyle aslında yüzyıllardır oradaydı.
1: Evet.
0: Bu Koramaz'ın hani gündeme gelmesi 2020'li yılların başında oldu. Bilgin Yazlık Hocam, Osman Hocam, Osman Özsoy Hocam onların sayesinde oldu ve sonuçta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne, geçici listesine eklendi. Evet. İyi oldu. Korunması gerekir.
1: Bu
0: çok
1: yeni bu arada UNESCO değil mi? Ne zaman oldu?
0: 4-5 sene oldu. Pandemi sırasında oldu. Şimdi dolayısıyla böyle bir yer burası. İçinde hem yüzlerce yıllık bir tarih var. Yani çok çok erken dönemler değil. Kültepe'den çok sonraki dönem ama o doğası içinde korunmuş. Oradaki köyler, efendim Veksesi, Turan'ı, Bağpınar'ı, Ağırnas'ı, daha yukarıya kadar giden köyler içinde bir rota oluşturuldu aslında. Çok da güzel oldu. Taşıt giremiyor şimdi. Fakat önceden girmiş, önceden yapılaşma yapılmış. Maalesef onlardan kurtulamadık. Ve aslında sadece orası değil. İşte o Koramaz Vadisi direkt zaten Ağırnas'a gidiyor. Ağırnas, Mimar Sinan'ın köyü.
1: Evet.
0: Orada şimdi restore edilmiş, hatta müze haline getirilmiş yapılar var, güzel mekanlar var.
1: Mimar evet, belediyemiz yapmıştı.
0: Evet, Mimar Sinan evi de aynı şekilde aynı projeye dahil oldu. Dolayısıyla hakikaten cazip bir mekan halinde ve benim bildiğim kadarıyla ayda 50-100 bin kişi arasında kişi orayı ziyaret ediyor. Hele şimdi bu mevsimden sonra daha da iyi olacaktır. Ama yan tarafta Gezi var.
1: Hocam Gezi'ye geçmeden Ağırnas'ta benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Orada bir misafirliğe gittik.
0: Hı-hı.
1: En alttan yukarı doğru geleyim. Geçtik. Derin kuyu mağaralarını biliyordur izleyicilerin.
0: Evet,
1: aynı içinde turgun taşı olan. Öyle bir mağaraları gezdik. Bütün köyün altında aslında
0: var.
1: Kat kat gidiyor. Hatta Kanışkarum'a doğru yolun karşısına
0: diye söylenir.
1: Söyleniyor. Onun hemen biraz üzerine çıktık. Roma dönemine ait bir şapel.
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: Üzerinde Selçuklu eseri. Selçuklu eserinin üzerine de tekrar bir daha
0: Cumhuriyet, Osmanlı.
1: Cumhuriyet dönemine ait binalar var.
0: Yani biraz
1: bozmadan üstüne ekleyerek gelmişiz.
0: Zengin.
1: Bir şey.
0: Tabii tabii yani şey ve hani bir de biz ya yani şöyle söyleyelim rahatlıkla hani bizim kültürümüzü de yansıtan yani eski erken kültürlerin dışında bir de bizim kendi kültürümüzü yani Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet dönemini de yansıtan çok güzel bir coğrafya var orada ve o coğrafya işte Ağırnas'tan Bürüngüz'e, Büyük Bürüngüz'e kadar, oradan Gezi'ye, Yeşil Yurt'a kadar aslında bir yani bir günde bitmeyecek bir rota.
1: Ben geçen bir video izledim. Küçücük bir yerden geçiyorlar, bir çıkıyorlar böyle
0: evet, devasa.
1: Devasa kolonsuz bir
0: evet.
1: Yapı.
0: Evet.
1: Üzerinde birkaç kuşların girip çıktığı
0: evet, evet, boşluk evet.
1: Var.
0: Yani çok şey var. Çok şey var. Ama işte maalesef orada bir eksikliğimiz oldu. Şöyle biz de hani işin içindeyiz ister istemez. Bizim bu arada Kayseri, Kapadokya, Kayseri, Kültepe, Koramaz derneğimiz var.
1: Evet.
0: O konuyla ilgili de çalışmalar yapıyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. O Koramaz Vadisi aslında daha yukarıya da gidiyor biliyorsunuz. Daha da böyle oralar
1: alanlar var. Çok
0: daha da şey böyle hoş mekanlar var. Alan koruma alanı oluşturamadık orada. Yani onu Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor açıkçası. Orada o koruma alanı bandı sınırları belirlenemedi. Onlar belirlendiği takdirde hem koruması sağlanacak hem de ona göre yapılacak yatırımlar da belli olmuş olacak. Aksi takdirde siz başkasının yerine bir şey yapamazsınız.
1: Kamulaştırılması gereken yerler var.
0: Gerekirse kamulaştırılacak, gerekirse işte bu şeyler planlanıp plan her şeyden önce plan lazım. Bu sayede aslında onu da söylemeli lazım.
1: İçerisinde
0: Var.
1: Evet.
0: Onu söyleyecektim. Ya yani Allah'tan şimdi bu büyük Kayseri turizm master planı bitti. Dolayısıyla artık hani buna bağlı olarak orada da ayrı bir koruma bandı alanı oluşturulması gerekiyor sanıyorum. Kararlarda o da olması lazım. Ve aslında Kapadokya dediğimiz Kapadokya'dan hani bu bizim Nevşehir, Ürgüp, Göreme'den çok farklı olmayan ama orada olmayan birçok özelliği de barındırıyor. İşte Ağrınaslan başlayıp Kültepe'ye kadar inen bir bant bence en az bir günlük. Bir gün yetmez yani normal şekilde yetmez ama konaklamalı. Konaklamanın ve muhtemelen siz onları daha iyi biliyorsunuz. Pansiyonculuğun geliştirilmesine yönelik adımların atılmasıyla beraber halkın da buna dahil edilmesi, daha doğrusu kazanca dahil edilmesiyle beraber herhalde bilmiyorum Kayseri güzel olacak.
1: Bence de güzel olacak. Biz bu arada izleyicilerimize şunu da hatırlatalım tekrar. Kapadokya bir il değil. Kapadokya Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray'ı kapsayan bir hafıza, bir evet. Medeniyet aslında. Kapadokya da güzel atlar diyarı demek. Bunu da bir kere daha söyleyelim.
0: Tabii. Ya zaten eski Kapadokya'nın merkezi Kayseri. Evet. Antik eski Kapadokya'nın merkezi.
1: Kazalıkların olduğu yer de Kayseri.
0: Kayseri.
1: Evet. Kapadokya'nın giriş kapısı da Kayseri.
0: Evet. Ya bütün her şeyle aslına bakarsanız ayrılacak bir şeyimiz yok. Zaten işte Kayseri'nin bir ucu Erden ya da Soğan Vadisi, Kapadokya'nın evet. Dolayısıyla birbirine bağlı ve bence zaten başta Erciyes olmak üzere hani tam Erciyes'in etrafında dönen bir tur Hitit anıtları var. Biliyor musunuz? Nevşehir, Kayseri ve Niğde'deki Hitit anıtları Boğazköy, Çorum, Yozgat'ta yok. Sayısı, ya şu anda tam net bir şey diyemem ama 40'a yakın Hitit anıtı var bu bölgede, Kapadokya bölgesinde. Boğazköy'de bir yazılı kaya vardır. Başka yoktur.
1: Evet.
0: Yani şimdi Hitit turları için de aslında bence yani kültür turları için de ya da Kapadokya turları için de ayrı bir dal olarak o Hitit anıtlarını rahatlıkla gezebiliriz.
1: Evet. Bu arada kültür demişken Türksoy 2027 hı hı. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildik. Bu da çok kıymetli.
0: Bence de.
1: Bu bölgelerimizin anlattığımız yerlerin bir an önce destinasyon olarak daha rahat zaman geçilebilir bir yer haline getireceğini noktasında hızlandıracağını düşünüyorum.
0: Şimdi kesinlikle öyle. Bir de biliyorsunuz Kayseri'li belediye başkanlarımız uzun süre Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı yaptı. Bizzat içinde hatta Metin Hoca'nı rahmetli analım tekrar Metin Sözen Hoca'yı. Şimdi bu tarihi kentler içinde belki en kadim kentlerden bir tanesi eğer bunları dahil edersek diğerlerini edersek hani sadece belli bir dönem değil ya da sadece işte ahşap yapılarıyla ya da işte köprüleriyle değil tüm coğrafyası bununla dolu olan bir şehir. O nedenle Tarihi Kentler Birliği'ne de çağrımız olsun buradan.
1: Evet. Bu arada 2029 Dünya Spor Başkenti de seçildik.
0: Evet.
1: O da çok kıymetli. Onu da şimdiden hayırlı olsun diyoruz.
0: Evet.
1: Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs yaklaştı.
0: Evet.
1: Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun.
0: Herkesin...
1: Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun kaptanı Akçakayalı. Evet. Benim hemşerim. İlkokulu Zincirleri'de okumuş. Daha sonra İstanbul'a yerleşmişler.
0: Evet.
1: O geminin kaptanı da Kayserili, onu da söyleyelim.
0: Evet. Yani Kayserili olarak hani şimdi ben dedim ya baştan hani tam Kayseri'de doğmadım ama yine bir kendimi Kayserili olarak görüyorum. Kayseri'nin övünecek çok şeyi var.
1: Evet. Hocam bence bir program daha yapalım. Diğer programda da Koramazlı Ağrınas'tan bahsedelim. Olur. Müsaade ederseniz.
0: Tabii ki.
1: Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa buyurun.
0: Şimdi yani aslında tabii eklenecek çok şeyler var ama sadece şimdi hakikaten Kayseri hak etmediği bir yerde diyeceğim. turizm anlamında.
1: Evet.
0: Turizm açısından gerçekten yani bu kadar kıymetin olduğu, hem eski çağlardan hem yeni çağlardan birçok medeniyetin yaşadığı bir yerin belki dezavantajı sadece şimdiki turistik Kapadokya'nın yanında kalması. Yani merkez orası olduğu için Kayseri bu yerini alamadı, daha öne çıkamadı. Ama sanıyorum herhalde beraber iki şehrin ya da evet. ya da bir Kapadokya alanının bütüncül olarak değerlendirilmesiyle evet. herhalde güzel olacaktır. Ama bunda da Kayserilerin de biraz daha fazla çalışması gerekecektir evet. diye düşünüyorum.
1: Nevşehir'le ilişkilerimizi daha da geliştirdik. Hı-hı. Artık birlikte tur düzenlemeye başlıyoruz.
0: Çok
1: mesela,
0: güzel.
1: Tomarza'daki su sporları artık Nevşehir'deki acentaların da tur listesine eklendi. Bize sürekli oradan turist gelmeye başladı. Biz de gelenleri oraya gönderiyoruz. Biraz daha arttıracağız. Alan başkanımızın değişmesiyle, Cem Başkan'ın gelmesiyle de o bu konuda bence çok bilinçli. Sadece bir şehir değil, misafir geldiğinde işte hem Kayseri hem Nevşehir. Atıyorum iki gün orada, bir gün burada veya turist geldiğinde önce Nevşehir'e inecek, orayı gezecek, Kayseri'ye gelecek. Kalacak, buradan yurt dışına tekrar uçağına binip gidecek.
0: Havaalanı burada.
1: Aynen.
0: O tren şekilde. İstasyonumuz var evet. burada. Ha, otobanımız olmasa da en azından bunlar var. Rahatlıkla bu evet. dediğiniz şeyler yapılabilir. Hani en azından Kayseri'de şöyle bugünlerde ya da kaç son 10-15-20 yıldır Kayseri'de Kapalı Çarşı'da çok fazla yabancı turist göremezsiniz. Hiç yok hatta. Birkaç kişi varsa var. Çoğunluğu da bize gelen bizim araştırmacılardır. Orada gördüğünüz yabancılar. Dolayısıyla hani burada yerel halkın da bundan yani faydalanması gerekiyor. Ticaret ya da onu sattıkları halısıdır ya da hediyelik eşyasıdır. Bunlar belki diğer taraftan hani altyapı oluşturmak için hediyelik eşya üretimine de biraz ağırlık verilmesi lazım. Çünkü gittiğimiz her yerden biz bir şeyler alıp geliriz.
1: Üretmeye başlamışlar.
0: Çikolatası da var.
1: Ha.
0: Bunun gibi şeyleri yapmak hani herhalde yine yerel yönetimlere tabii çok ihtiyacımız var.
1: Özel sektöre de iş düşüyor hocam ya. Yani tamam belediye, valilik, turizm müdürlüğü, bakanlık gibi açıyor. Yani oraya gidip işletmeyi kuracak kişi de gene özel sektör. Biraz daha özel sektörün de artık turizmin içine girmesi gerekiyor. Halkın girmesi gerekiyor. Halkın bunu benimseyip kabullenmesi gerekiyor.
0: Doğru. Bir de kendi adıma konuşuyorum tabii. Bir şehri anarken belli şehirler vardır. Anarken sizin tükürük bezleriniz çalışmaya başlar.
1: Evet.
0: Şimdi Kayseri'nin de o hale gelmesi lazım. Bence belki yeni yemek çeşitleri demeyelim ama daha belki sunulabilir türlere evrilmesi gerekiyor.
1: O yerel mutfağımız da gelişiyor. Hı hı. Fine dining'imiz de gelişiyor. İkisini de geliştiriyoruz. Mutfaklar değişiyor. İnsanlar evet. artık bunun kıymetini anladılar hocam.
0: Mutfak sanatları merkezi mesela.
1: Çok güzel oldu mutfak sanatları merkezi.
0: Evet.
1: Erciyes Üniversitemiz de
0: gastronomi bölümü açtı.
1: Üniversitemiz de gastronomi bölümü açtı. Mutfakları hı. müthiş. Çok güzel evet. insanlar yetiştirecekler inşallah.
0: Vallahi hani işte Kayseri derken de bizim tükürük bezlerimizin çalışması lazım.
1: Evet. Mantığı artık daha çok insana deneyim
0: sunmamız da evet
1: inşallah.
0: Denemeden bilmeyecekler zaten. Deneme ya belki onun için fuarlar hani sizler onları daha iyi biliyorsunuz.
1: Fuarlara şehir dışı pastırma sucuk götürüyoruz. Pastırma dağıtıyoruz.
0: Ama sadece o olmamalı bence. Hani
1: işte imkan orada mantı yağlama falan yapmak.
0: İşte onları hani fast food haline çevirmek belki. Hani o tür şeyleri ya da hani fine dining'de sunulabilecek hale getirmek belki. Evet. Hani onları işte siz bilirsiniz.
1: Bakalım güzel biz fikir o da.
0: evet.
1: Mantıklı evet. aslında. Biraz daha kolay olabilir.
0: Evet.
1: Hocam bir daha program yapalım inşallah. Tamam. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ben ediyorum çağırdığınız için.
1: Memnun oldum.
0: Keyifle.
1: Ne demek olur.
0: Keyifle. Her şeyi bilen adam değilim ama hani kendi konumla ilgili olarak hani bildiğim tamam. şey çok. Ama dediğim gibi yine gerçekten de Kayseri'nin hak ettiği yere gelmesi için ne gerekiyorsa
1: hep birlikte.
0: Emre amadeyiz.
1: Allah razı
0: evet.
1: olsun.
0: Sağ olun.
1: Evet sayın izleyicilerimiz, Bu topraklar 5-6 bin yıl önce dünya ticaretinin merkeziydi. Kaniş Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu coğrafyadan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil bir hafıza, Kayseri bir geçiş noktası değil bir başlangıç noktasıdır. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm sona erdi.
3: Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 15, Pınarbaşı 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Felahiye ve Tomarsa 17, İncesu ve Sarıoğlan 18, Yahyalı 19, Develi 20, Yeşilhisar 21 derece olacak. Çevre illerde Sivas 16, Yozgat 17, Nevşehir 18, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 29 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaptı. İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunan Erdoğan, dijital vizyonda birlik çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye ile İsrail arasındaki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına atıf yaptı. İsrail'e bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz, dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Konya'daydı. Karahan, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomik görünüme dair istişarelerde bulundu. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi ziyaretini ve ikili temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Konya merkezli 9 ilde büyük bir tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, operasyonu medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesi olarak nitelerken, Konya Valisi Mustafa Çiftçi de kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerine yönelik ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada üniversitelere yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması yönünde bir talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının merakla beklediği takvimi duyurdu. 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs itibariyle başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan unsurların ortak tarih, kültür, dil ve gönül dünyası olduğunu ifade etti. Dünya Teknospor Birliği tarafından 21-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Kayseri Erciyes Dağı'ndaki Tekir Gölü'ne botla açılan ve gölde mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren titiz çalışmaları sonucunda sağ salim kurtarıldı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

Hayatta ne vardı kıymeti baki? Kimimiz sarhoş gibi, kimimiz sakin. Hayat böyle gider gelmez, anlıyorlar neden gülmez.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yayın tekrarı.
7: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
8: Merhabalar, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve bizi sosyal medyada takip eden izleyicilerimiz, yine bir Sağlıklı Gülüşler programından çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir hekim var. Mehmet Safa Özyalçın, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Hocam çok güzel bir konuyla bugün yine sesleniyor olacağız Kayserililere. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İlk olarak sizi tanımakla başlayalım. Mehmet Safa Özyalçın kimdir?
9: Teşekkür ediyorum öncelikle programınıza davet ettiğiniz için. Ben öncelikle diş hekimliği fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi için yaklaşık 5 yılı süren bir süre bulundum. Hı hı. Sonrasında Kayseri'ye eşimle birlikte dönüş yaptık. Kendisi de diş hekimi, buradan selam söyleyeyim.
8: Ne güzel.
9: Sağ olun. Burada 2 seneye yakın bir süredir çalışmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza sağlık katmaya çalışıyoruz inşallah.
8: Aslen de Kayserili misiniz?
9: Kayserili, Develiliyim. Ailem de buralı, annem tarafımda, baba tarafımda Develili. Kendileri de hekim. Şehir hastanesinde çalışıyorlar onda.

0: Bak neyi kapsar sorusuyla isterseniz aydınlatalım dinleyicilerimizi, sonrasında devam edelim.
1: Tabii, yani çene cerrahisi dediğimiz zaman ağız diş çene cerrahisi aslında çok kısıtlı olmayan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Özellikle alt ve üst çene neredeyse bizim baş bölümümüzün yarısından çoğunu kaplıyor diyebiliriz.
0: Evet.
1: Neredeyse 3'te 2'sini kaplıyor. Bu bölgelerin müdahil olabileceği aslında diş hekimliğinin bu kısmı cerrahi kısmıdır. Bunu sadece diş olarak görmemek gerekir. Çenelerin bazı patolojileri, çene içi bazı kistler, dişlerden kaynaklanan bazı patolojiler veya dişlerin eksikliklerinde implantların yapılması, dişlerin çekilmesi, bazı gömülü dişlerin ameliyatla alınması, bunların
0: evet,
1: hepsi cerrahinin aslında kapsamındadır. Bunun haricinde çiğneme kasları, çenelerin eklem problemleri, bunlar hastaların şifa bulmak için aslında ağız diş çene cerrahisine başvurduğu bir bölüm. Burada özellikle daha geniş kapsamlı ameliyatların yapıldığı ağız diş çene cerrahisi fakülte içerisindeki bölümleri daha büyük ameliyatlarda bulunur. Ama genel manasıyla ağız diş çene cerrahı ne iş yapar dediğimiz zaman diş hekimliğinin ameliyattan sorumlu bir bölümü diyebiliriz.
0: Hangi noktalarda ayrılıyor diş hekimliği ile cerrahi?
1: Genellikle yani diş hekimleri aslında bütün bölümlerin uzmanlarının yapabileceği şeyleri yapma yetkisine sahip, ama burada bir işi tek başına spesifik olarak yapmak için 5 sene uzmanlık yapmış olan uzmanlar tabii daha işin nüanslarına hakim oluyorlar. Çene cerrahisi bu noktada hangi işlemleri kapsar diye düşünürsek, özellikle gömülü 20'lik diş çekimleri, implantlar, ileri kemik atrofilerinde, kemik eksikliklerinde yeniden kemik oluşturmak için graftleme işlemleri, bunlar ileri cerrahi teknikler isteyebilir. Bunları ağız diş çene cerrahisi uzmanları yapmaya daha haiz olurlar. Dolayısıyla çene cerrahisi bölümü bu bölümleri daha çok kapsar, konuları daha çok kapsar.
0: Peki hangi durumlarda biz çene cerrahlarına müracaat ederiz, başvururuz?
1: Yani çene cerrahisine aslında çoğunlukla diğer diş hekimleri yönlendirmelerde bulunur. Özellikle gömülü bir 20'lik diş olduğu zaman bir diş hekimi kolay kolay o dişin çekilmesi için kendisi başlamayı tercih etmez. Genellikle bir çene cerrahisi uzmanıyla görüşler. Çünkü belli başlı riskleri var. Atıyorum, bazı komplikasyonlu çekimlerde bizim burunla ilişkili sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar açılabilir veya alt çenede bizim mandibüler sinir dediğimiz doku, duyu hissini alan, soğuk sıcak dokunma hissini alan çene sinirimiz bu bölgeye yakınsa, dişe yakınsa çekim sonrası bir uyuşukluk oluşabilir. Bu tarz riskleri yönetebilmek açısından çene cerrahisi uzmanlarına daha çok diş hekimleri yönlendirir. Ama aslında normal bir çekimin bile çene cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında daha hassas bir şekilde yapılması daha mümkün tabii ki.
0: Peki zaten cerrahi insanları korkutan bir ismi
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Şimdi bu ağızla birleştiğinde biraz daha belki korkmamıza sebep oluyor. Çünkü diş hekimlerinden de bir tık daha fazlaca
1: doğru,
0: korkuyor gibiyiz.
1: Doğru.
0: Böyle olunca bu işin konforlu ve ağrısız bir yöntemi mümkün mü? İlla ki var diye biliyoruz ama bunları sizden duyalım. Bir de bu korku kelimesiyle alakalı bir şeyler söylemenizi isteyeceğim
1: evet,
0: hocam.
1: Şimdi gerçekten diş hekimi korkusu, dental fobi çok sık görülüyor. Bu korkuyu yenmek bence öncelikle hekime olan güvenle öne geçilebilen bir durum. Burada teknik olarak bizim bu fobiyi atlatabilmemiz için uyguladığımız bazı hastaya yaklaşım yöntemlerimiz tabii ki var. Burada hastanın özellikle korkusunun neyden kaynaklandığını hastayla sohbet ederek, biraz daha derinlemesine konuşarak anlamak, öncelikle hastayı anlamak, korkusunu anlamak bence çok kritik.
0: Evet.
1: Sonrasında bu korkunun üzerine gitmek çok daha kolay oluyor. Tabii bu hastayla ikili ilişkiyle ancak açığa çıkarabileceğiniz, çözebileceğiniz bir durum. Daha teknik olarak çözebilmek için bazen hak

0: hakikaten çok korkan hastalar, daha koltuğa otururken hani tansiyonun yükseldiği, kızaran hastalar olduğunda,
1: Üzücü.
0: evet, genel anestezi, sedasyon gibi tercihlerimiz olabiliyor. Böyle hastalarım benim de oluyor. Çoğunlukla ben genel anestezi olmadan hastaların korkusunu yenmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum ve bu yönde hareket ediyorum. Özellikle hani daha koltuğa bile oturmaktan çok tedirgin olan hastaların hani gömülü 20'lik dişlerini çektikten sonra diğer gömülü 20'lik dişi için size tekrar gelişi gerçekten çok tatmin edici bir duygu.
1: Evet.
0: Bunun için tabii çok bir ekstra çaba, bir emek istiyor. Ama bunu yapmak belli bir yerden sonra artık bizim için sıradanlaşıyor. Bu konuda daha tecrübeli oluyoruz, uzmanlığımız gereğince. Bunu hiç sağlamanın mümkün olmadığı gerçekten çok travmatik hastalarımız olabiliyor. Bunlarda genel anestezi yaklaşımını tercih ediyoruz. Yani 20 dişini birden çektiğimiz ve 12 tane implant yaptığımız bir hastada hastanın çok şiddetli bir korkusu varsa bunu hani çok konuşarak yenmek mümkün olmayabiliyor.
1: Evet.
0: Ama genel anestezi altında hastamız bir kere de uyuyup uyanarak bu süreci atlatabiliyor. Tabi burada genel anestezinin de bazı riskleri var. Bunları bahsediyoruz. Mümkün olduğunca genel anesteziye gerek kalmadan çözmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç seferde tedaviler yaparak, yavaş yavaş alıştırarak korkusunu yenmeye çalışıyoruz.
1: Yani bu da aslında belki hastaya özel olmuş oluyor.
0: Tabii her hasta için ayrıca bunun
1: Evet,
0: planlanması,
1: evet.
0: bence konuşulması çok elzem. Hastanın korkuları hakkında önce bir konuşmak, hastanın bu konudaki çekincelerini anlamak bence çok önemli. Her korkuyorum diyen hastaya hiç hastayı görmeden direkt genel anestezi için randevu ayarlamak çok doğru bir yaklaşım
1: Mantıklı.
0: olmaz.
1: Çünkü bazen insanların ağrıyı algılamaları da farklı oluyor hocam. Yani
0: Doğru.
1: işte biraz önce Ahmet Bey bizimle birlikteydi yayından
0: Doğru.
1: önce. Hiç ağrımadı dedi. Sinirime dokundu doktor ama hissetmedim dedi.
0: Evet ya burada
1: Benim de doktor elini ağzıma yaklaştırması yetiyor mesela yani.
0: Evet.
1: Hani müdahale etmeden bile canımın ağrıdığını, yandığını hissedebiliyorum. Yani bu insana göre değişen bir şey.
0: Bence burada biraz aşama aşama ilerlemek çok önemli. Öncelikle o güveni kazanmak, hastaya hekim yaklaşırken artık hani tedirgin olmamasını sağlamak bence ilk adım yani. Bu adımı geçtikten sonra yavaş yavaş diğer adımlara geliyoruz. İşte iğne korkusu, iğne yapılırken acıyacak mı korkusu. Ya
1: Evet.
0: bunların hepsinde o korkunun var olduğunu bilerek davrandığımızda ve hastanın hissedeceği şeyleri, ne kadar hissedeceğini hastaya doğru bir şekilde ifade ettiğimizde ve mümkün olduğunca da elimiz hafif bir şekilde, nazik bir şekilde yaklaştığımızda hakikaten o kadar da acıyan, ağrıyan, korkulacak bir şey olmadığını hastaya yavaş yavaş anlattığımızda, hissettirdiğimizde çoğunlukla bu problemi aşıyoruz yani.
1: Önce bir kere tecrübe etmesi lazım. Hepimizin bence
0: Kesinlikle.
1: diş hekimiyle alakalı serüveni budur.
0: Doğru.
1: Önce bir tecrübe eder. Aa evet hakikaten ağrıyacak, ağrıyan bir durum yokmuş dediğinde artık o saatten sonra güvenli bir şekilde her gittiğinde
0: Doğru.
1: güvenli bir şekilde devam edebiliyor.
0: Doğru.
1: Diş eksikliği sadece estetik bir kaygı mıdır?
0: Diş eksikliğini genellikle hastalarımız estetik olarak çok hissediyorlar. Yani gerçekten çok önemli. Sosyal hayata bakışını hastanın çok değiştiren bir durum. Ama sadece estetikten ibaret sayamayız. Burada fonksiyonu gerçekten sağlamak çok önemli. Fonksiyon dediğimiz zaman da bu sadece çiğnemekle ilgili değil aslında.
1: Evet.
0: Bizim bir diş eksikliğinin sonuçlarını uzun vadede görmemiz bu fonksiyonun önemini daha da gösteriyor. Mesela bir diş eksildiği zaman atıyorum sağ alt çeneden bir dişimiz eksildi, bir azı dişimiz olsun. Mesela bu estetik bir kaygıya hasta için yol açmıyor çünkü çok da görünmüyor. Ama aslında o bölgede çiğneyemeyen hasta uzun yıllar çiğneyemeye tek taraflı çiğnemeye alışıyor. Sol tarafıyla çiğnemeyi bırakıp sağ tarafıyla çiğnemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Ve bu sefer atıyorum 2-3 senenin sonunda sürekli sağ tarafı kullanmasından dolayı alt çenenin sağ tarafında, sol tarafında, eklem bölgelerinde ciddi rahatsızlıklar, ağrılar, sesler, çiğneme, ağız açmayı sağlayamama durumları gibi ciddi durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sadece estetik değil, gerçekten fonksiyona da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir diş eksildiği zaman muhakkak Mesela bir çekim yapıldığı zaman hekimin bence takibi çok önemli. Biz bir diş çektiğimiz zaman muhakkak hastayı detaylı bilgilendiriyoruz. Buranın boş kalmaması gerektiğini. Mümkünse o diş çekildiği zaman tamam bir boşluk var ama bu boşluğu kemik tozları veya işte kolajenler kullanarak o bölgeyi tekrar dolu hale getirebilmek için implantlarla veya hiç mümkün olmayacaksa çok derin bir kemik kaybı söz konusuysa en azından fonksiyonu çiğneme yönünde sağlayabilecek köprülerle muhakkak sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü boş bir şekilde hastamız ihmal ederse, uzun yıllar boş kalırsa geri dönüşü daha zor problemlere yol açabiliyor. Aynı zamanda kemik boş bir şekilde beklediğinde gitgide hacim de kaybediyor ve kuvvetini de kaybediyor. Hani adeta şey gibi, kemik orada ya ben burada boş yere duruyorum ne işe yarıyorum diyor gibi. Hani oradaki kalsiyumu diğer kemiklere yolluyor gibi düşünebiliriz hasta açısından. Bu yüzden ihmal etmemek gerçekten çok önemli. Sadece estetik olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.
1: Evet, belki işte estetik kaygılarla neyse bakarız diyebileceğimiz bir konu değil. Bir diş çekildiğinde anladığım kadarıyla orada geri döndüremeyeceğimiz hasarlara yol açıyor. Sonrası belki daha zor oluyor.
0: Bunun böyle olmaması için o çekim esnasında bile o takibi başlatmamız ve çekimi yaparken buna dikkat ederek çekim yapmamız, sonrasında kemikleşebilmesi için gerekli koşulları sağlamamız fonksiyon açısından çok önemli.
1: Biraz önce orada işte o çekildikten sonra orayı kendi haline bırakmamak ve desteklemek gerektiğini söylediniz. Evet. Kolajen dediniz mesela.
0: Ya bu mesela bizim
1: çok merak edilen bir konu ya. Yani evet, hayatımızla alakalı sonradan daha sık duymaya başladığımız bir madde kolajen. Ve bir anda herkes tarafından popüler oldu. Kimisi güzelleşmek için, kimisi farklı konular için kolajen arayışına girmeye başladı. Yani bu diş çekimlerinde, diş sağlığında da mı önemli hocam?
0: Ya bu kolajen dediğimiz aslında bir protein türevi gibi düşünün. Burada kolajen olarak lanse edilen ürünler aslında birbirinden farklı ürünler. Biz bir kolajen dediğimiz zaman oraya enjekte edilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Misal veriyorum, estetik olarak uygulanan, işte deri içerisinde uygulanan kolajenler farklı sıvı özelliklerde olabilirken bizim uyguladığımız kolajenler daha çok kemik tozu uyguladıktan sonra, malum dişi çektik, dişin çıktığı yerde bir boşluk var. Bu boşluktan o kemik tozlarını koyup bırakamıyoruz. Orada tek başına kalamıyor. Dışarıya, o boşluktan dışarı akabiliyor yani. Çıkmaması gerekiyor, stabil kalabilmesi gerekiyor. Biz bir kemik tozu koyduktan sonra o bölgeyi kolajen bir materyalle örtüp dikişlerimizi o şekilde attığımızda o aslında kemik tozlarını stabilize etmiş oluyoruz.
1: Şimdi daha iyi anladım.
0: Kolajen aslında bir bariyer.
1: Evet.
0: Yani bir bariyer olarak koyuyoruz ve orada bir iskelet oluşturmuş oluyoruz. Hemen hemen işte kemiğin olmasını istediğimiz forma ne kadar hacimde, ne kadar bizim yönlendirebileceğimiz halde olabilmesini sağlamak için o kolajeni bir membran, bir bariyer olarak kullanıyoruz. Buradaki aslında sizin bahsettiğiniz kolajen türevi daha çok eczanelerde satılan kolajenler var. Bunları da ben bazen hastalarıma tavsiye ediyorum. Özellikle işte implant yaptıran, kemik iyileşmesinde zorluk yaşayan hastalarda kemik iyileşmesini takviye edici ajanların da bence önemi var. Özellikle D vitamini, kalsiyum eksikliği, bunlar çoğunlukla hastalar tarafından fark edilmiyor.
1: Evet.
0: Ama bizim ülkemizde, Kayseri'de, özellikle kışın uzun sürdüğü bölgelerde güneş görememeye bağlı D vitamini eksiklikleri, kolajen takviyesi, D vitamini takviyesi, kalsiyum takviyesi bence iyileşme potansiyelini ciddi arttırıyor. Buna da ben önem veriyorum.
1: Tamam, zaten kullanılıyormuş, tavsiye ediliyormuş ama o kolajen o kolajen değilmiş.
0: Birbirinden onu farklı anladım. Kolajen türevleri var.
1: Evet, onu anladık hocam. Peki kemik tozu nedir? Önce ben bunu açıklamanızı isteyeceğim. Çünkü kemik tozuyla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye düşünülüyor. Siz bunu kemik tozuyla artıya çeviriyorsunuz. Ricam önce kemik tozu nedir?
0: Tabii.
1: Buradan başlayıp bu soruyu değerlendirelim.
0: Tabii. Şimdi kemik tozu aslında bizim graft dediğimiz, kemik grafti dediğimiz bir kemik dokusunun bu hayvan kaynaklı olabilir, insan kaynaklı olabilir, birden fazla kaynağı olabilir. Bu kemik tozunun insanın eksik olan, kemik eksikliği olan bölgelerinde bir atrofiye maruz kalan kemiğin inceldiği bölgelere kalınlaştırmak amacıyla, o bölgede yeniden bir kemik oluşturmak amacıyla koyduğumuz, sonrasında dediğim gibi üzerini kapattığımız, iyileşmesi için 6 ay beklediğimiz belki.
1: O oraya kaynıyor değil mi hocam?
0: Evet,
1: doğru anlıyorsun.
0: Vücudun tekrar bir kemik oluşturması kendi haline mümkün değil. Hı hı. Oraya bir destek ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla burada o kemik hücrelerinin oraya gelip yeniden vücudun kendi kemiği gibi bir kemik oluşturabilmesi için oraya bir iskelet oluşturmak gerekiyor önce.
1: Evet.
0: O iskeleti siz kemik tozlarıyla koyduğunuzda kemik hücreleri yavaş yavaş onu kendi kemiği gibi kabul ederek o bölgenin daha kalın, daha bizim implant yapmamıza izin verebilecek bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Aynen. Aslında burada hani şey gibi de düşünmemek lazım. Bir alçı gibi, bir kaynak gibi de düşünmemek lazım. Burada biyolojik bir süreç yönetiyoruz.
1: Muhteşem bir yapıyız. Yani evet. İnsanoğlu gerçekten böyle hekimlerimizin anlattığı her şey bizleri hayretler içerisinde bırakıyor.
0: Evet. Yani bu hakikaten böyle oraya koyduğumuz zaman direkt yapışacak bir şey değil. Orada vücudun bunu kabul edebilmesi için gerçekten hassas çalışmak gerekiyor ve sonrasında da sadece sizinle bitmiyor iş. O kemik tozunun orada kemikleşebilmesi için hastanın o hijyene dikkat edebilmesi gerekiyor. İyileşmeyi bozabilecek bazı sigara gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Çok iyi bir bakım gerekiyor. Bir kemik tozunun hakikaten başarılı olabilmesi için hastanın eksik bir vitamin eksikliği veya işte konuştuğumuz gibi D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği gibi bir duruma bulunmaması gerekiyor. Yani bu gerçekten kompleks bir konu. Çok sık da gerçekten hocam benim kemiğim erimiş, buraya implant yapılamaz dediler diye başvuran hastalarımız oluyor. Bu tarz hastalara öncelikle detaylıca bilgilendiriyoruz. Yani burada o kemiği yeniden oluşturmanın gerçekten hem hasta için hem hekim için zahmetli bir süreç olduğunu en baştan güzelce anlatıyoruz. Ki hastamız da dikkat etsin. Biz de elimizden geleni yapalım ve sonucu, yani sonucunda muvaffak olabilelim. Yani çok kolay olmuyor. Bu süreci hastayla birlikte kooperatif bir şekilde atlattığımızda gerçekten hani farklı şehirlerden bile gelen hastalarımız oluyor ve o implantlara kavuştuğunda hastamız gerçekten bu zahmete değdiğini görüyor yani.
1: Hı hı.
0: Bunu sağlayabilmek için de öncelikle bu süreci detaylı bilgilendiriyoruz. Hı. Kemik tozu uygulamaları gerçekten bizim muhtaç kaldığımız uygulamalar. Kemik eksikse muhakkak o kemik tozu uygulaması şart. Bu şekilde söyleyebiliriz.
1: Ama kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye bir şey yok.
0: Burada bir de kemik erimesi dediğimiz zaman lokal bir kemik erimesinden çok bazen osteoporoz hastaları olabiliyor. Bütün vücudunda kemik erimesi olan hastalar. Bu hastaların kemik erimesi olarak nitelendirilmesi vücudun genel olarak bütün kemiklerinde olan bir eksiklik. Biz lokal bir eksikliği belki kemik tozlarıyla aşabiliyoruz ama böyle büyük bir kemik eksikliği söz konusuysa, kemik erimesi söz konusuysa, osteoporoz gibi, burada dikkat edilmesi gereken farklı bir durum var. Burada bizim osteoporoz ilaçları dediğimiz o kemik erimesini engelleyen bazı ilaçlar var. Bu ilaçların kullanımı hakikaten bir implant yapımına, bir diş çekimine, bazen bir kanal tedavisinin yapılmasına bile ciddi tehlike oluşturabiliyor. Bu ilaçları hastamız geçmişte kullanmış olabiliyor, uzun zamandır kullanmamış olabiliyor ve unutabiliyor. Bunu söylemeyi aklına getiremeyebiliyor. Bunu detaylı sorguluyoruz. Özellikle kadın bireylerde daha sık görülen bu osteoporoz ilaçlarının kullanımı bizim bir diş çekimi sonrası o bölgenin iyileşememesi, bir implant yerleştirildiği zaman vücutla kaynamaması gibi problemlere yol açabiliyor. Bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığını hastanın geçmiş ilaç sorgulamalarından bakarak tespit ediyoruz. Bunu tespit etmek çok önemli. Hastalar için de çok önemli. Hani özellikle mesela bir kemik iğnesi kullanımı, bir kemik hapı kullanımı sonrası hastalara mesela bir trik olsun, bir tüy olsun diye söyleyeyim. Bir kemik iğnesi kullanan hastada bu kullanıldıktan sonra hastalar yürütülür. Böyle bir geçmişi varsa hastanın bunu sorguluyoruz. Bunu tespit ettiğimiz zaman hastanın muhakkak ortopedi, fizyoterapi doktoruna muhakkak konsültasyonlar gönderiyoruz. doktoruna danışıyoruz. Çünkü doğrudan işlem yapmak gerçekten geri dönüşü zor sonuçlara yol açabiliyor. Hastalarımızın da bu konularda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.
1: Evet. Hocam, üst çenede dişsiz bölgeler için sinüs lif operasyonundan bahsediliyor demiş, evet, sorumuzda. Evet. Bu işlem neden bu kadar kritik ve önemli?
0: Evet, özellikle üst çenede burunla ilişkili bizim sinüs boşluğu dediğimiz bir boşluk var. Bu burundan alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını sağlayan bir boşluk. Aynı zamanda kafanın da daha hafif olmasını sağlayan bir boşluk. Sinüzit dediğimiz şey aslında çocukluktan beri hani çoğu hastamızın aşina olduğu bir kelime. Hemen hemen şu burun bölgesine yakın şuralarda böyle bir ağrıyla eşlik eder. Hastalarımız oradan bilirler. Bu sinüs boşlukları diş eksiklikleri olduğu zaman o diş eksikliklerine doğru genişliyorlar. Özellikle üst çenede arka tarafta bu boşlukların genişlediğini daha sık görüyoruz. Orada neredeyse böyle yumurta gibi incecik bir kemik kabuğunun içinde bir hava boşluğu görebiliyoruz. Bu tarz durumlarda oraya bir implant yerleştirmek tabii ki mümkün olmuyor. 1 milimetre kalınlığında bir kemik olduğunu düşünün. Biz oraya 8 milimetre, 10 milimetre implantlar yapmaya çalışacağız. Öncelikle orada bir kemik oluşturmamız gerekiyor. O bahsettiğimiz kemik tozlarını işte burada o sinüs boşluğunu açarak, ağız içinden açarak, kemik tozlarıyla doldurarak ve sonrasında tekrar kapatarak yaklaşık 6 ay civarı orada kemikleşmenin tamamlanmasını bekleyerek sonrasında da implantları yaparak bu tedaviyi sağlıyoruz. Sinüs lift operasyonu dediğimiz operasyon aslında teknik olarak bu operasyon. Hı hı. Bazen burada modifikasyonlar olabiliyor. Sadece kemik tozunu koyup beklediğimiz, 6 ay beklediğimiz hastalar olabiliyor. Bazen implantla birlikte kemik tozu koyup 4 ay sonra kemikleştiğini görüp protezine devam edebildiğimiz hastalar olabiliyor. Burada teknik bazı ufak modifikasyonlar olabilir ama genel itibariyle o genişleyen sinüs boşluğunu kemik tozlarıyla doldurma işlemine biz sinüs lift işlemi diyoruz. Benim de uzmanlık konum olduğu için gerçekten çok da hassas bir konu. O sinüs boşluğunun içerisinde hakikaten bazı izleyicilerimiz bilir, yumurtanın içinde bir zar vardır. Böyle incecik bir zar. Yumurtayı soyarken falan görürüz. Onu yumurtayı soymadan, işte yumurtayı pişirmeden kabuğunu soyduğunuzu ve o yumurtanın zarının yırtılmaması için çabaladığınızı düşünün. Bizim sinüs lift için o teknik hassasiyeti kazanabilmek için yaptığımız o uzmanlık sürecinde bir alıştırmadır aslında bu. Hakikaten çok ince, böyle yarım milimetre kalınlığında bile olabilen bir zar. O zarı hiç yırtmadan kaldırabilmek gerçekten teknik bir hassasiyet istiyor.
1: Evet.
0: Hastalar için de, hekim için de gerçekten hassas bir konu. Özellikle üst çenede bu eksiklikle karşılaşıyoruz ve sinüs lift bizim için bazen hayat kurtarıcı olabiliyor.
1: Evet. Hocam, 20'lik dişler ne zaman çekilmeli? Ne zaman diğer dişler için tehdit oluşturur? Bir, evet, de ne zaman çekilmeli demiş sorumuz da illaki çekilmeli mi? Bazen bu yorumu da duyuyoruz.
0: Doğru. 20'lik dişler her zaman çekilmek zorunda değil. Hani illa çekmek zorunda değiliz. 20'lik dişler eğer fonksiyon görüyorsa, herhangi bir gömülülük durumu yoksa, çekilmesi gerekmeyen, fonksiyona katıldığı sürece ağızda tutulmasının faydalı olacağı dişler. Ama burada çekime ihtiyaç duyacağımız bazı durumlar var. Tam çıkamadığı durumlar, yarım çıkabildiği durumlar. Bunlar bizim çekim için ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Neden ihtiyaç oluyor? Yarım çıktığı zaman çene içinde kalan, dişin çene içinde kalan parçası üzerinde bir diş etiyle, bazen bir kemikle ama geri kalan kısmı da ağız dışında olarak var oluyor. Burada ağız dışında olan kısmından içeriye doğru yiyeceklerin birikmesi, o bölgede sürekli tekrarlayan bir enfeksiyon oluşumu bizim zamanla o bölgede çene kistleri oluşumuna öncülük edebiliyor. O yüzden 20'lik dişleri biz kontrol altında sürekli tutmalıyız. 6 ayda bir kontrol muhakkak etmeliyiz. Bütün aslında diş kontrollerini yapmak için 6 ayda bir muayene, kontrol şart. Ama 20'lik dişlerin özelinde konuşacaksak, özellikle ne zaman çekilmeli sorusu, genellikle 18 yaşına doğru 20'lik dişlerin bizim artık çıkıp çıkmayacağını anlayabileceğimiz yaş skalası oluyor. Genelde 20 yaşına doğru da hemen hemen fonksiyonuna varıyor, varabilecekse. Çoğunlukla biz açısına bakarak, filmden o köklerin oluşumuna bakarak çıkabileceğini veya çıkmayacağını öngörebiliyoruz. İllaki son raddeye kadar beklemek bence doğru değil. Çünkü yandaki dişin köklerine baskı uygulayabiliyor. Yandaki dişe yiyecek tutulumunu arttıracak şekilde yarım çıkabiliyor. Bu da yandaki dişi hemen bir önündeki dişi çürütebiliyor. Bu sefer 20'lik dişi çekelim mi çekmeyelim mi sorusundan ziyade aynı anda iki dişi birden kaybetme sorusu gündeme geliyor. Evet. Dolayısıyla daha büyük bir zarar söz konusu olabiliyor. Burada 20'lik dişleri kökleri çok fazla çene sinirine yaklaşmadan eğer çıkamayacağını görüyorsak almayı doğru buluyoruz. İlla tamamen köklerin oluşmasını beklemiyoruz. Çünkü orada bir de çene sinirimiz var. O da bizim çekimden sonra bir uyuşukluk hissiyatına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunu 18 yaşında mümkünse kontrol ettirip çıkıp çıkmayacağını az çok tetkik edip ona göre müdahale etmemiz gereken bir durum.
1: Yani orada ağrı vesaire hissetmiyorsak, atıyorum ergen çocuklar için bahsediyorum, yine de kontrol önemli, öyle değil mi?
0: Muhakkak. Çünkü ağrı genelde hissetmiyorsak orada bir kist oluşumu da söz konusu olabilir. Yani biz burada ağrı hissetmediğimiz sürece kontrole gitmeyelim, dişlerimize bakmayalım gibi bir anlayış göstermemeliyiz. Bazen hiç gerçekten bulgu vermeden çenenin içerisinde tamamen çeneyi işgal etmiş kistlerle, gömülü dişle birlikte eşlik eden kistlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun tedavisi gerçekten çok daha zor oluyor. O yüzden muhakkak kontrollere gidip ağrımız sızımız olmasa bile orada çıkabilen veya çıkamayan 20'lik dişleri görmek ve bunlara gerekli müdahalelerin yapılması çok büyük bence önem arz ediyor.
1: Evet, burada da anne babalar işte evet. Çocukların ağzındaki özellikle 20'lik dişler ne durumda, çıktı mı çıkıyor mu gibi en azından o yaş grubunda evet. Bir diş hekimine başvurup o kısmı biraz halletmeleri gerekiyor. Doğru. Gibi. İleri derecede çürümüş veya kırılmış dişlerde cerrahi çekim ne anlama geliyor? Neden bu dişlerin uzman bir cerrah tarafından çekilmesi gerekiyor?
0: Evet, çok güzel bir soru. Burada normal bir çekim olarak düşünülse de bazen üzerinde çürümüş bir dişin çok büyük bir dolgu olabiliyor. Hı hı. Bizim normalde hani diş çekimi olarak bildiğimiz dişi tutup sallaya sallaya çıkarttığımız o diş çekiminden ziyade dişlerin birden fazla kökü olabiliyor, 3-4 köklü dişler olabiliyor. Bunları en baştan cerrahi bir yaklaşımla ameliyathane ortamında steril olarak flap kaldırarak, yani diş etini kemikten ayırarak, dişin köklerini görerek, gerekirse bu köklerin bağlantısını birbirinden koparıp kökleri tek tek çıkararak o bölgedeki aslında travmayı çok daha fazla düşürebiliyoruz. Bu hem iyileşme yönünde pozitif bir katkı sağlıyor, hem hastanın ağrısız sürecinde daha az konforsuz bir süreç yaşamasını sağlıyor, hem de bizim o dişi çekmek için uygulayacağımız kuvvetleri azaltıyor. Bu kuvvetlerin azalması sonucunda da kemik deformasyonu daha az görüyoruz. Yani bir dişin çekilirken zorlanarak çekilmesi, o kemiğin daha sonrasında kendisini iyileştirirken kemikle dolamamasına sebep olabiliyor. Yani biz mümkün olduğunca atravmatik, travmayı minimuma indirerek o dişleri alıyoruz ki sonrasında güzelce kapatarak o bölgenin tekrar kemikle dolmasını temin edebilelim. Ve en başta da konuştuğumuz gibi fonksiyonu yerine getirmek için oraya bir implant yapabilirim. Bunu yönlendirmek için bence cerrahi çekim çok önemli. Bu konuda her diş normal çekilebilirmiş gibi düşünmemek lazım. Bunu zaten genellikle diş hekimleri yönlendiriyorlar. Cerrahi çekim bizim için uzun vadede o bölgenin doldurulabilmesi açısından çok faydalı olabiliyor.
1: Evet. Biraz önce de kistlerden bahsettiniz ya hocam, onunla alakalı bir soru var. Kistleri böyle bazen tesadüfen de belki sizler evet, fark ediyorsunuz evet. Ağız içerisinde. Burada kist eksizyonu ve küretajı işlemlerinde süreç nasıl işliyor diye bir sorumuz var.
0: Güzel bir soru. Hakikaten dediğiniz gibi bazen daha yani dün geldi böyle bir hastam. Hastamız mesela sağ tarafında şişlik ve ağrı şikayetiyle geliyor. Hı hı. Hastamızın filmine baktığımız zaman hakikaten şaşırıyoruz. Çünkü sağ tarafta evet daha önce kanal tedavisi görmüş, sonradan kırılmış. İşte o bölgede bir ağrıya sebep olan enfeksiyonlu bir durum var. Ama hastanın sol tarafında hastanın daha önce hiç şikayetinin olmadığı kocaman bir kist görüyoruz yani. Hı. Bu durumda hakikaten biz de şaşırıyoruz. Çünkü gerekli kontrolleri yapmadığımız zaman ufak lezyonlar bile zamanla kistleşerek hani çeneyi ciddi kemik kayıplarına uğratabiliyor. Burada çene kistlerini eksize etmek, kürete etmek, o bölgedeki aslında kisti oradan tamamen söküp atmak anlamına geliyor. Bazı durumlarda çok büyük kistler olduğunda tamamen kisti söküp atmak yerine öncelikle o kistin içindeki basıncı küçülterek o kistin boyutlarını küçültüyoruz. Bu uzun sürebiliyor bazen, uzun bir süreç olabiliyor. Sonra o kisti küçüldükten sonra çevre dokulara daha az zarar versin diye küçültüp sonra tamamen kürete ediyoruz, tamamen kazıyoruz yani. Bu kist eksizyonunu yaparken çok hassas davranılmalı. O kistin içeride herhangi bir parçası kalmadığından emin olunmalı. Diş çekildikten sonra genellikle o kistin temizliği yapılır. Bu temizlik sürecinde bence hani cerrahi bir bakış açısıyla kistin tamamen kürete edilmesi, eksize edilmesi yeniden bir kist oluşmaması için çok büyük önem arz eder. Hastalara bu konuda dikkat etmelerini öneririm.
1: Bir de tabii farklı rahatsızlıkları bulunan özellikle şeker, tansiyon hastaları için tabii kalp hastaları da aynı kategoride. Evet. Sistematik rahatsızlığı olan hastalar cerrahiden çekinmeli mi? Diş cerrahisinden çekinmeli mi?
0: Evet.
1: Bu hastalarda operasyon öncesi nasıl hazırlıklar yapılıyor?
0: Evet. Ya burada özellikle bizim kendi branşımızda dikkat ettiğimiz iyileşmeyi bozan bazı hastalıklar var. Mesela şeker hastalığı bunlardan biri. Sistemik hastalıklar tabii hepimizde var olabilen bir durum. Önemli olan bunların öncesinde teşhis edilip kontrol altında tutulması. Şeker hastalığına mesela nasıl bir müdahale edilebilir? Şeker seviyesinin 3 aylık şeker testleriyle kontrol altında olduğundan emin olunmalı. Hemoglobin A1c testi dediğimiz bir test var. Bu testle doğru değerlerdeyse eğer şeker seviyesi, biz anlık bir şeker seviyesi değil de 3 aylık bir ortalamayı görmüş oluyoruz. Yani normal bir hasta, normal bir bireyle bir şeker hastasının şeker seviyesi bu 3 aylık şeker testinde aynı çıkabiliyor. Yani aslında şeker hastası olan ve ilaç kullanan birey normal kontrol altında sağlıklı olan bir birey gibi tedavi görebiliyor. Şeker hastasıyım diye tedavi göremem ya da benim yaralarım iyileşmez diye bir şey söz konusu değil. Ama hakikaten şeker hastalığı kontrolden çıktığında bazen hastalar bunu fark edemeyebiliyor. Bu tarz bir durumda o yaranın iyileşmesi zorlaşıyor. İyileşme potansiyeli azalıyor. Öncesinde nasıl bir önlem alıyoruz? Öncelikle o şekerini kontrol edecek hekime bir konsültasyon yazarak bu hemoglobin A1c testlerini rica ederek bizim bu hastalığın kontrol altında olup olmadığından emin olmaya çalışıyoruz önlem olarak. Bunun haricinde başka sistemik hastalıkları da olabilir hastanın. Bunların hangisi iyileşme potansiyelini azaltıyor, hangisi bizim için çok da büyük problem teşkil etmiyor, bunları önce bir ayıklayarak doktorundan da gerekli izinleri alarak bizim aslında tedavi edemeyeceğimiz hasta grubu yok diyebiliriz.
1: Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Evet. Kesiyor musunuz ilacı? Şöyle, ya da farklı bir yöntem var mı?
0: Evet. Aslında şöyle bir durum. Kan sulandırıcı bizim kendimizin kesebileceği, hastanın kendisinin kesebileceği veya diş hekiminin kesebileceği bir durum değil.
1: Evet.
0: Burada kan sulandırıcı aslında daha büyük bir problemin çözümü olarak hastaya verilmiş durumda. Dolayısıyla bizim buna müdahil olmamız ancak hastanın bu hastalığını kontrol eden hekiminin izni doğrultusunda olabilir. Dolayısıyla bazen gerçekten kan sulandırıcı hastanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için gerekli olabiliyor. Bu tarz bir durumda kesilmemesi hasta için çok daha büyük önem arz edebiliyor. Böyle bir durumda biz lokal hemostatik ajanlar kullanarak işte çekim sonrası o bölgenin kanamasını durdurmak için farklı teknikler uyguluyoruz. Bu kanamayı lokal olarak kontrol altında tutmaya çaba gösteriyoruz. Veya hekiminin ilacını düzenlemesini sağlayarak, bunun için yönlendirerek hastanın farklı ilaçlar kullanarak o kan sulandırıcı etkisinin hem devam edip hem de bizim operasyon esnasında kanama problemiyle karşılaşmamamızı sağlayacak önlemler alıyoruz.
1: Evet, yani bir şekilde bu da en uygun şekliyle hastaya
0: dönüştürüyor. Evet, cerrahi olarak o bölgede kanamayı durduracak bizim cerrahi tekniklerimiz var. Bunları uyguladığımız zaman, o lokal kanama durdurucu ajanları oraya diktiğimiz zaman çoğunlukla problemin üstünden geliyoruz.
1: Hocam, dijital pazarlama ve 3 boyutlu görüntüleme cerrahide hata payını nasıl azaltıyor demiş soruda. Operasyona başlamadan önce her şeyi bilgisayar üzerinde planlıyor musunuz?
0: Evet, dijital planlama öncelikle çok önem arz ediyor.
1: Yanlış okudum galiba, değil mi? Pazarlama mı dedim? Dijital planlama.
0: Planlama, evet.
1: Tamam, düzeltelim.
0: Dijital planlama ve 3 boyutlu görüntüleme gerçekten cerrahi öncesi bence çok önemli. Burada cerrahi esnasında biz kemiği ilk defa ameliyat esnasında görmemek için tomografiye başvuruyoruz. Özellikle işte bizim hastalarımız bende kemiğin eksik olduğunu, implant yapılamayacağını söylediler diye bize başvurduğunda öncelikle bir tomografi alıyoruz. O bölgedeki kemiğin kalınlığını, yapısını daha doğru analiz edebilmek için, 3 boyutlu olarak değerlendirebilmek için tomografi bize çok fayda sağlıyor. Hastayla birlikte o tomografiyi bilgisayarda oturup implantı nasıl yerleştirebiliriz? İmplant koyduğumuz zaman hasta bunu, hani ameliyatı sanal olarak orada yaparken bizi görüyor aslında. O ameliyatın nasıl geçeceğini görüyor ve o implantı sanal olarak ameliyat yapar gibi yerleştirdiğimizde etrafında ne kadar kemik kalıyor, bizim kemik grafti, kemik tozu uygulamamız gereken yerler neler, bunları dijital olarak planlamış oluyoruz. Çok faydalı ve rutin olarak kullandığımız bir durum. Bunu genellikle hani böyle tek klinikler veya işte ufak klinikler farklı tomografi merkezlerine yönlendirerek sağlıyor. Ama daha büyük merkezlerde bu tomografiyi elde etmek mümkün. Bizim çalıştığımız kliniğimizde de var. Rutin olarak kullanıyoruz. Dijital planlamanın çok önemli olduğunu, bir implant yaptırmadan önce o ameliyatı sanal olarak gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu hastalarımıza buradan duyurmuş olalım.
1: Peki, cerrahi sonrası ağrı ve şişlik, evet. Bu da hastaların belki de işlem sonrası en önemli sıkıntılı, evet, buldukları nokta.
0: Çekindiği noktalardan,
1: evet,
0: biri.
1: Şişmesi hem görüntü açısından insanları rahatsız ediyor, evet, beraberinde de belki ağrı eşlik ediyor.
0: Evet.
1: Burada nasıl yöntemler artık devreye giriyor? Bir de tabii ki o iyileşme sürecinde o süreci nasıl yönetecek hasta, neler yapması gerekiyor?
0: Evet, ya burada süreci aslında hastamızın doğru bilgi ışığında yönetebilmesi mümkün. Öncelikle cerrahi bir işlem yaptıktan sonra o bölgede şişlik görmemiz bizim için korkulacak bir durum değil. Bunu bir bilmemiz lazım. Şişliğin seviyesi bizim için daha çok önem arz eder. Şişlik olması demek aslında vücudun o bölgede iyileştirmeye başladığını, iyileşmeyi devam ettirdiğini gösteren, vücudun tepki verdiğini gösteren bir durum. Bizim cerrahi işlemlerimizden sonra özellikle ilk 48 saat, 72 saat bu şişlikte artışlar devam edebiliyor. Sonrasında günden güne bu şişlik azalıp kayboluyor. Hemen hemen bir hafta 10 gün sonra şişliğin çoğunluğunun kaybolduğunu görüyoruz. Genellikle de yüze çok ciddi derecede yansımıyor şişlikler. Tabii bazı hastalarda şişlik diğer hastalara göre daha çok olabiliyor. Burada kişiden kişiye bir farklılık söz konusu. Bu şişliği daha az görebilmek için, daha iyi süreci yönetebilmek için öncelikle ameliyat sonrası ilk 24 saat buz uygulaması, en azından o gün gece yatana kadar soğuk kompres, yani buz uygulaması gerçekten şişlik seviyesini kontrol altında tutabilmek için önemli. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk gün o soğuk kompresi yapmasını istiyoruz, buz veriyoruz. Bu şekilde şişlik bir miktar daha az oluyor. Aynı zamanda bizim verdiğimiz şişliği biraz daha az olsun diye verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçları veriyoruz. Ameliyatta özellikle bir işlem yapılırken o bölgenin ne kadar harap olduğu, ne kadar işlemi hassas yaptığınız, şişliğin ne kadar olacağını belirliyor. Az önce de konuştuğumuz gibi hani normal çekimle cerrahi çekim arasında ne fark var diye konuştuk.
1: Hı hı.
0: Yani normal çekim olarak başlayıp hakikaten kuvvetleri biraz arttırdığımız zaman şişliğin daha çok olduğunu görüyoruz. Cerrahi çekim olarak başladığımızda hem hastanın konforu artıyor hem de cerrahi çekim sonrası şişlik gerçekten daha az oluyor. Şişliğin azaltılması için Bu anlattıklarım önemli.
1: Programın sonuna geldik. Son bir soru soracağım hocam. Bu da hakikaten önemli bir soru. Bir çene cerrahi uzmanı olarak ağzımızda ne olursa artık orada beklemememiz gerekiyor. Yani evet. Bu son sinyal dediği vücudumuzun nedir?
0: Evet. Ya genelde son sinyal ağrı olarak görülür hastalar tarafından. Ama bence burada bir hastanın ağız diş sağlığı için kontrole gitmesi için o son sinyali beklememesi lazım. Bizim rutin olarak 6 ayda bir en az kontrole bence gitmemiz gerekli. Diş taşlarının temizliği çok önemli. Hastalar tarafından çok atlanabilen bir durum. Mesela diş taşının oluşumu. Ön tarafta dişlerini etkin bir şekilde fırçalayıp o diş taşlarını göremeyebiliyor ama dişlerinin arkası genelde diş taşıyla dolmuş oluyor. Belki aynada dişlerin arka yüzeylerine bakarak orada diş taşı var mı diye görmeleri onları biraz daha diş hekimi kontrollerine sevk edecektir. Bu anlamda bir uyanma söz konusu olabilir hasta tarafında. Hani illa bir problem olması, illa o son sinyali görmeyi beklememelerini şiddetle tavsiye ederim hastalarıma.
1: 6 ayda bir diş hekimimize minimum. Görünüyoruz. Evet. Evet. O da minimum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler bugün bizimle paylaştınız.
0: Çok sağ olun.
1: Çene cerrahisi adına Mehmet Safa Özyalçın bizimle birlikteydi.
0: Çok
1: sağ olun
0: teşekkür
1: efendim.
0: Ederim. Siz
1: biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük sağlıklı güdüşlerden bu kadar. Haftaya bir başka konuyla yine değerli bir hekimle karşınızda olmayı, radyolarınızdan size sesleniyor olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

0: Mola AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mola gelmek için bahaneniz çok.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kums Mola AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kums Mola AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, profilo varmış. Oh oh. Oh be, profilo varmış.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Gençliğin enerjisi, sporun heyecanı ve müziğin ritmi Koca Sinan'da buluşuyor. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Gençlik Şöleni 18 Mayıs Pazartesi günü Kadir Has Fuar Parkı'nda sizleri bekliyor. Saat 10'dan 14'e kadar güç parkuru ve yarışmalarla heyecan doruğa çıkacak. Akşam saat 20'de ise Koray Haklı konseriyle şölen coşkusu zirveye ulaşacak. 18 Mayıs Pazartesi Kadir Has Fuar Parkı'nda spor, müzik ve eğlence dolu bu büyük şöleni kaçırmayın.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşa'nın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Müzik Radarı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık ise 6 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 15, Pınarbaşı 16, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Felahiye ve Tomarza 17, İncesu ve Sarıoğlan 18, Yahyalı 19, Develi 20, Yeşilhisar 21 derece olacak. Çevre illerde Sivas 16, Yozgat 17, Nevşehir 18, Niğde 20, Kırşehir 21 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 22, İstanbul 25, İzmir 29 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Müzik Radarı.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes Dağı. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3.917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radarın Rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın Rotası. Müzik Radarı.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
1: Müzik Radarı.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseriler Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek böyle enerjik, bugün gibi güzel bir şekilde yayınımızı açmış bulunuyoruz. Hepimizin çok sevdiği, çok ciddi ilgi alanları, kadının aksesuarı, en önemli şey nedir? Takılar. Özellikle altın görünümlü, öyle çelik takılar. Acayip işler var gerçekten. Çok şey konuşacağız bununla alakalı. Çünkü doğru bildiğimiz çok yanlış olduğunu fark ettik. Sorularınızdan da bu konuyla alakalı ne kadar canınızın da sıkıldığını gördük. Bugün hepsini Fatma Hanım teker teker cevaplayacak. Bugün mavi düğüm takı kurucusu sevgili Fatma Aynacı bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Enerjinizle daha da iyi oldum. Heyecanım çok fazlaydı.
0: Telefonda da sesiniz aynı şekilde çok çok yüksek geliyordu. Evet. Bu program alev alacak diye düşündüm yani
1: İnşallah.
0: Yarın. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ne kadar güzel
1: ediyorum.
0: Oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gün çok güzel. Değilsiniz. Siz de çok özenli güzel bir şekilde hazırlanmışsınız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Hele radyoya gelince masanın üzerinde harika bir resim gördüm. Üçüncü kameramız olsaydı o şekilde gösterirdim ama ara ara sevgili yönetmenimden bir yolunu bulup halledeceğini düşünüyorum. Masada acayip kuyu modellerin oldu. Nefis işler var düğünlerin de yaklaştığı süreçte. Böyle havamızı atıp hem de olayı çözebilirmişiz gibi
1: kesinlikle,
0: geliyor. Ne diyorsun?
1: Kesinlikle.
0: Tamam, oralara hızlı bir giriş yapalım ama öncesinde Fatma Aynacı kimdir diye şöyle bir yakından tanıyalım diyorum.
1: Fatma Aynacı aslen Antepli, Gaziantepli. Doğma büyüme İskenderunlu. 85 doğumluyum. Evliyim. 22 yıldır Kayseri'deyim. Oh, artık maşallah. Kayserili oldum.
0: Evet.
1: 16 yaşında bir kızım var. Elinizi öper.
0: Maşallah.
1: Kayseri'de hayatımı idame ettiren, kendi halinde yoluna devam eden bir bayat.
0: Üretmeyi de seven.
1: Çok,
0: çok
1: seven. Koşturmayı çok seven. Yardımlaşmayı
0: önce.
1: Çok seven. Yardım etmeyi çok seven. Fatma Aynacı böyle bir insan.
0: Harika. Çok, gerçekten çok memnun oldum tanıdığıma.
1: Çok
0: sevgili Seda
1: ediyorum.
0: Özkara. Onun
1: evet.
0: Nasıl diyeyim, yönlendirmesiyle mi diyeyim? Böyle kamera arkasında kalpler gönderiyor, onları mı göstereyim? Belki yayın içerisinde bir yerde şöyle bir sallamak isteyecektir. Güzel de bir anı bırakır bize. Teşekkür ediyorum kendisiyle gerçekten tanışmama da vesile olduğu için.
1: Çok sağ ol.
0: Böyle arkadaşlıklar hep olsun. Güzel parantezler de açalım bence bu konuyla
1: kesinlikle,
0: alakalı.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi mavi düğüm takı dedik.
1: Evet.
0: Mavi düğüm ismi nereden geliyor? Çok duyduğumuz bir şey de değil her şeyden
1: evet.
0: önce. Nereden çıktı bu isim hikayesini
1: ya,
0: duyalım mı?
1: Önce aslında benim bir kedim var. Adı Mavi. ben onu çok seviyorum. Hep bu takı şeyleri alışılageldik isimlerdir. Hani hep bildiğimiz isimlerdir. Yapay zekada hayatımızda
0: vesaire.
1: Kesinlikle çok fazla olduğu için direkt oraya yazdım mesela işte Mavi isminde bir kedim var. Aha. Takı olaraktan bir şeyler yapmayı düşünüyorum bana isim önerileri diye. Birçok alışılageldik isimler vardı. Sonra mavi düğümü gördüm. Evet işte bu dedim. Düğüm mesela...
0: Ait hissettirdi galiba.
1: Kesinlikle aynen. Aha. Düğüm bizim hani nasıl diyeyim? Bu şey geleneklerimizde işte düğüm olmaz, düğüm iyi değildir. Ama düğümün de tam tersine anlamı bütünleşme. Sağlam hani bağlar, sağlam
0: çok da güzel
1: şeyler. Kesinlikle, kesinlikle. Mavi düğüm bende öylelikle oluştu. Sonra bismillah dedim, harekete geçtim.
0: Harika.
1: Sonrasında da böyle güzel şeyleri işte.
0: Yaşayan bir isim olmuş.
1: Evet.
0: Patili dostumuzun ismi.
1: Aynen.
0: Hem de çok
1: aynen.
0: büyük anlamlar taşıyan düğüm kelimesi.
1: Kesinlikle.
0: Harika bir kombinasyon
1: kesinlikle.
0: Olmuş gerçekten. Şimdi burada çok güzel arkadaşlar var. Şöyle kolyemi de göstereyim. Çok da güzel bir bilekliğim var. Bugün taktım takıştırdım zaten. Nazik hediyeler için çok çok teşekkür
1: güzel
0: ediyorum.
1: Güzel günlerde kullanın.
0: Böyle
1: uğur getirsin size, şans getirsin.
0: İnşallah almayı en çok sevdiğim şeylerden
1: kesinlikle.
0: Bir tanesi nedir? Hediye.
1: Kesinlikle.
0: Hele bir de böyle güzel çelik, gerçekten çelik takılar olunca ay yuka çıkıyor. Çünkü çok uzun kullanabiliyoruz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi çelik takılar diyoruz. Herkes çelik takı takıyor ya da satıyor.
1: Evet, evet.
0: Çelik takı aldık zannediyoruz ama değil. Neden? Bir süre sonra karardığını görüyoruz. Kesinlikle. Yani biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Güvenilir satıcılar tabii ki çok önemli de. Her gün de size ulaşamayabiliriz.
1: Evet.
0: İnşallah iki gün sonra böyle kısa süre içerisinde dükkanınızı da görürüz ve güvenle İnşallah. Gelebiliriz.
1: İnşallah.
0: Çok güzel püf İnşallah. Noktaları aktaracaksınız. Çelik takı neden önemli? Neden çelik takı kullanmalıyız diye başlayalım mı önce?
1: Olur. Şimdi şöyle, takıda çeşit çok çok fazla. Günümüzde de çelik dediğimiz zaman takılarda kararma, özellikle bu imitasyon ürünlerde kararma çok ciddi anlamda yaşadığımız sorunlar. Yalnız XP dediğimiz, Juping dediğimiz hani markada bunda kararma hiçbir şekilde yaşamazsınız. Renk solması hiçbir şekilde yaşamazsınız. Ama çelik denildiği zaman aslında orayı ayırt etmek gerekiyor. Çelik takılarda kararma yani %99 olağan bir durum.
0: Şey gibi bu gümüşlerde de bir ayar durumu var ya,
1: evet,
0: bazı
1: evet.
0: gümüşler de kararıyor, bazılarına hiçbir şey olmuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu çelikte de aynı ayrım var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de işin içine girene kadar, girmeden önce ben de bu şekilde bilmiyordum. Çünkü ben de Hı-hı. çok seven, takıyı çok seven biriyim. Altın günümüzde biliyorsunuz bayağı aldı başını gitti. Biz bayanların evet. da hani kendini böyle aksesuar olarak desteklediği, sevdiğim şeylerdi. Çelik aldığımda bir hafta veya bir ay kullanamadım dahi. Direkt kararmalar zaten söz konusu
0: Çizine
1: oluyor.
0: Hatta boya şey, falan veriyor, alerji yapıyor.
1: Parmaklara evet renklerin çıkması,
0: yani bileğe
1: renklerin çıkması. Evet evet kesinlikle. Ama dediğim gibi bu XP dediğimiz hani çelik üstü. Herkes çelik mi diye soruyor. Ben diyorum ki çelik değil. Çelik üstü. Hani daha kaliteli, daha farklı ve daha güzel. Yani birebir zaten
0: olsa,
1: çoğu...
0: Tam ayar çelik mesela.
1: Kesinlikle.
0: Olsa mı ne olsa yani değil mi?
1: Hani yaparlar onu da diye düşünüyorum.
0: Zaman, şöyle denmiş mesela altına artık ulaşamıyoruz düğünde evet. falan. Biz altın görünümlü çelikleri alıp gidiyoruz diye hanımlar evet. çok güzel işler yapıyorlar aslında. Evet, evet. Arkada çok güzel bir kurguyu oturtmuşuz. Yoksa nerede hani bu kadar bilekliği alacaksın, kollarına takacaksın, edeceksin. Çok çok zor. Bileklik de bir de değer kaybeden de bir şey
1: evet,
0: altında.
1: Evet,
0: öyle bir durum evet. var. Hani günümüz şartlarında insanlar yatırım yapmak için
1: kesinlikle,
0: sonuçta alıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Bu sebeple bizim bileklik ihtiyacımızı bir şekilde karşılamamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bize öyle tüyolar ver ki biz gerçek çelik takıları almış olalım. Hı hı. O ufak detaylara bakıp kandırılmış da olmayalım.
1: Evet.
0: Çünkü şeyi seviyoruz. Mesela atıyorum banyoya girdiğimde bile çıkarmayacağım takılarım olsun diye.
1: Evet.
0: Şimdi bu 5 tane 6 tane takıyı çıkarana kadar bir sürü de vakit kaybı oluyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi kullanım alanlarını da anlatalım. Hani çamaşır suyu tabii ki değmesin
1: evet.
0: de. Banyoda deterjan da değmese fena olur gerçi değil mi? Birazcık onlara gidelim mi?
1: Şimdi şöyle, ben mesela bu kolumdakilerle normal bulaşık yıkayabiliyorum.
0: Kaç tane var bakalım, şahmeranlar falan filan takılmış.
1: Evet ben.
0: Kelimenin tam anlamıyla tak takıştır olarak
1: aynen,
0: gelmişsin.
1: Aynen. Bunlarla çok gayet doğal bir şekilde hani bulaşığımı yıkayabiliyorum kendi evimde de. Çünkü ben de sürekli tak çıkar yapmıyorum. Hı hı. Bayağı da zor oluyor
0: yüzüklerini
1: çünkü.
0: Yüzüklerini de çıkarmıyorsun?
1: Evet evet yok yüzüklerini de çıkarmıyorum.
0: Onla yıkayamam
1: ama şöyle işte çamaşır suyu olmayacak. Mesela kolyelerimize parfüm olmayacak. Çünkü bunlar girdiği zaman siz de biliyorsunuz hani altın bile zaten zamanla telimizde kararma yaptığı için kesinlikle. Hani bazen
0: konuşuyor.
1: Böyle parlatmaya götürüyoruz kuyumcuya ya bu çok işte Hı-hı. karardı bunu hani parlatalım diye. Aslında çelik takıda hani Juping dediğim çelik takı demeyeyim ağız alışkanlığı oldu artık. O modellerimizde hani.
0: VIP seri diyelim onlara.
1: Kesinlikle.
0: XP diyelim.
1: XP
0: herkesin aklında öyle kalsın.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o hile hurdadan uzaklaşmak
1: evet.
0: için çok güzel bir tüyo vereceksin
1: evet.
0: bize.
1: Zaten bu XP'lerde XP ürünlerde şu şekilde burada şeyleri yazıyor.
0: Kameramız burada. Tam bilekliğin kapatma kısmında.
1: Evet.
0: Orada bir tane logosu var.
1: XP şeklinde
0: tam
1: yazıyor.
0: Tam kapattığımız kısım var ya oranın altında XP Hı-hı. yazısını gördüğümüzde.
1: Evet. Bunlar garantili ürün.
0: VIP ürünümüz.
1: İşleri kesinlikle.
0: Altın
1: kesinlikle.
0: Ürün gibi alabiliriz
1: kesinlikle.
0: Yani bunları.
1: Kesinlikle.
0: En iyi kalite.
1: Aynen.
0: Tam ayar çelik. Bugün yeni bir isim koydum ben.
1: Evet. Tam ayar çelik olarak da
0: bakabiliriz.
1: Hani müşterilerimiz o şeyde ikilemde kaldığında o açma kapama kısmında XP işaretini gördüğünde güvenli alabilir. Benim zaten bütün ürünlerim garantilidir. Ben bunu tanıdıklarıma da çevreme de sattığım insanlara da hani bir sıkıntı yaşadığınızda hiç sorun değil, direkt alırım diye bunu da belirtiyorum kesinlikle.
0: Firma da veriyor bu garantiyi ve ürününe güveniyor
1: demektir. Kesinlikle, zaten o firmadan o garantiyi aldığım için ben de arkasında sofa sağlam duruyorum. O yönden de sıkıntı yaşamıyoruz.
0: Yani evde iş yapıyorsun ama işine değer katmak çok başka bir şey.
1: Evet.
0: Yani buraya bu şekilde bir tablo üzerinde aynı kuyumcu modelleri gibi teşhir ediyor olmam çok çok şık ve işine ne kadar kıymet verdiğinin kanıtı aslında.
1: Çok teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Evde yapıp hani paketlerde aman geldiğinde göndereyim gibi bir kafada değilsin sen her şeyden önce. Görsellik önemli
1: kesinlikle.
0: Değil mi? Evde nasıl yürütüyorsun ve nasıl karar verdin?
1: Evde nasıl yürütüyorum? Biraz beni zorlasa da ama severek yaptığım iş olduğu için şehir dışında kargolarım olduğunda ben onları evde güzel bir şekilde özenle böyle paketleyip notlarımı yazıp çiçeklerimi kurdelelerimi hani bağlayıp çok güzel bir şekilde aynen kargoyla gönderim yapıyorum, sağlıyorum. Aslında severek yaptığım iş olduğu için beni çok fazla da şey yapmıyor, hani yormuyor da, koşturmak gibisi yok. Mesela ben dün bu bütün şeyleri, görsel sunumlukları sağ olsun arkadaşım çok destek oldu, bana yardımcı oldu, ona da buradan sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Hepsini bana sundu. Bunları koştur koştur gidip almak, bunların peşinden koşmak, bir şeylere emek vermek, emek olmadan zaten yemek olmuyor biliyorsunuz. Onun için ben severek yapıyorum ya, zevkle böyle hani severek yaptığım şeyler.
0: Harika, çok güzel. Çok da güzel yorumlar da gelmeye başlamış şu an canlı yayında. Takı severler nereden ulaşacağız diye sormaya başlamışlar. Öncelikle bir Instagram sayfamızı paylaşalım. Genelde oradan ulaşıyor insanlar değil mi?
1: Evet.
0: Instagram sayfanı alabilir miyiz?
1: Mavi Düğüm Takı Evi olarak geçiyor.
0: Tamamdır. Instagram'dan sayfa. Mavi Düğüm Takı Evi yazarak takılara çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz.
1: Evet.
0: Gerçek orijinal tam ayar çeliklere oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Orkide Koçoğlu iyi yayınlar. Münih'ten selamlar diye de yazmış. Yurt dışına da gönderim
1: çok
0: yapabiliyor musun? Nasıl oluyor? Böyle bir anlaşma yapsın mı kargoyla?
1: Yok, yurt dışıyla şu an için bir anlaşmam yok. Çok yeniyim zaten. Ama ilerleyen süreçte ilerleyen süreçte neden olmasın?
0: İlk yorumumuz diyebilir miyiz Merve'cim buna? Değil mi? Evet, ilk yorumumuz belki
1: seve seve.
0: Gerçekten çok da güzel olur.
1: Seve seve.
0: Yani takıları şu an modelleri var değil mi? Şu an burada gördüğümüz modellerin hepsi sayfanda var mı?
1: Tabii ki hepsi var. Sayfanda
0: olarak.
1: Kesinlikle.
0: Ve
1: kesinlikle.
0: Garanti de verdiğini söylüyorsun.
1: Evet kesinlikle.
0: Atıyorum sen buradan Antep'e bir satış yaptın
1: kesinlikle.
0: Memleketine.
1: Evet.
0: Orada bir sıkıntı oldu. Belki üretimde ya da arada karışmış insanlık hali her şey olabilir. Oradan gönderdiklerinde muadil ürünü sana aynılarından
1: kesinlikle.
0: Gönderiyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Bu güven duygusu da çok başka bir
1: çok,
0: şey.
1: Çok önemli bir şey zaten.
0: Çok güzel.
1: Son zamanlarda hani insanlarımızda da çok fazla diyorum ya, bu yaşanılan olaylar, sorunlar, problemler. Güven gerçekten benim için çok önemli. En baştaki zaten kuralım, şartım. Çünkü ben her zaman şeyi savundum. Bir insanı ben bir sefer kandırabilirim. Bunu da her seferinde söyledim.
0: Günü kurtarabilirsin.
1: Kesinlikle
0: sadece.
1: Günü kurtarabilirim. Ama bir insan bana ömür boyu lazım. Yani
0: ve o bunu... ayaklı gazete memnun müşterinin sana
1: kesinlikle.
0: Getireceği memnuniyetler
1: kesinlikle.
0: Gerçekten
1: kesinlikle.
0: Müşteriler çok çok kıymetli.
1: Çok önemli. Kesinlikle.
0: Şöyle oluyor, mesela bir görsel görüyoruz. O görselin hani geldiğinde bir ağırlığı olacağını eline aldığında vesaire hissediyorsun ama görselde görünen ürünle gelen ürünün
1: çok
0: alakası
1: farklı.
0: Yok.
1: Evet maalesef.
0: Yani bu sebeple güvenli satıcı bulmak çok çok
1: kesinlikle.
0: Zor. Bu anlamda görsellerin ya da gönderdiğin ürünlerinde müşteri memnuniyetiyle alakalı fotoğraflar paylaşıyor musun bilmiyorum. Hani stalkladım sayfanı ama
1: evet.
0: O kadar derinlemesine giremedim. Çünkü yayında kelimenin çok tam anlamıyla yakından tanımak istedim seni. Bu tarz paylaşımlar da yapıyor musun?
1: O tarz paylaşımlar aslında hep böyle araya kaynadı gitti. Gitmeden önce hep işte kargoya göndermeden önce hep böyle kısa kısa videolar, resimler çekmiştim kendime. Gönderici yorumlarım gelmişti. Ama onları bir türlü paylaşmak sayfamda kısmet olmadı.
0: Hikayede paylaşmış mıydın?
1: Hikayede paylaşmış mıydım hatırlamıyorum şu
0: hikayede
1: an.
0: Arşivleme durumu olduğu için öne çıkanlarda görürsek şey oluyor çünkü. Ben ilk defa alışveriş yapacağım bir sayfadan birinin tabii ki
1: kesinlikle.
0: Hani yönlendirmesi yoksa şöyle bir öne çıkanlara bakıyorum.
1: Evet.
0: Kaç kişi gitmiş, kaç kişi yorum yapmış diye. Öne çıkanlara şöyle bir sayfaya bakıyoruz. 10 saniye içerisinde falan maksimum karar veriyormuşuz zaten.
1: Evet.
0: Öne çıkanlara bakıyoruz. Güven duyuyoruz. Bazen de Allah yoluna gelirse gelir, gelmezse de yapacak bir şey yok. Evet. Teslimiyetiyle ilerlediğimiz için bu çok çok kıymetli. Yani evde böyle bir işe karar vermek, bir çocuk annesi olmanın avantajı ve büyütmüş olmanın avantajı var tabii ki. Evet. Ama bizi izleyen hanımefendilerimiz var. Böyle bir evde iş yapmaya karar verip cesaret edemeyen. Başladığın süreçleri şöyle biraz detaylı alalım mı? Nasıl karar verdin? Nasıl bir yol aldın? Etrafındakiler ne dedi? Çılgın mısın? Otur, devam. Ahmet mi dediler?
1: Şimdi öncesinde ben Antepli olduğum için işli köfte. Öyle bir serüvenim de vardı. Önce evde içli köfte yapıp böyle insanlara, hani yakın çevreme, arkadaşlarıma tadımlık verip sonra ben bu işe gireceğim ne diyorsunuz deyip.
0: Çok iyi. Merve içli köfte yapıyorken böyle alsaydık değil mi keşke? Ah Seda.
1: Ben size yine yapıp getiririm inşallah.
0: Çok güzel olurdu.
1: Hani sürekli böyle üretmeyi seven, sürekli bir şeyler yapmayı seven, dediğim gibi hani boş oturmayı da çok fazla seven bir insan değilim. Çevrem çok güzel. Çok şükür Rabbime çok güzel bir çevrem var. Onlar beni her zaman desteklediler. Hı hı. Sonrasında içli köfteden geri vazgeçtim. Hatay doğma büyüme de o taraf olunca, İskenderun Hatay olunca
0: Antep'e almışsın, Hatay'a almışsın, Kayseri'ye geçersin sen sonrasında. Evet.
1: Evde sonrasında bir dönem künefe yaptım. Bazı firmalarla anlaşmalar yaptım. Evde yapıp hani götürüp.
0: Donuk yapıp onların kızartması adına. Sen neler yapmışsın? Evet. Anlat
1: bir bakalım.
0: Bir
1: dönemde onunla uğraştım.
0: Çok iyi.
1: Sonrasında ondan da vazgeçtim. Biraz da böyle şeyim aslında. Hani
0: doyum
1: niye
0: noktasına gelince bir sonraki işe mi geçiyorsun?
1: Aynen. Sen? Hani nasıl olabilir? Hani daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla nasıl
0: Burcu
1: olabilir?
0: Ne?
1: Koç burcuyum ben.
0: Harika.
1: Sonrasında takı. Takıyı zaten oldu bitti çok seven birisiyim. Ben böyle 5-6 tane taktığım zaman takı işine girmeden de ben önce böyleydim. Arkadaşlarım
0: şöyle
1: gördüklerinde
0: bir evde görmen lazım. Ben de acayip bir takı tutuyorum.
1: Evet. Ya biz bayanlar çok seviyoruz zaten.
0: Baksana.
1: Arkadaşlarım da ışıl
0: ışıl hepimiz.
1: Aynen.
0: Sedacığım, Merveciğim hepimiz takılarımızı tam Kayseriler gibi.
1: Kesinlikle. Arkadaşlarım da sonrasında işte onlar kolumda gördükçe böyle ya sen de çok fazla takıyorsun, şey yapıyorsun, ama sonrasında onların da çok hoşuna gitmeye başladı. Hı hı. Dedim ben bu işe de girmeliyim. Aslında geçen yıllardan da hep aklımda böyle bir fikir vardı. Ama demek ki zaman, kısmet, nasip. Hani üçü zaten şey geldiği için zaman o zaman bu zamanmış. Ben böylelikle bismillah dedim, bir başladım. İlk serüvenim İstanbul'a tek başıma gitmekle oldu. Elimde kocaman bir valiz.
0: İstanbul'a kadın için çok güzel bir his değil mi?
1: Kesinlikle. O kadar güzel ki kesinlikle. Ve ilk defa yani İstanbul'a çok gittim. Çok gezdim. Birçok yerini de bilirim ama hani bu iş için İstanbul gibi bir yere tek başıma, diyorum ya, elimde bir valizle sonra sonra Bağdat bulunur derler ya.
0: Evet.
1: İşte İstoç'a gideceğim. Ondan sonra İstoç'tan Eminönü'ne geçeceğim.
0: Bu bilgileri sosyal medyadan mı?
1: Kesinlikle.
0: Sakin oldum. Yoksa bir takıcıya sorup hani nereden başladın falan diye.
1: Hepsi tamamen böyle
0: Google'dan gelişti bayağı.
1: Aynen. Sürekli araştırarak hani giderek böyle. İstanbul maceram benim öylelikle gerçekleşti. Tek başıma gittim. Hepsini Eminönü'nde yerlerini gezerek, görerek. Hı hı. Deli gibi yoruldum. Orası apayrı bir şey zaten de.
0: Ama ne tatlı bir yorgunluk.
1: Ama çok güzel. Yani o tek başına yapmış olmanın verdiği bir gurur da var zaten. Dediğim gibi ailem her zaman destek. Orada hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlarım, eşim, dostum, herkes her zaman destek. Ama tek başıma gitmişim. Yanımda hiç kimse yok. Ve ben bu işi başardım mı? Allah'ın izniyle başardım.
0: Ne kadar güzel bir gurur.
1: Bunları alıp en son hani ablam Kocaeli'de de yaşıyor. Onun yanına gittim. Bir gün orada kaldım. Dedim abla bismillah dedim, başladım. İlk siftahımı da o yapmıştı. Hadi getir aç bakalım. Hani bana yap sunumunu falan diye sağ olsun. Sonrasında Kayseri'ye geldim ertesi gün. Döndüğümde de ayağımın tozuyla ben bu işe girdim. Ve şu an karşınızdayım. Bu işi yapıyorum.
0: Sayfanı açtım ve iki aylık bir süreçten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Aslında bebek bir işletme ama çok güzel değer kattığın durumlar var. Bu arada Orkide Hanım da çok güzel, kısmetli bir insan olduğunu söylerler mi sana?
1: Evet,
0: var
1: söylerler.
0: Mıdır, değil mi?
1: Evet.
0: İşin yolunda gittiği de bir durum var.
1: Çok şükür.
0: Ara ara da arkadaşım Seda, sevgili Seda Üskara burada. Ona da bakıyorum. Arada yönetmenime alışıksınız zaten bu durumlara. Orkide Hanım şöyle şöyle yazmış. Burada olan kermesler var, büyük fuarlar var. Gelmek ister misiniz? Hemşerim olarak yardım edebilmek isterim diye yazmış.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Burada da zaten ekran görüntülerini aldık. Instagram sayfaları oluyor değil mi zaten? Hı hı. Ha, tamam, çok güzel. Ulaşılabilir durumlar var. Bakalım. Hayatta para yaşamak için bir araçtır. Her şekilde kazanılır ama mühim olan en iyisini kazanmaktır diye yazmış. Doğru okudum umarım. Mavi düğümün takısından çok memnunum. Hacer Arda Emir diye yazmış. Gerçekten bir

0: şehir dışından izliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eşimi çok da seviyorum ve her zaman arkasındayım inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Kırmızı da bir lale koymuş peşine. Biz bu tarz mesajları çok seviyoruz. Gerçekten alkışlamak istiyorum sizi. Birçok kadın evde bir şeyler üretmeye çalışırken, set konulurken beyefendilerin, ailenizin arkasında olması çok güzel bir şey. Bunları okurken de hep tüylerim diken diken olur. Tebrik ediyorum. Nazarlardan korusun Rabbim. Çok tatlı yorumlar da gelmeye devam ediyor. Valla yorumlarla geçecek gibi yayın. İnanılmaz güzel takıları var ve gerçekten kararma yapmıyor. Burcu S.B1226 diye bir hesaptan çok da güzel şeyler gelmiş. Alkışlar, kalpler, çiçekler, böcekler, seviliyorsun çok Fatma. Çok güzel şeyler bunlar. Gösteririm sana da, okursun yayından sonra. Çok hoş. Bunları da paylaşabilirsin bak sayfanda. Evet. Ah ne kadar güzel şeyler bunlar. Şimdi sen seneler önce takı işi yaptığından da bahsettin.
1: Evet.
0: O zaman nasıl başlamıştın? Kendin mi yapıyordun? Tasarımcı 16, mıydın o süreçte?
1: Evet, 16-17 yıl önceydi yaklaşık. Evde böyle boncukları alıp, işte bu pensleri, malzemelerin hepsini alıp, küpeler, kolyeler, künyeler. Hatta birkaç yıl öncesine kadar hala evin içerisinde böyle boncuklarım, şeylerim vardı. En son dedim ki sizden dedim hani olmayacak.
0: Ayrılma vakti geldi.
1: Artık. Evet, ama bütün o takı yaptığım malzemelerimin hepsi evde duruyor mesela. Onunla da zamanında çok
0: yani bir gün bunların arasına onlar da karışabilir. Aynen, belki aynen. Özel
1: tekrardan,
0: değil mi? Handmade kesinlikle. Serisi diye.
1: Kesinlikle. Tekrardan gelebilir.
0: Vallahi gelebilir, gelsin de o tarz özgün şeyler, ya böyle nasıl diyeyim, sizin bu XB serisinin üstüne özel kişiselleştirilmiş charmlar falan yapsam mesela şeyler. Özel boncuklarla. Çok güzel olmaz mı kişiye özel, sadece bende var gibisinden?
1: Kesinlikle. Araştırmayı öyle bir seven bir var. İnsanım. Evet, üretmeyi seven bir insanım. Neden olmasın?
0: Çok bence farklı ve çok güzel şeylerle. Çok güzel olur.
1: Evet.
0: Bu mesleğin yanı sıra evde bir kadın girişimcisiniz. Tebrik ediyorum. Burada da evde iş yapmak isteyen kadınlara da programın sonunda bir tavsiye niteliğinde bir balkon konuşması isteyeceğim. Ama o ara gaz olarak ben bir de başka bir mesleğiniz daha var. Siz başka bir iş daha yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ondan da bahsedin. Hem bu işi yapıp hem bu işi yapmanın avantajları, dezavantajları, bunların hepsini konuşmamız lazım.
1: Ben bunun yanı sıra bir yazılım firmasında çalışıyorum. Yaklaşık orada 3. yılım bitti, 4. yılıma girdim.
0: Halihazırda da devam ediyorsun.
1: Evet evet, hala devam ediyorum. Oradan kalan kısmımda da ben takı işime devam ediyorum. Kargolarım, siparişlerim, İstanbul'a gideceğim zamanlar hafta sonuna denk getirip, tatil zamanıma denk getirip orada hani onu o şekilde çıkartıyorum.
0: Bir kadın olarak çok ideal bir işim var o zaman.
1: Kesinlikle.
0: Çalışma süreleri, hafta sonunun tatil olması.
1: Evet, evet.
0: Olmasaydı sürdürebilir miydin?
1: Yok, kesinlikle. Burada gerçekten patronlarıma da ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni çok güzel idare ettiler her zaman. Harika. Çok sağ olsunlar. Tabii ki hani benim oradaki çalışma saatim tam zamanlı olsaydı zaten bu belki akşamları arkadaş çevreme yapabileceğim bir şey olurdu. Evet. Ama sağ olsunlar orada da bütün işlerimi hallettikten sonra saat sıkıntım olmadığı için.
0: Onlar da potansiyel müşteri haline geliyor, evet. Eşlerine, sevgililerine, değil mi? Yani kesinlikle, bir tanıdıklarına.
1: Kesinlikle.
0: Her zaman lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ya bir de bizim hediyeleşme için ekstra bir şeye ihtiyacımız yok herhalde, değil mi? Bak bugün bize hediyeler getirdin. Ellerine sağlık Merveciğim de. Ben de çok mutlu olduk. Bir arkadaşımızı mutlu etmek istediğinde. Hangi durumlarda daha çok alıyorlar? Ve hedef kitlen kim sence? Kayseri'nin yilli dediğimiz tayfasında hani altın olarak almayayım da hani bu bileklikleri çeşit çeşit takayım diyen insanlar. Hani hem altınları var hem çeşit için mi alıyorlar? Şöyle birazcık müşteri profilinden bahseder misin bize? Hangi koşullarda ulaşıyorlar sana?
1: Hangi koşullarda ulaşıyorlar? Genelde daha çok bana şey olan zaten arkadaş çevremin arkadaş çevresi birinci ilk olarak
0: gerçekten
1: gelenler.
0: İnsan iş yeri açtığında arkadaşlarından mı kazanır ilk? Yani bu duyguyu yaşama fırsatı verdim arkadaşlarım sana. Bir tanesini yok. Biliyorum. Hani çevreden kazanır olur ya.
1: Ki ben ilk getirdiğim seriyi tamamen arkadaş çevrem aldı.
0: Tebrik ediyorum. Bir kadın girişimcinin kesinlikle. Kendini başarılı hissetmesi için
1: kesinlikle.
0: Önce çevresinin satın alarak
1: kesinlikle.
0: Destek olması lazım.
1: O yönden
0: lazım.
1: Her daim diyorum ya, arkadaş çevrem çok güzel bir aile. Artık arkadaş demeyeyim, ben onlara aile diyorum. Aynen,
0: evet,
1: maşallah.
0: Benim, devam
1: hepsi birbirinden değerli benim için. Hepsi çok birbirinden kıymetli. Ben ilk İstanbul serimi getirdiğimde hepsini zaten benim ilk arkadaş çevrem aldı. Hatta

0: Instagram'ı yavaş yavaş böyle hareketlendirmeye başladım. Siparişler falan çıkmaya başladı. Direkt ablamı aradım. Ablam da sağ olsun, o da çok takı sever birisi.
1: Ablam da çevresine satmaya
0: aynen sendeki
1: başladı.
0: dedim, takıları hemen almam lazım, sipariş ver çünkü diye. Onun elindekileri tekrardan aldım. Onun için ilk çevrem gerçekten hani ilk satışım. Arkadaşlarıma ve arkadaşlarımın arkadaşlarına hani öyle şey değil işte, ya şunu alalım sana destek olalım babında değil, bunu alalım, bu seriyi de alalım, bunu da alalım, hani o yönden
1: Arkadaş gibi
0: diyorum ya,
1: arkadaş
0: çok
1: ya.
0: şükür
1: Helal olsun.
0: Rabbime
1: Gerçekten
0: sağ
1: olması
0: olsunlar.
1: gereken bu.
0: Beni çok desteklediler, her zaman yanımda ve arkamda oldular. Sizlerin de vasıtasıyla onlara buradan kucak dolusu sevgiler, biri de burada yanımda karşımda
1: O her
0: her zaman
1: fırsatta
0: desteğini,
1: öpücükleriyle,
0: evet,
1: kalpleriyle, her koşulda
0: esirgemeyen,
1: yanında zaten.
0: evet,
1: İyi
0: güzel
1: ki de
0: komşum
1: var.
0: arkadaşım.
1: Rabbim daim kılsın her
0: Amin.
1: şeyden önce. Çok
0: Amin.
1: güzel paylaşımlar yapmışsınız. Arkadaşların da gerçekten
0: Amin.
1: kelimenin tam anlamıyla destek olmuş. Hani
0: Kesinlikle.
1: körü
0: Sağ
1: körüne
0: olsunlar.
1: değil.
0: Evet,
1: Hani ben
0: evet.
1: senin her zaman
0: Yok.
1: arkandayım değil de yanındayımı hem fiziksel hem de mental olarak yanında gösteren
0: Kesinlikle.
1: insan çok çok
0: Çok ciddi
1: kıymetli.
0: anlamda
1: Ben
0: hissettirdiler.
1: yayınlarımda hep sorarım böyle ilk satışını hatırlıyor musun diye, ama ilki ablana, sonrasında arkadaş çevrene
0: Evet,
1: olmuş.
0: evet.
1: Tanımadığın birine yaptığın ilk satışı hatırlıyor musun? Hangi üründen vermiştin
0: İstanbul.
1: mesela? İstanbul'a
0: Evet,
1: gönderdim bayağı.
0: 3 tane kolye seti göndermiştim onlara. Tanımadığım bir birisiydi. Sayfamda hani ona da buradan teşekkür ediyorum. Belki dinliyordur, belki dinlemiyordur, onu da bilmiyorum. Sayfamı hala takip ediyor çünkü. Gördüğümde çok şaşırmıştım hani.
1: Bir de
0: Sayfa çok
1: İstanbul
0: yeni.
1: olması, hani bu işin göbeği.
0: Kesinlikle.
1: Sen satın almaya gittin
0: Kesinlikle.
1: oraya. Zevk de önemli
0: Kesinlikle.
1: demek ki bu
0: Kesinlikle.
1: noktada.
0: Sayfam çok yeni. Hani güvenilirlik biraz önce bahsettik ya. O gerçekten çok çok önemli. Demek ki ben sayfamla beraber bunu da insanlara verebiliyorum. Çok şükür Rabbime. Bu,
1: Yansıtabilmişsin
0: evet,
1: galiba.
0: evet.
1: Bazı
0: Bu çok önemli bir
1: sayfalarda bu
0: şey
1: yok.
0: çünkü. Kesinlikle. Hani yeni bir sayfada biz hepimiz için bu vardır. Ya acaba işte doğru mu? İnandırıcı mı, dolandırıcı mı? Hani neyle
1: Ya
0: karşılaştım
1: öyle
0: diye
1: resimler
0: çok
1: var ki
0: fazla.
1: telefon satın alıyor insanlar, kutunun içerisine salatalık koyup gönderiyorlar yani. Hakikaten
0: Evet.
1: çok kötü bir kitle de var. Hani
0: Maalesef,
1: takıda insan
0: maalesef.
1: ufak tefek bir şeyler alıp hani canının yanmayacağı meblağlarda
0: Kesinlikle,
1: bir deneme yapmak
0: kesinlikle,
1: istiyor. Ama ilk
0: kesinlikle.
1: aşamada senden 3 tane set alacak
0: Evet,
1: kadar
0: evet.
1: o güveni
0: Çok
1: sağladıysan, demek
0: şükür.
1: ki hani gerçek ve yaşayan bir sayfa olduğunu hissettirecek bazı detaylar vermişsin.
0: Çok
1: Sen o
0: şükür.
1: samimiyeti hangi paylaşımlarından hissettiriyorsun sence? Ne yapıyorsun da diğerlerinden farklı hissedip insanlar menbaasından, İstanbul'dan senden sipariş veriyorlar? Değil mi? Çok enteresan değil mi
0: Kesinlikle.
1: bu? Beni çok şaşırttı bu durum.
0: Evet, paylaşımlarımda ben genelde hep evimde kahvemi de paylaşıyorum. Dinlediğim bir müziği de
1: Ha,
0: paylaşıyorum.
1: gerçek bir sayfa.
0: Kesinlikle hani kahvaltı mesela pazar gününün vazgeçilmezidir. Kahvaltıyı da geç saatlerde hani oradaki o yazımlarla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Zaten ürünlerimin çoğunun hepsi hep evimden yaptığım paylaşımlar. Biraz da o bence insanları hani bir tık daha böyle ikna, samimi, doğal hani şey olaraktan geldiği için ona inanıyorum
1: Hani
0: yani.
1: şey var, bir Instagram'da Sopier diye bir sayfa var. Orada ürünleri koyup insanların satın almasına yönlendirebiliyorsun. Hani o bile, orada bir mağaza olması bile bir güven sağlayabilir. Ama burada
0: Kesinlikle.
1: insanlar sana bir havale yapıyorlar. Havaleden
0: Kesinlikle.
1: sonra sen gönderiyorsun.
0: Evet.
1: Bu süreçte güven duyulması çok önemli. 2 aylık bu süreçte insanlara bu
0: Evet.
1: duyguyu verebilmen de güzel bir başarı. Aslında samimiyetinin tam anlamıyla yansıması da
0: Çok şükür.
1: diyebiliriz. Tebrik
0: Evet.
1: ediyorum
0: Çok
1: seni bu
0: teşekkür ederim.
1: anlamda.
0: Sağ olun.
1: Peki sıkıntılar da yaşıyor musun? Ürün sipariş ediyor insanlar, ödemelerini yapmıyorlar ya da kargo ücreti size mi ait? Şehir dışından bireysel olarak bana gelen mesajların içinde de var. Nasıl gerçekleşiyor satış süreci?
0: 1500 TL üzerine kargo bana ait oluyor. Onu o şekilde yapıyorum. Sorun problem yaşadığım şimdiye kadar çok şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Onun haricinde şahmeranlarda bazen alındığında şey dar takılınca da kopma ihtimali biraz yüksek oluyor.
1: Hani narin, ince
0: Kesinlikle,
1: zincirleri olduğu
0: kesinlikle.
1: için.
0: Şimdi şahmeran biraz ele böyle şey olduğu için bunu gevşek bırakıp takmak lazım. Çok dar takıldığında kendini kısınca zincir ince olunca kopma söz konusu oluyor. Bir müşterim de mesela bunu yaşamıştım. Dedim hiç sorun değil. Dedi dün aldım, dedi bugün taktım, kırıldı. Hemen yenisini açtım, ona hediye etmiştim.
1: Ya ne kadar can sıkıcı değil mi? Böyle günlerce bekle, birkaç gün içerisinde gelsin, evet, sonrasında taktık diye kırılsın.
0: Evet,
1: onun haricinde
0: de aynen. Onun haricinde de bir sıkıntı yaşamadım çok şükür.
1: Harika, çok güzel. Şöyle bir soru gelmişti. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı? Çünkü kuyu model dendiğinde, evet, hani şöyle olur ya, kuyumcu modellerinin birebir aynısı olduğunda, muadil olduğunda yine rakam insanların takı kriterlerinin bir tık üstünde olabiliyor.
0: Evet.
1: Böyle fiyatı söylediğinde yok artık bir çelik takı da bu kadar olmaz diye dönüşler alıyor musun rakamlar anlamında?
0: Yok, o yönden hiç almadım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu evden yaptığım için biraz da hakkaniyetli de olmak lazım. Ben ona inanıyorum. Benim bir dükkanım yok. Kira verdiğim dükkanım yok. Elektrik, su faturası ödediğim bir dükkanım yok. Onun için ben aldığımın bir tık daha altında. Dışarı piyasaya bakarak
1: giderlerim
0: da
1: olsaydı ne kadar vergi öderdim
0: hani, mantığıyla. Evet, yani hani o yönden şey olduğunda, mesela bir ev hanımı da çok rahat benim ürünlerimi alabilir. Bir çalışan bayan da benim ürünlerimi çok rahat bir şekilde alabilir. Çok yüksek, ciddi, afaki fiyatlar değil zaten. Hı hı. Ha tabii ki bu dükkan olsaydı, tabii ki dükkanın vergisiydi, kirasıydı, elektriğiydi, suyuydu.
1: İstersem
0: bunları da düşünerek kesinlikle ürünlere. Yani hani olmasa gereken, çünkü günümüzde de var hani birçok takı mağazası olan arkadaşlarım da var. Hı hı. Ondan kaynaklı benim ürünlerim dediğim gibi marka, kalite ve dışarı piyasanın daha altında.
1: Harika, çok güzel. Aslında çok güzel açıkladın. Bir ev hanımı olarak senden satın alma yapacak insanların da iç durumlarını, evet, düşünüp çok makul ve mantıklı bir karar, evet, vermişsin.
0: Evet.
1: Şimdi bak, burada kuyumcu modelleri dedik ya. Hı hı. Bu bileklikler gelin kızlarımızın, evet, en çok
0: kelepçe
1: seçtiği modellerden bir tanesi herhalde. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. İmparator arkadaşların yaptığı gibi şöyle siyahın üstünde ne yapılıyordu? Elinde mi gösteriyordu yansımamız için? Evet, öyle bir şeyler lazım galiba. Acayip taşlı ve farklı ürünler var.
0: Evet.
1: Yani gelinlerimiz mi tercih ediyor ya da düğünlere giden eltiler,
0: herkes,
1: ya da görümceler böyle birbirine,
0: herkes,
1: değil mi? Yeni gelinin üstüne, eltinin üstüne elti gelince bir tane daha.
0: Evet.
1: Elti daha da böyle şıkır şıkır olmak istiyordur herhalde.
0: Evet.
1: Ben şunu merak ediyorum. Mesela bunda çok fazla taş var. Hani şey oluyor ya, bir tane taş düştüğünde canımız sıkılıyor. Acaba bunun arka tarafta bir şeyleri düzeltmek için, hı hı, hani taş düştüğünde götürüyoruz ya kuyumcuya,
0: evet,
1: yapar mısın?
0: Evet.
1: Bunu da halledecek noktaya gelir misin acaba?
0: İnşallah.
1: Yani neden olmasın? Çok iyi olmaz mı?
0: Bak,
1: bazen full taşlı bir kolye oluyor değil,
0: evet,
1: mi? Bir,
0: evet,
1: set oluyor.
0: Evet.
1: Üstünde zilyon tane taş var.
0: Evet.
1: Eğer bu olursa ve bununla alakalı da bunu da paylaşırsan taşlarınızda, hı-hı, düşme vesaire yaşadığında. Çünkü ömürlük bir ürün,
0: kesinlikle,
1: satıyorsun sen.
0: Evet, evet.
1: Altın gibi.
0: Evet.
1: Diğer tarafta taşınız düştüğünde gönderin, itinayla onu da hallederiz falan dersen acayip bir ivme kazanır
0: İlerleyen
1: bence.
0: İlerleyen zamanlarda neden
1: olay
0: olmasın?
1: Başka bir şeye dönüşür. Kelimenin tam anlamıyla şey olur, çelikte kuyumcu hizmeti. Daha da ne olacak? Yüzükler falan da var. Bak. Merveciğim, senin yüzüklere de benziyor mu bunlar? Şimdi yeni gelin kızımız var ya, bizim sevgili yönetmenimiz de gelin kızı olacak. Böyle köşeli möşeli bunlar yeni trendler mi? Ben,
0: evet,
1: şunu yeni gördüm mesela.
0: Bunu görmedim. Oradaki modellerin çoğu da zaten hep kuyumcu modeli.
1: Bak,
0: onlar da yeni trendlerden.
1: 2, 4, 6, 8. Bayağı 9 köşeli bir arkadaş bu.
0: Evet.
1: Ve ayarlanabilir olması da çok,
0: evet,
1: ciddi avantaj. Bayağı o zaman kuyumcu modası dediğimiz trendleri de yeni ürünleri hemen,
0: kesinlikle,
1: gidip getireveriyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki seriden kalan ürünler var mesela. Onları ne yapıyorsun?
0: Onları da ne yapıyorum? Onlar halihazırda yine duruyor, kalıyor,
1: hı-hı,
0: zaten. Mutlaka bir alıcısı çıkıyor her halükarda.
1: Ya çünkü taşlı duruyor, hiçbir şey olmuyor.
0: Aynen, hiçbir sıkıntı yani. Yok zaten, kesinlikle. Çok böyle hani kalan artık şey olan modellerimde olduğunda hediye etmeyi çok severim. Herkese böyle hediye ederekten devam ediyorum.
1: Ya ben elime aldığımda çelik de olsa şu bir ağırlık durumu,
0: evet,
1: var ya,
0: evet,
1: o ağırlık durumunu çok çok önemsiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bunda da öyle bir şey var. Yani gerçekten kuyumcuya gitsem tercih edeceğimiz modellerden bir tanesi.
0: Yani.
1: Yarı taş, yarı metal. Yani çok da değer kaybedecek bir şey mi? Taşlarından ötürü evet belki, ama şuradaki detaylar Altın olarak alındığında acayip olur ama altın alsanız kaç para, bunu alsanız kaç para. Evde yapıyor zaten. Çok da makul rakamlara yapmış. Nefis bir şey. Harika. Yalnız Sedacığım da senin sayfayı çok güzel yönetiyor. Bak az önce canlı yayın linkini paylaştık, hemen paylaştı diye bildirim geldi. Tebrik ediyorum. Arkadaş gibi arkadaş. Buraya gelen her konuğun böyle bir arkadaşa ihtiyacı var. Kesinlikle. Arkadaşınızla birlikte gelin. Stüdyomuz müsait. Çok güzel oluyor. Kesinlikle. Evet, bileklikler. En çok tercih edilen modellerin bunlar diye düşünüyorum ben. Yani her tarza uygun şeyler var. Hani kimisi böyle kadın kadın takılar diye bir şey. Veya ben öyle dile getiriyorum en azından. Kadın kadın takılar var. Bazılarında da tarz takılar var mesela.
0: Daha zarif.
1: Değil mi? Şey. Evet. O zaman en çok giden modellerin şu olabilir mi? Yani kesin bunu aldığında bir insan yanında bunu kesinlikle da almak isteyebilir. Kesinlikle. Bunun adı ne mesela?
0: Taşlı'nın yanına tekrardan.
1: Flaşımız mı yansıyor? Ne yapıyor ya? Görünmüyor değil mi Merve'cim? Çok zor. Evet, bizim kocaman flaşlarımız var burada da ondan ötürü gözükmüyor. Ama mavi düğüm Instagram sayfasında yakinen bu modellerin hepsi olacak. Kesinlikle. Hatta şu tablayı da paylaşalım, olur mu o şeyde Instagram sayfamızda? Çünkü kocaman bir tabla var dedik ama insanlara da çok gösteremedik. Onları da göstereceğiz. Şurada en çok sevdiğim model hangisi mesela bunların arasında?
0: Bunların arasında
1: hangisini seçeceksin çok merak ediyorum. Hepsi bebeklerim gibi demezsin umarım.
0: Yok, hepsi öyle. Ama şu bileklik modeli ben çok bayılıyorum.
1: Kalpliği çok seviyorsun.
0: Tek olan.
1: Şu.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bunu zaten en önlere paylaşmışsın. Aha. Şu da mı aynı şekilde?
0: Evet. Hepsi aslında çok güzel. Ben hepsini çok seviyorum. Vallahi bir de şey oluyor. Arkadaşlarıma ilk böyle getirdim. Hı-hı. Şey yaptım. Sonrasında çok ben gözüküyor. Kendim koluma takıp dışarıya çıktığımda bunları yeni mi getirdin?
1: Zaten.
0: Hayır arkadaşım diyorum. Hani getirdim ya, açtım hepinize gösterdim. Ay bunlar yoktu orada. Bu çok güzelmiş, bunu da çıkar ver. Bu çok güzel. Sonra ben eve kolumda sıfır bir şekilde.
1: Aslında sen manken olarak çıkıyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar çok taktın. Kesinlikle. O kadar iyi kesinlikle, yani o günün
0: kesinlikle şartlarında. Harika. Nereye gidersem gideyim hani ben taktığım zaman daha çok satış yapıyorum, hani öyle oluyor
1: çok
0: genelde.
1: Güzel. O zaman dışarı kombinlerinde de,
0: evet,
1: düğünlerde de, evet, hatta matinelerde de çok güzel kombinler yapacağımız takılar var.
0: Kesinlikle.
1: Derken hangi matineye giderken, mesela yakınlarda bir matine var.
0: Evet.
1: Oraya giderken hangi takıları takıp gideceksin?
0: Oraya giderken hangi takıları? Şu an kıyafetime daha tam böyle karar veremedim.
1: Ev sahibisin ama, bir de çok yakında.
0: Kesinlikle.
1: Çok bir yana,
0: ev
1: 15
0: sahibi
1: Mayıs
0: de olunca, evet,
1: 2026'da
0: en şatı patlılarıydı inşallah takıp gideceğim.
1: Harika bir matine düzenlemişsin. Daha
0: evet,
1: 2 aylık bebe bir şeyin var, firman var.
0: Evet.
1: Ya ben böyle gözü kara kadınlara gerçekten bayılıyorum. Arkadaşının da soyadı Özkara, senin gözün kara. Çok güzel bir uyumunuz var gerçekten. Soğuk esprilerime de alışın, ara sıra yapıyorum böyle şeyler. Çok güzel bir firmayla birlikte.
0: Evet.
1: İki kadın girişimci.
0: Evet.
1: Siz
0: evet,
1: bildiğim bir matine olayına kalkmışsınız.
0: 15 Mayıs'ta inşallah. Çok eğleneceğimiz, bol bol böyle stres atacağımız. Sizi de aramızda görmekten ben onur duyacağım.
1: Ay, çok güzel olur.
0: Sizi
1: çok teşekkür
0: bekliyorum.
1: Ederim. İnşallah çok katılmayı isterim, arzu ederim. Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Nasıl cesaret ettiniz?
0: Arkadaşım zaten geçen yıl aslında kendisi yapmayı planlıyordu. Kendi butiğine özel. Hı hı. Bu sene de ben buna girince o da sonradan geri böyle vazgeçti, bazı şeyler falan çıktı. Yaklaşık bir 15-20 gün önceydi, yanına gittim. Dedim arkadaşım matina yapalım mı? Dedim ne diyorsun hani? Ben dedim işte bir cool tasarım.
1: Sen yattın kalktın ve kalktığında matine yapmaya karar verdin ve
0: evet,
1: işbirlikçinin yanına gittin. Çok
0: aynen,
1: güzel.
0: Aynen. O da dedi ki tamam varım dedi, sağ olsun, ona da buradan sevgiler. Dedi tamam arkadaşım ben de varım, çok güzel yaparız. Dedim kesinlikle yaparız arkadaşım.
1: Onda yarım kalmış bir hayali var zaten.
0: Aa, evet evet. Hala onunla aslında beraber biz bismillah dedik, hemen çıktık zaten organizasyonu yapacağımız yerle görüştük. Anlaşmalarımızı yaptık.
1: O kararlar
0: ne ara bastırdı.
1: Sanki kalktınız
0: biz
1: her
0: direkt
1: şey
0: zaten biz de evet evet. Kesinlikle.
1: Tak tak tak.
0: Aynen,
1: böyle
0: aynen,
1: her şey.
0: Aynen. Hani oturalım işte üzerine çalışalım, şöyle mi yapalım, böyle, bizde öyle bir şey yok. Aklımızdan ne geçiyorsa yapalım mı? Yapalım. Tamam, bitmiştir. Konu orada kapandı yani.
1: Böyle hakikaten böyle hızlı kararlar veren bir arkadaş mıydı? Hep böyle.
0: Öyle.
1: Çok güzel. Altına doldurarak gidiyorsun. Şimdi zilyon tane salon var.
0: Evet.
1: Onların içerisinde tercih ettiğim bu Salonu neye göre tercih ettin mesela?
0: Çevrenin çoğunun, yaklaşık %80'inin Talas'ta. Ben Talas'ta oturuyorum. Hı hı. %80 çevremiz bizim Talas'ta olduğu için. Arkadaşımın iş yeri orada olduğu için. Düğün salonu o tuttuğumuz yer bize çok yakın olduğu için. Hani bunların hepsi böyle silsileyle arka arkaya gelince.
1: Sonrasında uygunlaştı.
0: Kesinlikle.
1: Kolon falan var mı içeride? Biz hiç materyalde kolon sevmiyoruz.
0: Kesinlikle. Ya. Onu zaten özellikle biz kadınlar daha da o konuda detaycıyız ya. Bayağı büyük bir pistimiz var. Böyle rahatlıkla diyorum ya, eğlenebileceğimiz, stresimizi atabileceğimiz efsane bir gece bizi bekliyor.
1: Neler bekliyor bizi peki? Bizi matineye çağırıyorsun bekliyor? 15 Mayıs'a gerçekten günlerimizi hazırlayalım. Evet, harika. İnşallah. Az önceki görsele geri dönebilir miyiz? Bence matinede çok güzel olur. Bak şu an Seda'nın da benim de kolumda bu nazar boncuklarından var zaten. Ya biz nazar boncuklarını çok seviyoruz herhalde. Orada da çok güzel. Oradaki biraz daha yassı model mi, aynısı mı? Çekim açısından mı anlıyoruz, değil mi? O çok güzelmiş. Yanındaki o gurme serisi dediğimiz, evet, değil mi? Evet. Kelepçeli, o da çok güzel. Bak biliyorum neden. Ben acayip bunuyum çünkü. Ama şarfler falan da var. Ya ben getirebildiklerinin bu kadar olduğunu düşünüyorum.
0: Yok öyle zaten.
1: Hani, değil mi?
0: Evet evet, şu an yani getirebildiklerim
1: her
0: hani
1: çeşitli,
0: görsel. Kesinlikle.
1: Hatta bu senin elime bakayım.
0: Kendi, evet.
1: Bu işte bu ev ortamında çekme olayından insanlar kesinlikle de güven duygusunu oturtmuş. Evet. Ha, Merve de bayağı model bakıyor şu an, hissediyorum. Gelinlikte de şahmeran da çok güzel olur.
0: Çok şık.
1: Taç falan da var mı sende böyle gelinlerin takması için? Ya
0: yok.
1: Da özel olarak getirtir misin?
0: İnşallah bu ay sonu tekrardan olsa. Bir İstanbul'um var zaten. Hı hı. İnşallah gittiğimde yeni yürü trendlerle kesinlikle. Olabilir de, neden olmasın. Bazı arkadaşlarımın çok özel istekleri var. Böyle işte çantalar, gözlükler. Onlara da gireceğim inşallah. Sadece takının yanı sıra çanta, gözlük, saat, onları da getireceğim. Bakalım, güzel işlere imza atacağız inşallah.
1: Sedacığım bak şuraya, şurada bir yerlere şu mikrofonun üzerine yazıyorum. Maksimum Haziran Temmuz. Sığmayacak.
0: İnşallah.
1: Sığmayacak ve yerini açacak.
0: İnşallah.
1: Yerini de açtığında inşallah biz de keyifle gelip alışverişlerimizi yapacağız.
0: Kesinlikle.
1: Çok çeşitli
0: inşallah.
1: Şeyler, fularlar, aksesuarlar.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben şeyi çok arzu ediyorum. Mesela İstanbul'a gittiğinde benim için alışsan çok çok mutlu olurum.
0: Tabii ki.
1: Bu eski dönemlerde tarak tokalar var ya.
0: Evet, evet.
1: O tarak tokaları ben hiçbir yerde bulamıyorum.
0: Ya.
1: Sen de bir arzu ediyor gibisin değil mi? Tokayı takıyoruz. Tel tokalar
0: evet,
1: falan
0: evet.
1: Böyle tatlı durmuyor. Mesela var. Gelin saçlarında ufak aksesuarlar, taşlı, böyle minimalist, o kadar keyifli şeyler
0: kesinlikle.
1: Var ki. Şu an mesela birçok yerde görmediğim, yakın zamanda modeller görüyorum. Yani insanlar geldiğinde o tarak tokalara şöyle bir geri dönüş
0: kesinlikle,
1: olsa.
0: Kesinlikle.
1: Sen bir furya yaratsan mesela.
0: Olur.
1: Bence harika olur. O tarak
0: bunu değerlendireceğim gelse. İnşallah İstanbul'a
1: böyle
0: gittiğimde.
1: Hem spor kombinler için hem de böyle kesinlikle. Klasik matineye gelirken Abiye. Olması
0: evet.
1: için. Harika, çok güzel. Şimdi arkadaşımızla birlikte güzel bir matine planladık. 15 Mayıs 2026'da. Gün olarak hangi güne denk
0: Cuma.
1: Geliyor? Çok severiz. Ertesi gün tatil kafasıyla
0: evet,
1: gerçekten
0: evet.
1: çok mutlu olduğumuz saatler. Saat de 6:30.
0: Evet.
1: Çünkü insanlar yetişemiyorlar ya da uzun aralıklarda eğlenmek istiyorlar değil
0: kesinlikle.
1: Mi?
0: Kesinlikle. Bir de zaten bir saat şeyleri var. 11'den sonra, 11:30'dan sonra bu müzik sesi
1: bitmedi
0: sıkıntı
1: mi ya?
0: Olduğu için
1: hala
0: yok maalesef.
1: Hala müzik sesi virüs yapıyor
0: evet,
1: mu hayatım?
0: Evet, maalesef.
1: Hala değişmedi mi onlar?
0: Yok maalesef, hala
1: müzikten
0: devam ediyor.
1: Müzikten de virüs yayıldığını gördük ya, bitti ya. Onların hepsi safsata oldu, ortaya çıkmadı mı? Artık
0: evet.
1: bitsin bunlar.
0: Maalesef
1: gece
0: işte hala devam ediyor.
1: Gece 1:30-1'lere kadar uzamasını ben çok isterdim.
0: Evet. Biz de çok isterdik ama işte maalesef saati de böyle biraz şeyli tuttuk. Zaten 6:30 dedik, hani insanlarımız da biliyorsunuz 7 desek bu sefer gelme toplanma 7:30 bulacak. 6:30 dedik olsun. 7 de dedik, tam anlamıyla bir giriş yaparız. Sonra eğleniriz.
1: Kliniklerde hep öyle olur ya.
0: Kesinlikle,
1: yarım saat
0: rosterli
1: kesin gideriz yani.
0: Evet.
1: Hiçbir şey ayarlanamaz. Şimdi o gün bir DJ eğlencesi olacak.
0: Evet.
1: Sürpriz çekilişler olacak.
0: Kesinlikle.
1: Harika, çok güzel. Tur bile hediye ettiğinizi
0: evet,
1: duydum mesela.
0: Evet.
1: Değişik
0: günü
1: kaynaklardan geldi bunun
0: var.
1: Haberi.
0: Evet.
1: Çok güzel. Vallahi tur hediyesi bile bir matine içerisinde en çok sevdiğimiz, istediğimiz şeydir.
0: Kesinlikle.
1: Bir not var, etkinliğimiz çocuksuzdur diye.
0: Evet.
1: Gerçekten kadınların arınıp gelmesi çok güzel bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ya birilerine çocuklarını bırakamayanlar için böyle bir sonraki matinenizde böyle oyun ablası bir şeyler falan olsa 3-4 saat eğlendirecek şekilde ama farklı alanlarda. Şurada bir yerde atıyorum ben burada eğlenirken çocuğum şurada oynamayacak. Beni görmeyecek o süreçte. Oyuncaklarla oynayacak boyum. Çünkü beni görünce anneye diye gelmeye başlayacak hepimizin yaşadığı şey. Şimdi daha önce de katılan konuklarımızla konuştuk. Benim çocuğumu bırakacak yerim yok diyor. Atıyorum. Ben diyor Van'da oturuyordum. Gelin geldim buraya. Ne anne var ne baba var. Komşuya bırakamam. İnsanlar sonuçta endişe yaşıyorlar bununla alakalı. Bir sonraki etkinliğinde de not. Etkinliğimiz çocukludur yazsa. Ve biz sizi çocuklarımızdan bağımsız olarak eğlendireceğiz mottosuyla ilerlese.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü acayip bir kitle var.
0: Kesinlikle.
1: Yani hem çocuklarını bir yere bırakamayacak hem de deli gibi eğlenceye aç bir kitle.
0: Evet.
1: Bu kitleyi de yakalayın.
0: Ya, şimdi biz kadınlar hep kadın olarak zaten anneyiz, öğretmeniz, eğiticiyiz, evde çalışanız, dışarıda çalışanız. Ben istiyorum ki hani annenin gerçekten dışarıda eğlenmeye, dışarıda kafasını dağıtmaya, anne demeyeyim bir kadının. Hani kendini böyle hür, özgür hissedip hiçbir şey düşünmeden eğlenmeye hakkının olduğunu düşünüyorum. Bunu ben kendim hani kadın olaraktan bunu istediğim için.
1: Ay, iyi özetledin ki.
0: Kesinlikle. Hiç bakacağı hani bırakabileceği bir yer olmazsa elbette ki hani o zaman tamam çünkü çocuk 7-24 zaten. Çocukla berabersin, evin içindesin, sürekli aynı atmosferde sürekli ilgilenmen gereken, bakman gereken sorumluluğun oldu ama en azından şöyle bir saat de olsa bir nefes alabilmek var ya, bu gerçekten bir kadın için paha biçilemez bir şey ya. Evlat baş üstüne. Yani,
1: kesinlikle. Evlat dünyanın en güzel şeyi. Anne olmak
0: kesinlikle
1: dünyanın en güzel şeyi ama birkaç saatlik eğlence içerisinde. Şöyledir ya bir tane çocuk anne diye seslenir. Anne olan herkes o tarafa dönür.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Oraya gittiğinde anne olarak değil de atıyorum Gülcan olarak eğlensen.
0: Kesinlikle.
1: Seda olarak, Merve olarak, Fatma olarak
0: kesinlikle
1: eğlensen. Dünyanın en güzel
0: bunu
1: şeyi
0: istediğimiz
1: olacak.
0: İstediğimiz için zaten.
1: Hani gittiğinde oranı sıfır sadece sensin.
0: Evet.
1: Yoksa
0: evet,
1: çocuklarınız evet her daim kalbimizin
0: sıfırı
1: olmazsa olmazı. Nefis. Şimdi çok da güzel bir ikram listesi var
0: evet
1: ki aman abi, taht kurabiye mi? O nasıl bir şey? Tatlı mı yazılıyor
0: tatlı
1: burada?
0: Tatlı
1: yalnız
0: kurabiye.
1: Yalnız H gibi gelmemiş bu.
0: Öyle mi?
1: Basım evet,
0: hatası
1: bu
0: olmuş olabilir
1: doğru
0: belki.
1: Yeni bir kurabiye çeşidi mi çıktı acaba falan diye acayip dikkatimi çekti. Yaş pastalar, yaprak sarmaları,
0: evet,
1: sakallı poğaçalar, çiğ köfteler, su börekleri. Merveciğim senin düğünden bayağı da sormuyor. Bence buraya katılabiliriz. Yani... Yani şu ekibin olduğu, Seda'nın da olduğu ortamda acayip bir eğlence oluşur. Of,
0: İnşallah
1: çok güzel,
0: bekliyorum
1: çok güzel
0: sizleri
1: olur
0: de.
1: Böyle darbukalar falan filan da olacak mı?
0: Enerjiniz çok güzel.
1: Darbukalar,
0: gecede
1: tefler,
0: evet,
1: bir şeyler. Deli oynamak sıvaslıyım
0: çok...
1: ben her şeyden önce.
0: Çok güzel, çok iyi. Eğlencenin dibine vuracağımız bir gece olacak inşallah, ben inanıyorum. Çünkü gelen misafirlerim, konuklarım, arkadaşlarım, çevrem,
1: kitleyi
0: sizler
1: biliyorum
0: kesinlikle. Hepsi zaten böyle hani deli coş, eğlenmesini bilen.
1: Çok severim ben bu cümleyi. Deli coş çok güzel oluyor gerçekten.
0: Evet.
1: Şimdi 14 Nisan, 15 Mayıs'ta etkinlikte.
0: Evet, 15 Mayıs.
1: Bir ay var. Girer. Kaç kişilik bir kontenjandan bahsediyoruz ve ne durumdasın?
0: 150 kişilik bir organizasyon yaptık biz. Şu an ne durumdayız? Aslında biletler son şeylere geldi artık. Yani bir yanlış hatırlamıyorsam ya 25 ya da 30 tane bir biletimiz kaldı.
1: Ne diyorsun? Çok
0: üstün
1: her şeyi
0: evet
1: doldurmuşsun.
0: Şöyle bir artımız var sadece. Salon sahibiyle görüştüğümüzde hani bunu 180'e de çıkarabiliriz demişti. Eğer şey olursa aynen bir 30 kişi daha ek kontenjan yapıp hani onu da aştırabiliriz.
1: Harika,
0: talep olursa.
1: Güzel. Herkes de ön masada ister ya, onları nasıl yönettiniz mesela, masa dizilimi
0: şimdi
1: falan?
0: Şimdi onları hiçbir şekilde yönet etmedim. Sadece bana direkt 10 kişilik grup şeklinde gelip ya biz sadece bir masa istiyoruz, ayrı ayrı olmak istemiyoruz diyenler. Bunu bana belirtenlere ben masa tercihini onlara bıraktım. Ama onun haricinde bu şekilde belirtmeyip çünkü şey ya orada izleyeceğimiz bir şey yok zaten. Hani arka masada da olabiliriz. eğleneceğiz ya orada, oynayacağız ya, zaten sahnede olacağız, sahada olacağız. Hı-hı. Onun için arkada hani düğün salonlarında genelde işte gelin damatı görelim diye ön masalar tercih olur ama matinada bunun çok fazla olacağını ben düşünmüyorum.
1: Ben
0: yani.
1: Çok önemli olduğunu düşünmüyorum da, ben ön masada oturmanın insanların bir statü olarak hani ön masaya oturduk falan. Ben
0: öyle
1: bir
0: şey
1: hissediyorum.
0: O da var yani biraz,
1: evet. Geldik işte ilk başlardan özel. Ya işte insanın takıda da yaşadığı ortamda da özel hissedilmek, hissetmek gibi bir kaygısı şey var. Ne yazık ki.
0: Evet.
1: Ne yazık ki diyorum bazı konularda ama takı, evet, konusunda tabii ki bence özel hissetmek hepimizin hakkı. O çok başka, kesinlikle, bir şey. Lakin eğlenmek insanın kendisiyle alakalı bir şey. Kesinlikle. Kapının önünde de, tuvalette müziği duyduğumuzda bile kendimizi sallayıp evet, eğlendiren, kullandıran insanlar olduğumuz için, evet, eğlence garantili harika bir etkinlik. Harika bir kadınlar matinesi var. Mavi Düğüm Instagram sayfasında ara ara arkadaşım paylaşacaktır zaten. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet. 15 Mayıs çok da güzel. Talas'ta.
0: Evet, evet.
1: İçerik de çok güzel. Kadın girişimcilerin oluşturduğu tabaklar olacak herhalde yine, değil mi? Kadın üreticiler yapıyor sonuçta bunları. Su börekleri, yaprak sarmaları.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet,
1: tam anlamıyla bir kadın işbirliği var, kesinlikle, ortada.
0: Kesinlikle.
1: Nefis bir şey. Evet, yine yorumlardan gelen inanılmaz güzel takıları var. Gerçekten kararma yapmıyor. Kullanıcılarından yine yazanlar var.
0: Teşekkürler.
1: Başarılar dilerim Fatma Hanım. Birçok bayana umut oluyorsunuz diye. Çok da güzel.
0: Çok teşekkürler.
1: Destekleyici bir mesaj daha gelmiş. Ayhan Fadime, sizinle gurur duyuyorum. Yolunuz daim ve açık olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Orkide Koşoğlu, hemen takibi aldım demiş. Orkide Hanım sizi Münih'e götürecek, ben söyleyeyim yani. Gerçekten.
0: Seve seve.
1: Orkide Hanım inşallah gelecek, Fatma Hanım'ı göndereceğiz seve, buradan. Seve. Özel takılarıyla birlikte. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir kadın girişimci abla gerçekten. Çok çok güzel ürünlerin, umarım başarılarının devamı gelir. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. Başarılarının devamını diliyorum demiş. CLK YSC 38. Neye evireceğimi düşünemedim. Üçüncü bir tane daha vardı galiba. Ya o kadar güzel, böyle çalışmanın ve emeğinin karşılığını her zaman alırsın inşallah canım diye yazmış Ayhan Fadime yine.
0: İnşallah.
1: Yaşasın kadın birliği. Hem cinslerimizle birlik olmak dünyayı güzelleştirir. Güzel bir adımdır. Orkide Hanım. Valla Orkide Hanım çok iyi yakından takip ediyor.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Haberin olsun.
0: Çok sağ olsun.
1: Çok güzel bir işbirliği olacak bence.
0: İnşallah.
1: Bir kadın olarak her şeye rağmen dimdik ayakta durup da her şeyin üstesinden gelen bir kadın girişimci çok fazla alkışı ve tebriği hak ediyor. Çok çok güzel. Umarım ilerisi de gelir. Emeklerinin İnşallah. Daha fazlasını alır. Elif'in Nail Stüdyo, yine oradan harika bir destek mesajı gelmiş. Siz çok tatlı bir arkadaş grubusunuz var ya, sizi o eğlencenin içerisinde de gözlemlemeyi çok çok istiyorum. Merak uyandırmıyor mu Merve? Gerçekten buradan bir tane daha mı var? Evet, bir tane daha geldi galiba. Hemen gel.
2: Fatma Hanım'ın hayranlarını dayanamıyoruz. Ben de hemen ortaya girdim. Şimdi bir telefon attığımızda birisi var. Hemen onu da bağlayalım.
1: Hadi bakalım.
2: Buyurun.
3: Alo.
0: Alo.
3: Benim şu an yayında olan kişi annem ve gerçekten çok güzel işlere adım atıyor.
0: Ya anneciğim.
3: İlerisini de diliyorum.
1: Ama duygulandı şu an. Ay, çok güzel bir an. İsmin ne? Hoş geldin.
3: Hoş buldum. İsmim Efinay.
1: Efinay. Ne kadar güzel. İsimde acayip bir isim var ya. Kızını da uzaktan görüyorum ama maşallah çok çok güzelmiş yani. 16 yaşında, gencecik bir kızım var. Annem burada, ne söylemek istersin? Sen de desteksin evet, eminim.
3: Umarım daha iyi yerlere adım atar, gönlündeki her şey olur. Her şeyi de yapabileceğine inanıyorum zaten.
1: Ya sen
0: seninle
1: var
0: beraber
1: ya, gerçekten şu an alkışlarımı iletiyorum buradan. Birçok anne de gözyaşlarıyla izliyordur şu an. Annen de mutluluk gözyaşlarını siliyor şu an, aşırı duygulandı. Ne kadar güzel oldu annenize bu şekilde destek olmanız, hem de böyle bir annenin rol model olarak alınıp böyle bir kıza sahip olması. Değil mi? Annene örnek alıyorsun şu an. Gurur duyuyorsun.
3: Evet,
1: çok güzel bir şey
3: de,
1: değil mi?
3: Aynen öyle, çok güzel.
1: Çok da havalı arkadaşların arasında. Benim annem neler yapıyor, bugün programları çıktı, bak yakında matine yapacak falan. Çok güzel.
3: Aynen öyle.
1: Eğlence sponsoru evet, annemiz. Hadi bir şeyler söyle annene, belki annen de birkaç cümle kurabilir sana.
3: Gerçekten annemi de çok seviyorum. Her şeyi de yapabileceğine inanıyorum. Çünkü bu zamana kadar isteyip de yapamadığı hiçbir şey yok. Ben sonuna kadar ne isterse arkasında ve yanındayım.
1: Ya yerim tüyler diken diken ya. Söyle bir şeyler hadi.
0: Anneciğim seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bebeğim. Beni çok duygulandırdın şu an.
1: Ya çok tatlı. Bu da 4 tamam. yıldır yayın yapıyoruz.
3: Duygulanıp bozmayın yayınımızı.
0: Seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
1: Efinay'dı değil mi?
0: Efinay.
1: Gerçekten yayına bağlandığım için ben de teşekkür ediyorum. Anneni burada acayip bir seviyeye çıkardın kelimenin tam anlamıyla. Rabbim böyle iyi ki annemsin, iyi ki evladım olmuşsun cümlelerini sürekli birbirinize söylediğiniz çok bir ömür nasip etsin sağlıkla.
0: Cümle İyi ki varsın. Anne evladı inşallah.
1: Annenin gelişini bekle. Son olarak bir şey söylemek ister misin?
3: Yo, çok yayınlarınız inşallah izlenir, çok iyi yerlere ulaşır.
1: Çok teşekkür ederim. Senin güzel dileklerini severim ben. Kocaman öpücüklerimizi iletiyoruz buradan.
3: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın. Ya nasıl bir an? Ne kadar güzel bir şey değil mi?
0: Ya hiç beklemiyordum. Evlat söz konusu olunca zaten
1: ya
0: her şey.
1: Ben anlıyorum aynen. Bunu. Yerde misin, gökte misin belli
0: Yok,
1: değil.
0: Aynen, şu an çok hem çok mutlu oldum hem çok şaşırdım hem çok duygusala bağladım şu an.
1: Bir şey var, emeklerinin karşılığını almanın bir sürü boyutu var.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: kesinlikle.
1: Şu an kızının ağzından dökülen o cümleler, bir genç kız ve bir ergen bir genç evet, kızdan bahsediyoruz. Evet, evet. Sen ergen bir genç kızdan aldın bu sözleri. Evet, evet. Ne kadar başarılı olduğunun kanıtlarından bir tanesi değil mi? Ailen destek, çocuğun destek, çok şükür, arkadaşın çok şükür. Yanında.
0: Çok şükür.
1: İnşallah buradan izleyen hanımlara o kadar güzel bir şekilde ışıklar, kıvılcımlar yakmış olursun ki
0: inşallah.
1: Örnek alırlar ve cesaret edip bir şekilde girişirler inşallah. Bu işlere.
0: Çok isterim.
1: Gerçekten şu an duygu isterim. Seviyen acayip noktalarda. Ben seni hemen başka bir duygu alemine getireceğim. Tamam. Sürebizin de sonlarına yaklaştığımız bu dakikalarda balkon konuşmasına yönlendireceğim.
0: Yeah.
1: Kameram burada. Seni izleyen, evde üretmek isteyen, üretmeye çekinen, ailesinden destek gören görmeyen hanımefendiler için öyle bir konuşma yap ki kendilerine güvenleri şöyle bir tazelensin gelsin. Sen zaten içinden geçenleri söylediğinde her şey çok güzel olacak. Hadi baş başasınız.
0: Ben buradan kadınlara söylemek istediğim en hani arkadaş çevreme herkese söylediğim şey, bir kadın isterse gerçekten yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın kadının yurdudur. Ben sizler için elimden ne geliyorsa yanınızda olurum, destekçiniz olurum, ben bu işi yapıyorum diye hani sakın şey olaraktan düşünülmesin, işte yardım etmez, şeylerde bulunmaz ama gerçekten kadın için elimden ne geliyorsa ben her zaman buradayım. Sizlerin destekçisi de olurum, birbirimize destek de oluruz. Dediğim gibi kadının yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki istesin. Bu sizin elinizde. Şuradan gelmesi çok önemli. O kalpten geldiği zaman zaten siz yerinizde duramıyorsunuz.
1: Ve her zaman destekçinizim dedi. Evet. Daha ne desin? Sizin
0: evet, çok kesinlikle.
1: Arkadaş olduğunuz o kadar belli
0: kesinlikle.
1: Ki. Seda'yı o kocaman battaniyelerle evet. birlikte aldığımızda Merve'cim hatırlıyor musun? Çok buna benzer bir konuşma yapmıştı. Ben aldığım ipin nereden neyi nasıl aldığımı hepsini söylerim. Instagram'dan yazın demişti. Yani kesinlikle. Aynı frekansta arkadaşlar olduğunuz o kadar belli ki birbirinize çok benziyorsunuz. Hani kadının birbirinin yurdu olduğuna inanmayı unuttuğumuz bir süreçte bu cümlenin altını dolduracak birkaç tane cümle kurman insanları umutlandırıyor. Umutlanmak istiyorum hala kadının evet. yurdu olduğuna. Ben bir avuç olduğumuzu düşünmüyorum. Daha fazlayız ama
0: kesinlikle.
1: Birbirimizi bulmamız sanki zaman
0: kesinlikle.
1: Alıyormuş gibi
0: kesinlikle.
1: Geliyor. Sen de burada o kadar dağ gibi buradasın ki. Çünkü desteği her anlamıyla arkana almış çok gelmişsin. Hem satış yaptığın müşterilerin, çok arkadaşların, fiziki olarak Seda'nın burada olması o kadar kıymetli ki. Rabbim güzel düşüncelerle çıktığın bu yolda hem hayırlı bereketli kazançlar
0: amin,
1: nasip
0: amin.
1: Etsin sana. Amin. Hem de
0: inşallah.
1: Öyle bir kitleye ulaş ki umudunu kaybetmiş
0: i̇nşallah.
1: Olan insanlar sana yazsınlar, ulaşsınlar.
0: İnşallah.
1: Çok güzel bir
0: Sakın
1: yol.
0: Sakın almak önemli olsun. Değil. Ben onu her zaman söylüyorum. Bugün hatta bir müşterim yazmıştı. Dedim takı almak zorunda değilsin. Abla yeni modellerin geldi mi diye. Dedim takı almak zorunda değilsin. Sen dedim kahveye de gel. Sohbet muhabbet de bizler için çok önemli. Takı almak değil. Takı ikinci planda. Önce sohbet, muhabbet, kahvemiz, ondan sonra takı.
1: Çok akıllı kadınsın. Kahveyle 40 yılı garantiye alıyorsun.
0: Ya kesinlikle öyle olması
1: gerekiyor. 40 yıl içerisinde o satış gerçekleşecek bir şekilde. Bence aşırı mantıklı. Yüreği çok güzel bir insansın.
0: Çok teşekkür
1: Tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar Seda'yı seni tanıma fırsatı tanıdığı için, vesile olduğu için teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de ona çok teşekkür ediyorum.
1: Burada bir son dakika acaba gelir mi kafanı şey yakın? Ufak böyle seni çökerekten alsak mı falan? Evet. Ya da ilerleyen zamanlarda zaten yeni firmasıyla birlikte alacağız. O zaman göstereyim seni. O zaman da seni burada oturuyor olarak
0: evet,
1: görmek
0: kesinlikle.
1: İstiyorum. Tamam mı? İkinizin enerjisini bir arada istiyorum. Unuttuğumuz değerleri bize hatırlatın. Gerçekten arkadaşlığın gerçek olduğuna dair işimize tohumlar ekin lütfen. Ve Rabbim İnşallah. Aranızdaki ilişkiyi daim kılsın. Amin. Nazarlardan esirgesin Amin. İstiyorum. Amin. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Burada sizinle tanıştığım için gerçekten Merve Hanım olsun siz olsun enerjinize bayıldım. Buraya gelmek isteyip çıkmak isteyip çıkamayanlar olabilir. Heyecan yapanlar ki ben öyleydim. Elim ayağım hala şu an buz gibiyim. Böyle rahat gibi görünebilirim ama.
1: İlk 10 saniyeden
0: arkadaşım,
1: sonra.
0: Seda sağ olsun kesinlikle. ama gelin. Yani buraya gelsinler kadınlar. Siz de onların destekçisi olun.
1: Her zaman.
0: Kesinlikle.
1: Her zaman.
0: Yani gelin ya burada bilmiyorum çok güzel geçti. Şu an bir saat geçmiş galiba. Ben nasıl geçecek diye düşünürken çok çok güzel geçti.
1: Yine duyduk. Kesinlikle. Yine duyduk bir yayında nasıl geçti anlamadık.
0: Ama
1: gerçekten çok seviyorum.
0: Enerjiniz çok güzel. Yani burada evimdeymiş gibi bir arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi. Enerjiniz çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
1: Beni de duygulandıracaksın şimdi. Ya. Ben duygusal bir insanım. Az önce kızın aradığında da aynı duygu seviyesine ulaştım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Evinizde hissettirebiliyorsak ne
0: kesinlikle,
1: mutlu.
0: Kesinlikle.
1: Merve her hafta zaten en güzel manzaram diye paylaşırım. Onun orada olması bana güç veriyor.
0: Kesinlikle.
1: Burada da böyle güzel, güzel üreten, gözlerinden işinin aşkı, ışıkları evet. fışkıran insanları görerek güzel bir programı imza atmamak mümkün değil diye düşünüyorum. Çünkü saç ayağının o üç noktası hepsi burada.
0: Kesinlikle.
1: Ellerine, yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mavi Düğüm Instagram sayfasından hem matine için hem bu harika takılar için düğün sezonları da yaklaştı. Böyle eltinizden daha fazla takı takmak sizin de hakkınız bence. Böyle takılar üst üste takın, bileklikler şıkır şıkır, Allah şahmeranlar, küpeler değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Beyaz altınlarımız evet. bile var, daha da ne olsun. Hatta özel modeller isterseniz yakın zamanda İstanbul'a da gidiyormuş. İstanbul'a
0: evet.
1: gitmeden de yakalayın derim. Bence o tacdar gelinliklerle alakalı şeylere de bir bak. Belki Merveciğimin de isteği olabilir. Saçıma şöyle bir şey düşünüyorum
0: tabii ki, seve,
1: falan
0: seve.
1: Diye ne dersin?
0: Seve, seve.
1: Özel bir şeyler konuşalım yani yayından sonra.
0: seve,
1: ben
0: seve.
1: Yayını kapatıyorum o zaman.
0: Çok teşekkür
1: Ağzına
0: ediyorum.
1: Yüreğine
0: çok
1: sağlık.
0: Sağ
1: yolun bahtın açık olsun. Bence yolun çok parlak.
0: Allah razı olsun.
1: Temmuz gibi dükkanının da haberini alacağımıza çok çok inanıyorum.
0: Amin inşallah.
1: Yayında konuştum. Şu mikrofonun da üzerine yazmıştım zaten. Yayını kapatıyorum. Çayla devam edelim. Tamam mı? Tamamdır. Çok keyifli, böyle takılı aksesuarlı, harika sohbetli, finalinde de çok güzel, eğlenceli bir bölümün daha sonuna geldik efendim. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiler.
4: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolenz Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Fransız Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn, 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterhazy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek ses

sesli telli çalgıları melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Radar'ın rotası.
1: Radar'ın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapusbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Müzik Radarı.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı.
3: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
4: Herkese Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu avukat Zekican Öztürk bizlerle birlikte. Zekican Bey hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, merhabalar.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım, sonra sizi tanıyabilir miyiz diye yayınımıza başlayacağım. Şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan veya 0352 336 25 98 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan bize ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Size tekrar dönüyorum Zekican Bey. Sizi tanıyabilir miyiz?
5: Evet, ben Zekican Öztürk. Kayseri Talaslıyım. 1997 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım. Daha sonra üniversite için İstanbul'a gittim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 5 yıldır da Kayseri'de serbest avukatlık yapıyorum. Durum bu şekilde şu an için.
4: Kolaylıklar diliyorum.
5: Teşekkür ederim.
4: Şimdi en genelden başlayalım istiyorum ben. Ev sahibi ve kiracı sorunları konusunda konuşacağız dedik ama kiracı nedir, tahliye taahhütnamesi nedir, bunları açıklarsanız sonrasında sorularıma geçelim.
5: Şimdi kiracı, kiraya veren ve sözleşme, bu üçlü arasında giden gelen bir süreç. Kiraya veren zaten isminden biraz belli. Kiralayan dediğimiz zaman biraz kafayı karıştırıyor, işte kiralayan kim, hangisi kiralamış oldu falan gibi, ama kiraya veren deyince her şey net oluyor. Kiraya veren kişi konutu kullanabilsin diye kiralayan kişi olmuş oluyor. Kiracı da burayı kullanabilmek için bedel ödemek karşılığında kiralayan kişi olmuş oluyor diyeyim yine. Bu ikisinin arasındaki anlaşmada, yani bu iradi anlaşmada bunun bir şekil şartı yok. Sözlü de olabilir kira sözleşmesi. Kurdukları ilişkide kira sözleşmesi denmiş oluyor. Bir taraf bir yeri kullanmak ve karşısında para ödemek, diğer tarafta kişi burayı kullanabilsin diye aralarında anlaşmış oluyorlar.
4: Evet. Peki şimdi uygulamada kiracılar evi tutarken tarih kısmını boş bırakmış tahliye taahhütnameleri imzalayabiliyor. Yargıtay'ın bu konudaki kiracı boş kağıda imza atması sonucunda her şeyi, her sonucu göze almıştır diye bir ifadesi de var. Peki kiracı bu imzayı atarken bir video kaydı alsa veya baskı altında imzaladım gibi bir şerh koşsa bu geçersizlik için yeterli olur mu? Bir de kiracının bu modern prangalardan kurtulma yolu var mıdır bu imza? Hani biz zaten şeydir ya, böyle bir şey sözleşme işte imzala hani alacaksın falan dediğimde anında imzayı atarız. O sözleşmeyi hiçbir zaman okumayız.
5: Ve altına da muhakkak okudum anladım diye de yazarız, evet, asla okumaya.
4: Evet. Evet, buyurun.
5: Aynen öyle. Şimdi önce tahliye taahhütnamesinin amacından bahsetmiş olalım. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi gibi ve kira sözleşmesinin artık yanında zaruri bir şekilde yapılan bir hale geldi. Tahliye taahhütnamesi aslında kiraya veren kişinin, kiracının kullandığı mülkten ya da yerden, iş yerinden vakti dolduktan sonra, vaktinden önce ya da ara bir süreçte orayı tahliye edebilmesi için verdiği iradi bir yazılı beyan. İşin aslı tahliye taahhütnamesi dediğimiz durum. Şimdi burada tahliye taahhütnamesinin detaylarından zaten bahsederiz. Tahliye taahhütnamesinde durum şu şekilde oluyor. İrade. Aynı kira sözleşmesinde bahsettiğimiz gibi nasıl iki tarafın iradesi olması gerekiyorsa tahliye taahhütnamesinde de iki tarafın serbest bir iradesinin oluşması gerekiyor. Geçerli olabilmesi için. Şimdi burada serbest irade dediğimiz zaman da zaten Yargıtay'ın aslında o işte boş kağıdı imzaladın ya da ne bileyim tarihini boş bıraktın. Bütün her tarafı boştu, sen sadece işte tahliye edeceğim yazdın, imzaladın dediği ve ben bunu kabul ederim dediği kısım işte burada doğuyor zaten. Senin diyor iraden var. Tarih kısmı boş, işte açıklama yazmadı, vesaire gibi durumlar ya da işte zorla imzalatıldığının ispat edilememesi durumunda Yargıtay diyor ki ben iradene bakarım senin. Senin diyor bu belgeyi imzalarken diyor serbest iraden varmış. Şimdi burada Yargıtay'ın zaten geçersizliği araştırdığı hususlar şunlar oluyor. Senin iradenin sakatlanmış olma ihtimaline bakarım ben diyor. Burada da şunu diyoruz. Kira sözleşmesiyle aynı anda aynı tarihte imzalanmış tahliye taahhütnameleri diyoruz geçersizdir. Niye? Çünkü yani Yargıtay şöyle değerlendiriyor. Ya bu adam bu evi tutabilsin, bu kişi bu evi tutabilsin diye işte bu iş yerine geçebilsin diye bu tahliye taahhütnamesini imzalamış. Yani aslında iradesi, düşüncesi ben burayı bir yıl sonra tahliye ederim, ben burayı işte 1,5 yıl sonra tahliye ederim değilmiş. Tutabileyim de nasıl oluyorsa olsunmuş deyip iraden yokmuş diyor. Ama artık toplumda işte böyle belgeler imzalanırken iki taraf da aslında öğrendi. Kiracı aynı gün imzaladığıma getirip oraya tarih atmaya çalışıyor o günün tarihini. Haliyle kiraya veren tarihi boş bıraktırmaya çalışıyor ya da bir müddet sonranın tarihini yazmaya çalışıyor. Ya şimdi kiracı için haliyle ister istemez bazen böyle çok olumsuz durumlar oluyor. Ya kiraya verenin kendisi orada, muhasebecisi orada, avukatı orada, işte ne bileyim emlakçısı orada, kiracı orada tek başına önüne gelirse de imzalıyor ister istemez. Evet iradesi sakat bunu nasıl ispatlayabilir? Yani iradesi sakat dediğimiz durum baskı altında imzaladım. Şimdi video kaydı alabilir ama hukuka aykırı bir video kaydı olmuş olacak. Gizli bir video kaydı olduğu için. Bu zaten daha önce Kayseri Adalet'ini takip ediyoruz. Adalet Terazisi programlarında konuşuldu sıkça. Hukuka uygun değil. Kişisel veri yerine geçiyor ve kimsenin haberi olmadan da gizlice video kaydı yapamazsınız haliyle.
4: Peki göstere göstere çekse işte ben bunun kaydını almak istiyorum. Yarın bir gün mahkemelik olursak ben bunu sunacağım dediğimde.
5: Eğer ki müsaade ediyorlarsa öyle bir şeye tabii ki bu mümkün. Hani karşı tarafın
4: yine
5: zaten.
4: Yine delil olarak gösterebiliriz.
5: Tabii ki.
4: Yani.
5: Bu işte mesela müşteri hizmetleriyle telefonda konuşurken en başta bu konuşmalar evet, kayıt altına alınmaktadır denmesinin sebebi de o zaten. Hani yarın bir gün bak biz bunu kullanırsak işte ses kaydımı almışsınız demeyin diye söylerler. Ha diyorsanız ki ya işte bu görüşmeyi de bir video kaydını alacağım bak imzalarken de video çekiyorum haberiniz olsun gibi karşı tarafın da rızasını alarak çekilen videoları her türlü her yerde kullanabiliriz. Onlardan hani hiçbir problem yok. Bu zaten kanıtlanmış bir şekilde oluyor. Onun dışında baskı altında imzaladım. İspatla. Şimdi orada ispat problemi doğmuş oluyor. Sen bunu ispatlayamazsan Yargıtay da diyor ki tarihin mi boş, açıklaman mı boş, gerekçen mi boş? İmzalamışsın kardeşim diyor. Demek ki diyor iraden varmış diyor. Tahliye taahhütnamesi böyle bir durum altında imza edilmiş oluyor. İşte Yargıtay'ın artık son Mart tarihinde verdiği bir karar var. Bir gün sonra bile imzalanmış olsa diyor. Ben diyor artık burada iradeyi var kabul ederim diyor. Çünkü hani kiralamışsın, girmişsin, kullanmaya başlamışsın. Ve bir gün sonra demek ki diyor serbest iraden var. Burada ana kavram serbest irade. Rızayı bir şekilde vermiş olmak gerekiyor.
4: Evet şunu da sormak istiyorum. Bu imza bana ait değil dedi diyelim kiracı. Evet imzaladı ama...
5: Zaten tahliye taahhütnamesinde aynen şöyle oluyor. Tahliye taahhütnamesine göre tahliye yapabilmek için icra takibi yapmak ya da dava açmak gerekiyor zaten. Burada da size gelen tebligata doğrudan ben işte belgeye itiraz ediyorum, imzaya itiraz ediyorum. Hani bu işin zaten Yargıtay'a gitme sebebi daha önceki tahliye taahhütnamelerine yapılan itirazlar. Şimdi sen burada imzaya itiraz ediyorum dediğin zaman mahkeme seni doğrudan bir imzacı bilirkişiye işte grafikolog dediğimiz tespite gönderiyor. İşte onlar da artık senin kağıda İmza attırıyorlar yanında defalarca kere. Nereden başladın, nasıl götürdün? Yani işte aynı şekli atmadım. İşte normalde ismimin baş harfi A da ben oraya işte soyadımın baş harfi Y ile başlattım. Mevzu bu değil. Yani A'yı atarken nereden başlatıyorsun? Y'yi atarken kalemi nereye koydun? Nasıl bitirdin? Kalemi nasıl kıvırdın? Hepsi buradan bile ediyor. Çıkıyor hepsi yani. Çünkü imza belli. Yıllardır aynısını kullanıyoruz. Bilek hareketlerimiz belli. Başta A diye başlıyor da soya devamı yine devam ediyor yani. O bir şekilde tespit ediliyor ve bu gibi durumlarda da kötü niyet tazminatlarıyla karşı karşıya kalabiliyor vatandaşlarımız.
4: Çok dikkat edilmesi gereken
5: tabii ki öyle hay diye ben buna itiraz ediyorum da
4: evet,
5: dememek gerekiyor.
4: Çünkü dolandırıcılık gibi bir şey olacak.
5: Aynen öyle. O en son dediğimizde işte belgeye şerh düşebilir miyim? Yani düşebiliyorsanız tabii ki yani zorla imzaladım gibi. Yani çünkü dediğim gibi yani tarihi bile yazdırmayan kişiler sana orada tutup da hayır bunu bu şekilde yapacaksın. Yani orada dediğim gibi en temizi kiraya veren için şu olur. Kiraya vermişindir. Hani zaten güvenmişin de vermişsin. Hani herhangi bir önüne gelene kiraya vermiyorsun. Bir ay sonra kiraya almaya gittiğin zaman gidersin yanına. Dersin gel şu tahliye taahhütnamesini imzalamış olalım. Hani o kişi bir ay boyunca düşünmüş olur. Sen bir ay boyunca düşünmüş olursun. Yargıtay nezdinde de eline gayet hukuka uygun bir tahliye taahhütnamesi olmuş olur.
4: Biraz zaman vermek gerekiyor.
5: Zaten bir ay sonra o adam vermeyecekse yine vermez. Sen de bir ay sonra alabiliyorsan bir ay sonra almış olursun. Elinde de geçerli bir belge olmuş olur.
4: Şimdi insanlar birbirlerine güvenmiyorlar ki işte yok, yani. Evet. Evini teslim ediyorsun. Yıkıp döküp gidiyor işte. Lambalara kadar alıyor ya da musluklara kadar alıyorlar.
5: Tabii yani. Ki yani işin kiracı boyutunda o şekilde yaşananları da var. Ev sahibi boyutunda da sırf tahliye etmiyor diye tacizler, zile basıp kaçmalar, işte evde kimse yokken evin önüne akla gelmeyen şeyler yapmalar falan, bunları da duyuyoruz. Ya işte dediğim gibi en baştan itibaren karşılıklı anlaşma, kira sözleşmesi bir anlaşma işi. Yarın bir gün evet herkes değişir, insanlar değişiyor ama anlaşamayacağını düşündüğün, güvenemeyeceğin insana da çok kolay kolay kiraya vermemek gerekiyor. Evet, yani işte evet, emlakçı bulmuş kiraladık. Ya tamam çok güzel ama sen de bir karşını al konuş. Hani gerçekten senin kafa dengin mi, seninle uyuşabilecek mi? Çünkü şimdi ilerleyen sorularda zaten konuşacağız. Bir kiracınız girdiği zaman eğer kiralarını düzenli ödüyor, komşuya eve zararı yoksa 10 yıl boyunca çıkartamıyorsun. Yani 10 yıl boyunca sen o kişiyle ahbap oluyorsun.
4: Evet ama sözleşme falan yapmadı, öyle haybiye kiraya verdi.
5: İşte en büyük problem de zaten oralardan da oluyor. Şimdi sen bugün kiraya vermişsin, aranızda yani kira sözleşme sözlü de kurulabiliyor çünkü. Bugün vermişsin, sözleşme yok, bir şey yok. 10 yıl geçmiş bugünden sonra dava açıyorsun. Kiracı da diyor ki yo ben 10 yıl önce bugün kiralamadım ki diyor. 8 yıl önce kiraladım diyor. Hadi gel ispatla.
4: Evet, şimdi. Da yapamaz.
5: Çünkü iki tarafta işte iğneyi dokundurunca değişme ihtimali oluyor. O yüzden en baştan her şeyin hukuki bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve bu gibi durumlarda da biz hep diyoruz yani avukata danışacaksanız başınız ağrıdıktan sonra değil öncesinde danışın ki doğru yol gösterilsin size.
4: Keşke. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte benim kiram şu kadar diyorlar. İşte diğerleri de diyor ki benimki de şu kadar. Sonra ev sahibi öyle düşünüyor, diyor ki ya ben kirayı ucuz veriyormuşum. İşte atıyorum 5000 lira diyelim. Diğeri de 10.000'e veriyormuş. Evim de aynı katta, aynı ev. Niye ben diyor ucuza veriyorum diyor. Mesela böyle 10 yıllık da kiracısı var diyelim. Hadi ben de 10.000 yapıyorum diyebilir mi bir anda?
5: Şimdi o durumda şöyle olmuş oluyor. Zaten kira sözleşmesi varsa gayet güzel, kira sözleşmesine işte artış şartları yazılıyor. Şu işte her yıl şu şartlarda artılacaktır. Şu miktara göre artırılacaktır. Devlet tarafından işte bir sınırlama getirmezse ki pandemi döneminde %25 gelmişti. O sınıra uyarak artırılıyor zaten. Ama bizim vatandaşımız genelde, ya biz bunu Kayseri'de çok görüyoruz. İşte en başta şöyle oluyor. İşte 1000 liraya girmiş eve. Ya işte tek başına çalışıyor, işte çocuğu var, kızı var diyor, zam yapmayalım, bu sene ellemeyelim diyor. 1000 lira olarak bırakıyor. Karşı komşu yeniden kiraya vermiş, etmiş 2000 lira. Önümüzdeki yıl geliyor, aman diyor ellemeyek, 250 lira diyor artırak diyor. 1200, karşı taraf olmuş 5000 lira. Şimdi bir taraf 1250 kalmış, diğeri olmuş 5000 lira. Şimdi vicdanının muhasebesini yaşıyor bir yerden sonra. Diyor ki yok diyor, ben de diyor bunun davasını açacağım. Şimdi oranın tespitinin davasını açabilmek için kira sözleşmenizin üzerinden 5 yıllık bir süre geçmiş olması gerekiyor. En temelde böyle bir şartımız var. Kira süresinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra tespit davasını açabiliyorsunuz. Burada da emsali, yani ya karşı komşum 5000 liraya verdi, bizimki hala 1,5. Dediğiniz zaman mahkemeye bunu sizin ispatlamanız gerekiyor. Çünkü siz iddia eden tarafsınız, iddianızı ispatla mükellefsiniz. Davanızı, işte talebinizi ispat etmeniz gerekiyor. Mahkemeler için burada en büyük ispat yolu emsal bir kira sözleşmesi. Yani sen ihtarını çekiyorsun, işte belirli şartlar var, süreler var, işte arabulucuya başvuruyorsun, anlaşamazsan dava açıyorsun. Davada mahkeme sana diyor ki, bana diyor yani senin evinin gerçekten de 10 bin lira olduğunu ispatla diyor. Sen de diyorsun ki bizim işte çapraz komşu geçen ay verdi kirayı ve 10 bin lira, aha bu da kira sözleşmesi diye götürüyorsun. Mahkeme doğrudan aa hakikaten de böyle bir kira sözleşmesi varmış, dur demiyor. Burada mahkeme diyor ki ben diyor bir keşif heyeti görevlendiririm. Bir inşaatçı, gayrimenkulcu, hukukçu, bir de kendi atlıyorlar adliyenin arabasına, bu konuta gidiyorlar. Bu konuta gittikleri zaman yerler parke mi, işte duvarlar yeni mi boyanmış, evde dolaplar var mı, işte ankastre mi set, bilmem ne, her şeyine bakıyorlar. İşte ne bileyim işte cam balkonu var mı yok mu, her şeyini araştırıyor, inceliyor, fotoğraflıyor. Bilir kişiler bunun üzerinde işte çevre, konum, yakınında ATM var mı, işte belediyeye müzekkereler yazılıyor, imkanlar, ulaşım, hepsi araştırılıyor. Burada mahkemelerde şunun üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bilirkişi de diyor ki işte ilanlara diyor baktım, emlakçılarla görüştüm. Bazı siteler var işte bölgenizdeki emlak verilerini gösteriyor size. O verileri inceledim. Emsal kira sözleşmesine de bakarak diyor buranın kirası diyor şu an boş olarak verilirse diyor işte örnek olarak 12 bin liradır diyor. Ama diyor eski kiracıya hak ve mesafet indirimi uygulanır diyor. Bunda Yargıtay diyor ki sen diyor orayı boş birine veriyormuşsun gibi düşünüp de diyor eski kiracıya muamele yapamazsın diyor. İşte %5, %10, 15, 20 şeklinde bir mesafet, hak ve mesafet indirimi uygulanıyor. İşte 12 bin lira üzerinden indirim yapıldığı zaman yani mahkemeye giden bilirkişi raporunda kira 12 bin liradır dedi ama mahkeme tamam 12 bin liradır da demiyor işin aslı. Hak ve mesafet indirimi uyguluyor, bunu da Yargıtay uygulayacaksın diyor. Eski kiracıyı koruma prensibi var. Ben diyor bunu diyor, uygulamanı isteyeceğim senden diyor. Ona göre bir indirime burada en çok şu problemi yaşıyoruz biz. Diyor ki ya diyor çapraz komşum diyor. Çapraz komşum diyor 10 bin liraya verirken diyor bir kişi gitmiş benimkini diyor 7 bin lira belirlemiş. Şimdi çapraz komşunun evi 10 bin liralık bir ev nasıl 10 bin liralık bir ev? Senin yer hala beton, adam parke yaptırmış. Senin mutfakların hala terek dediğimiz sistem, adam mutfaklara dolap yaptırmış. Senin banyon dümdüz giriyorsun, banyo örtüsüyle banyo alabiliyorsun, adam duşa kabin yaptırmış. Ya dediğim gibi bu gibi çok ufak tefek ayrıntılar da aslında evin değerini. Yani şimdi ilan sitelerinde mesela görüyoruz, içi yapıldı temiz daire. Şimdi bu içi yapılı kısmı artık çok değerli bir hale gelmeye başladı. Hani dümdüz iyi çapraz komşu 10 bin lira, benimki de 10 bin lira. Öyle bir şey yok. Yani bulunduğu yer, bulunduğu konum, evet aynı bina, aynı site, aynı imkanlar ama senin evinin durumu nasıl? Oranın evinin durumu nasıl? Artı hak ve nesafet indirimi. Ve bu 5 yıllık süre. 5 yıllık süre beklenmeden kira tespit davasını açamıyoruz. Evet,
4: peki dese ki benim de vergim artıyor, işte masraflarım arttı, faturalarım arttı, şuydu buydu. Ben yine de uzanma yapacağım diyor ev sahibi. O zaman ne yapabilirler? İşte,
5: benim de arttı diyor kiracı öyle söylediğimde. Yok yani bu gibi durumlar işte ev sahibinin giderlerinin artması, işte konut vergisinin yükselmesi, çöp vergisinin artması, bina demirbaşının çok yüksek miktarlara gelmesi kiracıyı ilgilendiren durumlar değil. Mahkeme dediğim gibi emsale göre araştırma yapar. Eğer sen emsal kira sözleşmesi sunamıyorsan bile belediyeden emsalleri sorar. Çünkü ister istemez bir beyanda bulunma durumu olduğu için belediyeler de biliyorlar kiraların ne kadar olduğunu. İlan sitelerindeki ilanlara bakar. Onun üzerinden hak ve mesafet indirimi uygulayarak karar verir. Yani ev sahibinin işte vergisi, algısı, ödedikleri bunları düşünmez.
4: Çok da ilgilendirmiyor.
5: Aynen öyle.
4: Şimdi bir de şöyle bir şey var. İşte kızım evlenecek, Almanya'dan oğlum gelecek. İşte evet. Diyorlar ve kiracıyı çıkartmak istiyorlar. Şimdi yanlış araştırmadıysam bunu da düzeltmenizi istiyorum. Eğer doğruysa da doğru dersiniz. Kanun buna 3 yıl bir yasaklama getiriyor. Orayı kiralayamazsın gibisinden. Bunun takibini kim yapacak diye sormak istiyorum.
5: Şimdi şöyle... Detaylarını zaten konuşacağız. Bu ihtiyaç nedeniyle tahliye muhabbetinde işte oğlum gelecek, kızım gelecek, işte Almanya'dan gelecek en çok duyduğumuz zaten. Hepsi bir sebep. Ya burada siz ihtiyaç sebebiyle davanızı açıyorsunuz. Burada mahkeme sizden şunu istiyor. Ya ihtiyacın senin gerçek mi, samimi mi ve zorunlu mu? Bunları araştırıyor. Bunlar üzerinden eğer gerçekten senin bu konuta ihtiyacın varsa tahliye kararı veriyor. O tazminat konusu evet. 3 yıl boyunca başkasına kiraya vermemesi gerekiyor. Çünkü mahkeme kanalıyla bir tahliye edilme durumu var. Çünkü senin ihtiyacın var ve senin ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu diye verilmiş. Sen tutup başkasına kiraya veriyorsun. Burada durum şuna dönüyor. İşin açığı, kiram düşüktü, seni tahliye etmek zorunda kaldım ve daha fazla kiraya verdim. Mahkeme de bu sefer diyor ki o zaman tazminat ödeyeceksin. Bunun takibi işte yani şimdi kira sözleşmesi az önce bahsettik sözlü olarak kurulabiliyor. Çok mümkün değil. Vatandaşın burada şunu yapması gerekiyor. Hani hoş değil ama takip etmesi gerekiyor. Orası gerçekten birine kiraya mı verildi işte ne bileyim eski komşusuna sorar. Ya bazen şunu yaşıyoruz mesela eski mülk sahibi diyeyim artık tahliye edildiği için eski mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. İşte yeni kiracısıyla eskiyi gönderdik yenisinden memnunuz falan gibi şeyler yaşanıyor. Hani bunun mesela ekran görüntüsü bir delil. Ya da işte davasını açarsın dersin ki böyle böyle tahliye durumumuz oldu ve birisine kiraya verildi. Biz tazminat talep ediyoruz dediğiniz zaman bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere mahkemeler tazminata karar verir. Bu gibi durumlarda bunu da şöyle ispatlamanız gerekiyor işte elektrik idaresine müzekkere, doğalgaz idaresine müzekkere. Niye? Çünkü doğalgaz elektriği kiracı kendi adına açtırabilmesi için kira sözleşmesi ibraz etmesi gerekiyor. Oradan kira sözleşmesi tespit edilebiliyor. Zaten senin sunduğun WhatsApp ekran görüntüsü var. Yeni kiracımdan memnunum diye. Bu durumda belli ki başkasına kiraya verilmiş burası.
4: Tazminat alabiliyor.
5: Tazminat alabiliyor ama işte en önemli noktaya en son gelmek istedim. Şimdi mülk sahibi gelmiş demiş ki Almanya'dan oğlum gelecek çık. Tamam abi bana 2 ay müsaade et 2 ay sonra çıkıyorum. Çıktın gittin ama tut ki başkasına verdi. Bu gibi durumlara tazminat talep edemiyorsun. Çünkü seni bir mahkeme kanalıyla çıkarmadı. Sen kendi iradenle çıktın yani. Bu gibi durumlarda bazen şey yaşıyoruz. Kiracı böyle yükseliyor ya diyor çıkarmış başkasına vermiş. Tazminat davası bu sefer mülk sahibi onunla uğraşmaya başlıyor. Mülk sahibi de şunu iddia ediyor. Ben çık demedim, ben git demedim kafasına göre 2 ay sonra evi boşalttı. Vaktinden önce boşalttığı için diyor kalan kira bedellerini bana ödemek zorunda diyor.
4: Hemen kendi lehine çevirebiliyor.
5: İşte en başta dediğim, başınız ağrımadan önce avukata danışın, başınız ağrıdıktan sonra değil.
4: Gerçekten de öyle yani. Çok zor.
5: Yani aynen öyle. Bunun takibi işte E-Devlet'ten vesaireden çok zor. Hani dediğim gibi sizin takip etmeniz, devam ettirmeniz gerekiyor. Burada da en önemli, bunu talep edebilmenizin yolu, mahkeme kanalıyla tahliye edilmiş olmanız gerekiyor. Diğer türlü kendi keyfi, iradi terklerini zaten sen anlaşmışsın. Kendi iradenle burayı terk etmişsin. Ben ne diyebilirim oluyor.
4: Değil mi? Ama buna da artık inanmıyorlar herhalde.
5: Yok artık aynen öyle. Toplumda çünkü çok bariz, hani işte Almanya'dan oğlum gelecek, üniversitede oğlum okuyordu, buraya gelecek, ona ayrı ev açacağız. Yani aynen, hep duyduğumuz şeyler, bahaneler aynı. O yüzden hani burada da temel olarak o ihtiyaç nedeniyle tahliye denmemiz gerekirse, hani ihtiyacın gerçekten samimi olması gerekiyor. Yani mahkemeler bunu gerçekten yeri geliyor, davalar 2 sene 3 sene sürüyor ve hani gerçekten araştırıyor. Hani burada bazen şey iddiası çok doğuyor. Başka bir evi var, buraya ihtiyacı yok. Şimdi mahkeme burada da şunu araştırıyor. Tamam, başka bir evi var ama buraya hala ihtiyacı olabilir. Bunu işte İstanbul'da mesela çok yaşanıyordu. İşte evi Pendik'te, iş yeri Gebze'de. Yeni aldığı evi Pendik'te, kendi Bağcılar'da oturuyor. Şimdi Pendik'teki eve ihtiyacı var. Hani yok değil tamam, Bağcılar'da var ama bu şimdi yavaştan Kayseri'ye şu şekilde dönebilir. İşte İldem'de oturuyor, organize sanayide çalışıyor. Ambardan ev almış. Şimdi ambardaki eve artık ihtiyacı gerçekten var bu adamın. Çünkü işe gidip gelmesi gerekiyor. Ha, Kayseri'de şu düşünülebilir. Çevre yola düş, 5 dakika sonra organize edesin, tamam mı? Hani yavaştan oluşan artık o trafik koşulları da Kayseri'de değerlendirildiği zaman, Kayseri'de de ilerleyen günlerde bunlar konuşulacak. İşte Mimsin'in evim var, çocuğum hasta ve ben şehir hastanesinin yanından ev tuttum. Ev aldım. Buradaki kiracının tahliyesi artık gündeme gelecek. Çünkü Mimsin'den şehir hastanesine gidip gelmen de, çocuğun hasta çünkü acil bir durumun var senin. Şehir hastanesinin yanındaki evle gidip gelmen bile olmayacak. Bu da demek olacak senin şehir hastanesindeki eve ihtiyacın var. Ya burada işte oğlum gelecek, kızım gelecek, üniversiteyi bitirdi, işte ona bir şey yapacağız falan. Ya burada gerçekten evet, oğluna gerçekten ayrı bir ev açabilirsin. Bu senin en temel hakkın, oğlun ayrı bir yetişkin olarak evde yaşayabilir. Bunu mahkemeye ispat etmen gerekiyor. Tek sebep bu. İhtiyacının olduğunu ispat etmen gerekiyor. Mahkemeler burada çok detaylı araştırmalarını zaten yapıyorlar. İşte yeri geliyor şey duyuyoruz mesela, işte İstasyon Caddesi aslında oradakileri konut olarak geçtiği için mülk almış, iş yeri olarak kullanacak. Diyor ki işte benim buraya iş yeri olarak ihtiyacım var, konut. İşte davalı savunma yapıyor kiracı, diyor ki iyi de diyor senin evin var, bura diyor bir evdir. Ama işte davanın sebebi o değil. Mahkeme burada şunu araştırıyor, senin orayı iş yeri olarak kullanabilir misin? Mesela şimdi konut olan bir yer, bütün bina apartman olarak kullanılıyor. Sen oraya sağlık yeri açmak istiyorsun. Açamazsın çünkü ruhsatı yok. O bölümde mahkeme diyor ki yok diyor, senin buraya ihtiyacın yoktur diyor. Ya da işte ne bileyim avukatlık ofisi açacaksın. Konuta bir avukatlık ofisi açabilirsin. Evet evin var ama o evi zaten yaşadığın ev. Sen ofis olarak buraya almışsın. Evet diyor, bu konuta ihtiyacın var.
4: Evet.
5: Ya burada sebep çok önemli. Burada da mahkemeye ikna. Çünkü bu bir takdir. Hani bu dediklerim

0: O zaman ben para teklif edeyim. Zaten o saatten sonra da kiracı ile kiraya veren arasında böyle sürtüşmeler yaşanmaya başlıyor. İşte bazen bu işte ihtiyacın uzun süreli olmasından işte bahsettik, işte gerçekleme zorunlu. İnsanların aklına doğrudan şu örnek gelecek, bir yazlık örneği oldu birkaç sene önce. Yazlığa ihtiyacı var mıdır bir insanın? İşte yazlığını kiralamış birisine, daha sonrasında bu yazlığa benim ihtiyacım vardır diye ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmış. Burada mahkeme, yani evet bir konutu var, bir yaşadığı yer var ama 3 ay boyunca yazlıkta yaşamaya da hakkı var diye bu yazlık olan bölgedeki yere tahliye kararı vermişti mesela. Yani Kayseri'de şöyle düşünüyorum, hani bağını kolay kolay kiraya vermesin ama bağın için herhalde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilir.
1: Evet, şimdi ev satılması durumunda neler olur? Bunu sormak istiyorum. Şimdi ev satıldı, yeni ev sahibi de bir ay içinde ihtar çekip 6 ay sonra tahliye et diye bir istek gönderdi onlara. Peki yeni ev sahibi bunu yatırım amaçlı yaptıysa, bunu eğer beyan etmişse veya hali hazırda başka bir evi varsa yine de kiracıyı çıkarabilir mi? İhtiyaç kavramının sınırlarını bize çizebilir misiniz?
0: Önceki soruda biraz aslında buna değinmiş olduk. Hani yeni satın alan üzerinden bunun örneğini ilerlemiş olalım. Evet, yeni satın alan kişi bir ay içerisinde satın aldığı tarihten itibaren ihtar çekip 6 ay sonra ben sana dava açacağım, istersen burayı 6 ay içerisinde boşalt demesi
1: sözleşme
0: gerekiyor.
1: Sözleşme direkt geçmiş oluyor mu peki?
0: Aynen öyle. Kiraya veren oradan kalkmış oluyor. Yeni mülk sahibi kiraya veren koltuğuna oturmuş oluyor.
1: Yani
0: oradan
1: hala sözleşme geçer.
0: Aynen öyle. Taraflar arasında o sözleşme aynı şartlarda devam etmiş oluyor. İşte eskisi zenginli de ben fakirim, işte bana %30 değil de işte tüfe oranında değil de benimki tefe oranında olacak diye bir şey yok. Sözleşme şartları neyse o da gelip o şekilde oturuyor o koltuğa. Burada hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni mülk sahibi kiracıya şunu bildiriyor. Bundan sonra yeni mülk sahibin benim, yeni kiraya verenin benim, haberin olsun. Bundan sonra kiralarını şu bana ödeyeceksin. Ve diyor 6 ay içerisinde tahliye et, yoksa diyor ben sana dava açacağım. Burada şöyle bir yol da var. İlla işte bir ayda ihtar çekeyim 6 ay sonra değil. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi önemli. Burada ihtar çekip 6 ay beklemektense işte atıyorum kira sözleşmeniz biz neyiz? Nisan'dayız, Mayıs'ta bitiyordur. Siz bu ayı almışsınızdır. 6 ay sonra mayı beklemektense kira sözleşmesinin bitimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde de bu davayı açabiliyorsunuz. Yani Mayıs ayının içinde de bu davayı açabilirsiniz. Sözleşme bittikten sonraki o bir aylık süreçte böyle bir taktik de uygulanabilir. İhtiyaç durumu yine aynı muhabbet. Az önce bahsettiğimiz gibi ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olacak. Bunun için mahkemeye ikna edeceksin. Yani bu gerçekten kanun bunu bu şekilde diyor. İhtiyaç sahibi diyor, konuta, işte iş yerine ihtiyacı olduğunu diyor, gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu diyor, ispat edecek. Takdir diyor mahkemenin. Şimdi burada gerçekten ihtiyaç sahibinin işte oğlu evlenecektir, işte kendisinin az önce bahsettiğimiz iş yeri şartları değişmiştir, başka bir yere taşınması gerekiyordur ve oradan satın alım yapmıştır. Bu gibi durumları o kişi ispat edecek. Kiracı da kendi açısından diğer boyutunu ispat edecek. Diyecek işte başka evi vardır diyecek. Ya biz işte satın alım aşamasında da bizim bilgimiz oldu. Evi geldi, gezdi, gördüler. Bu esnada ben burayı yatırım amaçlı alıyorum dedi. İşte ne bileyim emlakçıyı da şahit gösterebilir. Ne bileyim yani kolay kolay olmaz ama işte binadan herhangi bir komşusunu bu konuda şahit gösterebilir. Yani kiracı da işin tam tersi boyutu olduğunu ispat etmeye çalışacak. Diyecek ki hayır, bu ihtiyacı olduğu için değil, yatırım amaçlı aldı ve beni çıkarmak için bu davayı açtığı ispat etmeye çalışacak. Evet, yatırım amaçlı ben burayı aldım demek hani o esnada atılabilecek yanlış adımlardan bir tanesi olmuş oluyor bu gibi durumlarda. Onun dışında da ihtiyacını mülk sahibinin ispat etmiş olması gerekiyor. Bu ihtiyaç sonucunda da mahkeme evet gerçekten de ihtiyacın varmış derse zaten tahliye kararı veriyor. Tahliye kararı alan kiracı da yine takibine devam eder. İşte o 3 yıl boyunca başkasına kiralama yasağı işte burada söz konusu olur. Çünkü mahkeme kanalında bir tahliye oluşmuş olur. Takip edersin, 1 yıllık tazminatını alırsın. Eğer gerçekten öylesi bir durum hasıl olursa.
1: Evet, şimdi bir takipçimiz bize bir soru sormuş. Hemen onu yöneltiyorum. Hı hı. İş yeri tuttuk, 1 ay sonra dükkan satıldı. Yeni dükkan sahibi hemen çıkartabilir mi? Daha eşyaları yerleştirmeden önce kira artışı istedi. Sonra çık dedi diye de bir yorumumuz var.
0: Şimdi toplumda şey artık yaşanmaya başladı. Bazen böyle mülk sahipleri kira düşük kaldı düşüncesiyle işte doğrudan bu da etrafın yönlendirmesiyle oluyor. Ya diyor ki işte senin dükkanını 200 bin liraya verdin de diyor çaprazındaki yeri diyor 400 bin liraya verdiler. Seninki niye 200 oldu? Şöyle 200 oldu. Benimki 175 bin liraydı. %33 uyguladık. 200 bine tekabül etti. Yani kanun belli, sözleşme belli. Benimkinin eski kiracının 175'in bir anda 400 bin olma ihtimali zaten yok. Orası yeni verilmiş kiraya. Böyle olunca mülk sahipleri doğrudan diyor ki bak diyor biz %30 yaptık ama diyor karşı taraf 400 olmuş diyor. 250-250 vereceksin. Böyle bir şey söz konusu değil. Ha bu gibi durumlarda da kiracılar işte az önceki o tahliye taahhütnamesiyle tehdit

0: Sebep oluyor. Telefonla konuşulurken de oradan diyor ki ya diyor bak kira sözleşmenin önünde diyor tahliye taahhütnamenin önünde hani diyor ya. Ha diyor bak ayağına tamam, denk kaldı yani tahliye taahhütnamenin önünde hele ki imza tarihi işte tahliye tarihin diyor boşsa artık yapacak bir şey kalmıyor. Bu gibi durumlarda kiracılar korkusundan dolayı mülk sahibi ne derse onu kabul etmek zorunda kalıyor. Onun dışında işte bir yıl içerisinde iki kere zam yapılamaz. Zam bir yılda bir yapılır. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinde TÜFE'ye göre zam yapılır. O zam uygulanır bir yıl boyunca. Ondan sonraki yıl tekrardan. Tekrardan devam eder bu. İşte bir ay geçmiş yeniden zam istiyor. Bu söz konusu değil. Ya da bir ay sonra o dükkan satılmış. Yeni mülk sahibi çıkacaksın burayı ben kullanacağım diyor. Bana ihtarını çek. 6 ay sonra davanı aç. Eğer mahkeme kanalında sen buraya gerçekten ihtiyacın olduğunu ispatlayabiliyorsan amenna ben zaten mahkeme kanalına tahliye edeceğim. Orada dediğim gibi işte az önceki konumuz ihtiyaç. Bu ihtiyaç var mı? Gerçek mi? Samimi, zorunlu ve sürekli mi? Bunu araştırır. Eğer mahkeme yani evet 3 aylık bir kiracısın ama mahkemede hızlı ilerledi. 6 ay içerisinde karar verdi. Sen daha 1 yıl doldurmadan tahliye gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda da kiraya verenin de sağlam olması gerekiyor. Yani yarın burayı satma ihtimali her zaman olabilir. Kiracının da sağlam olması gerekiyor. Yarın bir burayı tahliye ederken her şeye zarar verip de gidebilir.
1: Evet. Zor durum aslında.
0: Çok zor. İki taraf için de gerçekten kira ilişkisi.
1: Evet.
0: Yani o eski toplumda güvenin olduğu, insanların birbirine karşı selam sabahı olduğu toplumda evet gerçekten çok güzel bir durumda. Ancak şimdi insan ilişkileri biraz daha maddiyata dönüştüğü için işte bir taraf az para vereyim, bir taraf çok para alayım'a girince, işin içine de para konuşmaya girince artık kötü şeyler dönmeye başlıyor.
1: Güven de zaten azaldı.
0: Zaten.
1: Şimdi güveniyorlar. O güveni boşa çıkarınca diğer insana da, yani güveneceği insana da temkinli
0: i̇şte,
1: yaklaşıyor.
0: Az önce aslında ilk başta dediğimiz kira artırımı hususundaki konu. Şimdi mülk sahibin senin vicdanı olarak demiş ki durumu iyi değil. Bu yıl zam yapmayalım. Şimdi sen bunu fırsat bilip önümüzdeki yılda %25 abi işinize geliyorsa dersen İşte orada anlaşmazlık doğar. Ama sen orada dersen ki adam işi gücü rast gelsin önümüzdeki sene işte geçen sene zam yapmadı. Ben de bir sonraki sene iki katı yapıyorum. Canı sağ olsun. İşte bu gibi durumlarda zaten ya gerçekten de insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. Sen zaten öyle geldikten sonra kiraya veren de yok kardeşim ben üç katını istiyorum demiyor. Hani hepimiz hani memleketimizden dolayı insanlarımızı bildiğimiz için hafif bir tatlı söz gerçekten her şeyi çözebilecek seviyede. Yani biraz da hani psikoloji durumuna döndü iş ama hani kira ilişkileri tamamen psikoloji üzerinden ilerliyor.
1: Bir de dediğiniz gibi açık gitmek gerekiyor. Yani net. Ne istiyorsan tam söyle, o da söylesin. Ortada zaten illaki bir anlaşma sağlanır.
0: Kiraya veren için ne 3 sene önce ben sana zam yapmamıştım. Şimdi bu yaptı. Ya, yaptıysan iyilik yaptın. Başına kalkmayacaksın bunu.
1: Yapsaydın ya da.
0: Yapsaydın o zaman. Hani iş oraya geliyor yani. O zaman yapsaydın. Şimdi başıma kalkma. Diğer taraf için de sana öyle bir iyilik yaptı. Sen de ona öyle bir iyilikle git. Ama dediğim gibi karşılıklı anlaşma. Yani
1: biraz daha özverili olmak.
0: Tabii ki yani sen %50 zam yapmak istedikten, karşı taraf %50'yi kabul ettikten sonra tamam kanuna da aykırı, sözleşmene de aykırı ama tarafların anlaşmasına bağlı bir durum sonuçta bu. O şekilde devam edebilir. İki tarafın da eğer orada kalması için sağlıklı bir durumsa yap %50'ni geç. İşte yarın bir gün işte her şeyi düzene koymuşsun, adresin belli, yerin belli, orada bir isim yapmışsın, mülk sahibi sana çık diye dava açıyor. İşte daha önce demek ki sen ona kötü gitmişsin ki o sana çık diye dava açmış.
1: Evet.
0: Gibi durumlar yaşanabiliyor. Yani konuşa konuşa her şey hallolabilecek seviyede.
1: Evet, illaki oluyor. Şimdi kiracı kirayı 3-4 gün geciktiriyorsa ve bunu sürekli alışkanlık haline getirdiyse bu durumda neler yapılabilir? Bu temerrüt nedeniyle tahliye için yeterli midir? Yoksa ev sahibinin her seferinde noterden ihtar mı çekmesi gerekir?
0: Şimdi şöyle temerrüt dediğimiz kavram zaten borcun son ödeme tarihinde ödenmemesi. Bununla birlikte doğrudan temerrüte düşmüş oluyorsunuz. Ancak kira sözleşmesinde amacımız tahliye ya bizim. Tahliyeye ulaşabilmek için bu temerrütü bildirmek gerekiyor kiracıya, kiraya veren tarafından. Bu da şimdi bildirebilmenin de en resmi kanalı noter ihtarı. Bu gibi durumlarda noterle ihtar çekebilir ya da icra takibi yapılabilir. Burada 3-4 gün beklemenize de gerek yok. Son ödeme tarihi ayın 5'idir. İşte sözleşmeleri genelde ayın 1 ile 5 arasında ödenecektir ya da 1 ile 10 arasında ödenecektir yazılır. İşte 5 ise 6'sında ödemedi mi? 6'sında temerrüte düşer zaten. 3-4 gün daha bekleyeyim senin vicdanındır ona bir şey diyemem. 6. gün doğrudan icra takibi yapabilirsin. Ya da 6. gün doğrudan noterden ihtar çekebilirsin. Ama burada önemli olan husus karşı tarafın eline ulaşması gerekiyor bu ihtarın. Ben götürdüm icra adresine evrakları teslim ettim. Hayırlı. Öyle bir şey yok. Ya da işte notere gittim evrakları teslim ettim. Tamam. Tahliye. Öyle bir şey yok. Teslim ediyorsunuz evrakları. Tebligat yapılıyor. Ve tebligat yapılırken icra kanalıyla yaparsanız eğer 7 gün boyunca itiraz, işte hayır ödedim, kira sözleşmesi bana ait değil, ben burada oturmuyorum gibi itiraz, ya da 30 gün içerisinde ödeme imkanı tanıyor. Noter kanalıyla ihtar çekerseniz de yine konut ve çatılı işyeri kiralarında temerrüte düştün ve borcunu 30 gün içerisinde öde demeniz gerekiyor zaten işte. Tamam, eline ulaştı, hala ödemedin mi? Hadi tahliye de değil. 30 günlük bir süre vermiş olmanız gerekiyor. 30 gün sonunda ödeme yapılmamış olursa hala sulh hukuk mahkemesine doğrudan tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Neden? Ödemedi çünkü. Bu da belgesi. Yine konu ispata geliyor. Şimdi tamam ödememiş ama sen ne yaptın? WhatsApp'tan durum mu paylaştın işte? Bazen onu yapanlar oluyor işte. Birkaç tane taşınmaz var kişinin. Birkaç kiracı geciktirmiş, mülk sahibi WhatsApp'tan durum paylaşıyor. Kirasını ödemeyen kiracılar ödesin. Sonra şeydi yani, bunu gördü sonuçta. Öyle bir şey yok. Bunu gördü. Belki de sen benim numaramı kiracının ismiyle kaydettin. Benim üzerimden gördün. Ne o gördü diyorsun. Yani yaşandığı için bunların maalesef örneğini verebiliyoruz. Hani noter en temiz ihtar kanalı. Eğer noter değilse icra yine aynı şekilde. Önemli olan burada şart karşı tarafın eline ulaşması. Ha niye ulaşması için bu kadar çabalıyoruz? Ulaşsın ki süresi başlasın bir. İkincisi de yine aynı şekilde tahliye şartlarından bir tanesi de kanunla doğrudan iki haklı ihtar diye geçer. İki haklı ihtar dediğimiz durum yine aynı bu temerrüt durumu. O da alışkanlığa getirme durumunuzun bir cevabı olmuş olsun. Şimdi bir ay ödemedi. İhtar çektik. Eline ulaştı. İkinci gün ödedi. 30 günlük sürede olmadığı için tahliye talep edemiyorum. Tamam canı sağ olsun. Aradan 3 ay geçti. 4. ay tekrardan aynısını yaptı. 2 gün geciktirdi. Ben tekrardan ihtar çektim. Eline ulaştı. 1 hafta sonra ödedi. 30 gün geçmedi. Yine tahliye. Yok, bu sefer yapabiliyorsun. Bu sefer diyor ki kanun. 2 kere diyor sen bu kirayı geciktirmişsin ve diyor ihtar yemişsin kiracıya. Kiraya veren doğrudan seni diyor tahliye ettirebilir. Bu ikinci haklı ihtar durumunda doğrudan kiracıya ulaşması durumunda mahkemeye yine tahliye talep davanızı açıyorsunuz. Bu sefer de diyorsunuz ki benim sebebim iki haklı ihtardır. Nasıl iki haklı ihtar çektim? Birinciyi diyorsun noterden çektim. Bu teslim tebellü belgesidir, ihtarımdır. İkinci diyorsun icra ile yaptım, bu ödeme emridir, bu da tebligat belgesidir, eline ulaştı diyorsun. Mahkeme diyor ki tamam, yani bu kiracının çok da düzenli ödemeye niyeti yok. Biz diyor burayı tahliye edelim diyor. Dediğim gibi bu noter kanalıyla ihtar ya da icra kanalıyla ihtar diyeyim artık adına. İhtarın sebebi sizin kiracıya öde diye başvuru yapabildiğiniz ispat. İşte 30 gün geçti hala ödemedi. Tamam da 30 gün ne zaman başladı? Hadi bunu ispatla. İşte noterden ihtar çektim, buyurun. Ya da işte icra kanalıyla icra başvurusu yaptım, buyurun. Orada ispat hususu bizim için önemli. Yine noter ya da icra ile yapılmasının eline ulaşmasındaki sebeplerden diğeri de iki haklı ihtar. İşte bir ay geciktirdi, diğer ay geciktirdi. İki kere ihtar çektim. İkisinde de işte ödedi ama sonuçta ihtar çekmeme sebep oldu. Ve eline ulaştı, tamam diyor mahkeme, doğrudan bu da bir tahliye sebebidir.
1: Evet, aslında Zeki Can Bey çok güzel anlattınız ama çok uzun bir mesele bu. Güzelce konuşup anlaşsalar.
0: Aynen öyle.
1: Bu kadar şeye uğraşmayacaklar.
0: Abi benim çok ödemeye niyetim yok. İstersen işte mesela şey de yaşanıyor bazen. 3 aylık diyor kiramı almasın, tahliye edeyim diyor. Taşıma masraflarımı karşılasın, tahliye edeyim diyor. Bu sefer şeyi düşünüyor kiraya veren. Niye ben ona para veriyorum? Ya ona para vermiyorsun aslında. Senin konutun boşalsın, yenisine kiraya verebileyim diye süreci hızlandırıyorsun. Şimdi gitsen bugün ihtar başlatsan, ihtar çeksen zaten ona yapacağın masraf. 30 gün öyle bekleyeceksin. Ona dava açacaksın, dava yapacaksın, masraf. Mahkeme hadi karar vereyim dedi. Onu icraya koyacaksın. İcranın tahliye günü. Paran sana ediyor bir yıl zaten. Paran pul oluyor. Yine alamıyorsun bu arada kiranı. Ama diğer türlü adam diyor ki 3 aylık diyor kiramı almasın diyor. Yazın başında diyor zaten herkes diyor evini boşaltacak. Öğrencileri gidecek. Ben diyor yazın bir yer bulurum diyor. Şimdi bu gibi durumlar dediğiniz gibi anlaşma konuşma mevzusu. Yani bir taraf ödeme durumu yok, orayı tahliye edecek zaten. Ya sen de 3 aylık kirasını almayı ver. İki taraf otursun konuşsun, tahliye etsin, bu kadar basit. Değil mi? İşte iki taraf da birbirine inat gidince, aa diyor dava mı açmış, çıkmıyor mu o zaman kardeşim diyor mahkeme, dava diyor ne derse diyor o diyor. Şimdi o öyle inatlaşıyor, bu böyle inatlaşıyor. Yargının yükü artıyor. İşte sonra diyoruz ki biz niye 3 yıl içerisinde bir dava bitemedi? Ya çünkü hacı babamdan kiracısı oturup 5 dakika konuşamadı.
1: Anlaşamadım.
0: Bu kadar yani.
1: Öyle ben şeyi bile biliyorum. Hem işte taşınma masraflarımı karşıla, işte evimin ilk kirasını öde, ondan sonra falan filan deyip yine çıkmayıp işte 6 aylık kirayı ödemeyen insanlar biliyorum.
0: Ya işte orada niyeti zaten az çok anlayabiliyorsunuz. İşte hem benim işte 6 ay kira ödemeyeceğim, hem benim ilk girdiğim yerin kirası da, hem taşınma masraflarını. Onun niyeti zaten sana kolaylık sağlamak değil. O belli yani.
1: Ev sahibi de işte anlaşmaya çalışıyor falan, sonrasında evi satıyor.
0: Yani bir yerden sonra neden ev sahibinin tek kaçak nokta orası olmuş oluyor. İşte bu sefer de ihtiyaç sebebiyle yeni alan kişinin tahliye davası söz konusu oluyor.
1: Ama evi satınca da işte bu mahkeme süreçlerinden sanırım daha kolay artık yeterli ya, herhalde.
0: Kiracılar için de aslında çok zorlu bir süreç. Yani sen o mülkte yaşıyorsun, sana bir dava açılmış. Niye? Evden çık. Şimdi yani başını soktuğun yerden birisi çıksın diye mahkemeye dava açmış. Bu yani çok hoş bir durum değil.
1: Tabii onun açısından.
0: Davayı kaybetmenin durumunda mahkeme masraflarını karşılayacaksın, avukatlık masraflarını karşılayacaksın, bir avukat tutsan onun masraflarını karşılayacaksın. Yani işte ihtiyacın yok, ben seni biliyorum da sen kirayı fazla istiyorsun, ne kadar söyle ödeyeyim, devam edeyim. Bazen bu çok mantıklı çünkü diğer türlü mahkeme masrafları, o masraflar, bu masrafları. Ya konuşunca anlaşılamayacak şey yok ya. En temiz özet bu yani.
1: Evet, şimdi bir de depozitodan ve hava parasından bahsetmenizi istiyorum. Şu an elden alınan hava paraları veya işte yasal sınırı açan 3 aylık kira bedellerini isteme gibi bir durum görüyoruz. Böyle bir şey, bunun geri alınması gibi mümkün mü olur? Olur mu? Yoksa banka üzerinden yatırılmayan bu paralar hukuk önünde nasıl kanıtlandı? Yani elden verdi diyelim bu kişi. Nasıl kanıtlayacağız?
0: Şimdi şöyle, hava parası zaten kanunen yasak.
1: Ama yani
0: kanunen evet hava parası diye bir şey yok çünkü kanun açık açık diyor, kiracıya diyor kira bedeli ve yan giderler dışında diyor ekstra bir ödeme yükümleyemezsin diyor. Böyle bir şey yok. Hava parası hani genellikle şöyle oluyor. Mevcut kiracı çıkacak ama hani orayda çok hani hemen tamam çıkarım demiyor. Yeni kiracının da oraya ihtiyacı var. Orayı istiyor. Bu genelde iş yerlerinde yaşanıyor. İşte cadde üstü bir yer. O orayı kiralamak istiyor. O da çıkacak ama bir işte es veriyor. O diyor ki tamam çıkarım ama diyor bana hava parası ödeyeceksin. Şimdi hiç ortada olmayan bir şey. Ben eski kiracıya çıksın diye para ödüyorum. Bazen şöyle bir durum da yaşanıyor. Bazen bunu kiraya verenler. Diyor ki orayı tutmak istiyorsan bir de hava parası. Ya sana zaten hani kira bedeli ödeyeceksin. Hava parası nereden çıkıyor? Olabilir. Şimdi hava parasının iadesi kanunun öyle bir para yok. Hani yani kanunla ödenmesi gereken bir para olmadığı için onu doğrudan mahkemeden talep edemiyorsun. Sebepsiz zenginleşme kapsamında talep edebiliyorsun. Onunla şimdi sebepsiz zenginleşmeye para ödediğini ve karşı taraf sebepsiz zenginleştirdiğini ispat edebilmen gerekiyor. Şimdi senette ispat kuralı var. 2026 yılı için 41 bin lira. Eğer bir alacağın 41 bin liraya geçiyorsa bunu senette ispatlaman gerekiyor. Şimdi kimse de hava parasını tamam IBAN'dan gönder demiyor. Ya da işte kira sözleşmesi yapalım oraya da işte şu kadar hava parası ödedim yazalım demiyor.
1: İşte kanıtlanaması hale getirdi.
0: Aynen öyle hani şey olmuş oluyor yok. Hani ödedin hani yok öyle bir para ödediğini yani eski kiracıyı getirip de mahkemeye tanık olarak konuşturamazsın. Adamların parasını bir de ondan talep ediyorsun zaten. Hani ben sana hava parası ödedim senden alıyorum ama gel bir de konuş. Mülk sahibi diğer taraf zaten mülk sahibine ben bir de hava parası ödedim. Hani zaten mantıklı değil. Hani orayı tutmak için zaten kira bedeli ödüyorsun. Bir de niye oraya hava parası ödüyorsun? Hani hava parası dediğim gibi öyle ispatlayamadığın sürece talep edebileceğin bir şey değil. İspat da zaten kira hukuku kapsamında değil. Doğrudan sebepsiz zenginleşme. Genel hükümler kapsamında talep edebiliyorsun. İspat etmen çok zor olduğu için talep etmen de çok zor. Sözleşme yazabilirsen ne ala ya da IBAN'dan gönderip de hava parası yazabiliyorsan açıklamaya ne ala. Ama hani karşılaştık mı yok. Hani kolay kolay karşılaşabileceğimiz bir şey de değil. Depozito kanunen 3 aydan fazla, 3 aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Depozito da aslında usul şu şekilde oluyor. Depozitoyu ben ödeyeceksem 3 aylık kira bedeli, işte ne bileyim 2 aylık kira bedeli, 1 aylık kira bedeli anlaşıyorum. Ve taraflar adına açılmış ya da ne bileyim kiracı adına, kiraya veren adına açılmış bir banka kanalına, yani banka hesabına yatırılıyor. Normal şartlarda olması gereken bu işte. Mülk sahibine ödedim. Değil.
1: Bunu hiçbir zaman bilmiyoruz.
0: Yapılmıyor çünkü. Bankaya ödüyorsun. Zaten bunun iadesi de kanunda şu şekilde yazıyor. Eğer depozito miktarını iade alacaksan mülk sahibi buranın temiz bir şekilde kullanmaya da birazdan bahsedeceğim. Tahliye edildiğini ve taraflar arasında bu temiz tahliye ile alakalı bir dava olmadığını bankaya bildirirse kiracıya ödeniyor depozito banka tarafından. Normal şartlarda bu şekilde. Ha toplumda şöyle oluyor. Mülk sahibine veriliyor. İşte ne kadar verilmiş? 2 aylık kira bedeli. Son 2 aylık kira alınmıyor, verilmiyor. İlk taraf için aslında win-win dediğimiz bir durum oluyor. Gayet faydalı olmuş oluyor ama bazen şu oluyor. Ödemiyor mülk sahipleri depozito miktarını. Diyor ki işte kapı kulpları diyor eskimiş. Kapı kulplarını değiştireceğim. Ev diyor boyalı değil, evi diyor boyatacağım. Şimdi eğer sen sözleşmeye çok açık bir şekilde evi boyalı verdim ve işte o gün şartlarında boyalı teslim alırım. Ya da işte kapıyı değiştireceksin çıkarken yazmadıysan eğer bu olağan kullanım dediğimiz işte sen de kullansaydın evde bunlar olacaktı işte boyası eskiyecekti ne bileyim dolap kapağı yıpranacaktı kapı kulpu haliyle eskiyecekti bunları talep edemiyorsun. Hani depozitonun içine bunlar dahil olmuyor. Ha olağan kullanım dışı zararlar işte kapı komple kırılmıştır mesela. Normal kullanan biri kapıyı kırmıyor. Ya da ben kullansaydım kapıyı kırmayacaktım. Ya da ne bileyim işte duşakabinin camı tamamen kırılmış gibi durumlar depozitonun içerisinden ancak düşürülerek ödenebiliyor. O da işte 3 aylık kira bedelini zaten aşamıyor. Depozitoda en çok tartışılan konu da ya ben o gün işte kira 2000 liraydı, 2000 lira ödedim. Şimdi kiram 10.000 lira oldu, çıkarken ne kadar alacağım? Şimdi son zamanlarda işte Yargıtay'ın hani güncel verdiği kararlar var. Bu konuyla da ilgili paylaşımlarda falan illa gören oluyordur. Detaylarına çok bahsedilmiyor ama eğer ki sen sözleşmeye aynen iadedir yazmadıysan kira bedeli üzerinden konuşuyor. 3 aylık kira bedeli dedik mesela. 3 aylık kira bedeli ödenmiştir dediysen zaten çıkarken de mantıken 3 aylık kira bedelini alman gerekiyor. Yani senin ödediğin miktar orada güncellenmiş oluyor zaten. İşte 2000 lira ödedin. Eğer sözleşmeye açık açık çıkarken de 2000 lira alacağız, 2000 lira ödeyeceğiz yazmadıysan kira bedelini almış olursun. Bu da zaten toplumda açık açık halde aynen ödenecektir yazılmadığı için işte 3 aylık kira bedeli depozito olarak alınmıştır. Taraflar arasında en son 3 aylık kira bedeline sayılıyor. En son 3 aylık kira bedeline sayılmış. İşte o taraf depozitosunu ödememiş oluyor, cebinden bir para çıkmamış oluyor. Halde bankaya yatırmadığınız için herkes kendi kullanıyor parayı. Kiracı da son 3 aylık kira bedelini ödememiş oluyor. Onun da öyle bir zararı olmamış oluyor. Depozito taraflar arasında bu şekilde bir hani en azından bu konuda genelde yargılama olmuyor. Yani taraflar bu şekilde bir anlaşma sağlamış oluyorlar. Ya da bazen kiraya verenler kiracıyı sindirip hem ödemiyor hem tahliye edip son kira bedellerini de almış oluyorlar. Onun dışında dediğim gibi aynen iade yazan hani genellikle depozito son zamanlarda iş yerlerinde yabancı para birimi üzerinden de ödenebiliyor. Bu da haliyle iki tarafı da çok fazlasıyla koruyan bir durum oluyor. İşte 100 lira veriyorsun çıkarken de 100 lira alıyorsun gibi.
1: Evet ama sözleşmeyi yaparken bir
0: çok önemli.
1: Hukukçuya danışmak gerekiyor.
0: Ya kesinlikle yani her konuda yani ya kira sözleşmesi
1: kimse bize söylemez ya da işte, düşünemeyiz bunu.
0: Ya o esnada aklına gelmiyor çünkü bir taraf ya aylardır bekliyoruz hemen kiraya verelim moduna geçmiş oluyor. Çünkü işte kışa denk geldiyse doğalgaz masrafını ödemiş, binaya boş yere aidat ödemiş, onu ödemiş, bunu ödemiş. Diğer tarafta başını sokacak bir yer arıyor. İstediği gibi işte yaşamaya uygun bir yer bulmuş. O da hemen orayı kiralamak istiyor. Hop kırtasiyeye gidelim bir kira sözleşmesi imzalayalım. Ama 2-3 yıl sonra diyorsun ki burada hiçbir şey yazmıyor. Bu gibi durum ne oluyor? Yani her zaman dediğimiz gibi en başta bir hukukçuya danışmak gerçekten önemli.
1: Gerçekten önemli. Şimdi kira tespit ve kira uyarlama arasındaki farklardan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü bu iki dava çok karıştırılıyor. Evet. Hangi durumlarda kira tespit davası açılır, hangi durumlarda kira uyarlama davası açılır diye soralım.
0: Şimdi şöyle, kira tespit ve uyarlama aslında şöyle, bazen de bilinçli karıştırılıyor. Şimdi bir kira tespit davasını açabilmemiz için bizim sözleşme yaptığımız tarihten itibaren 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Bugün yaptıysam 2026-2031'den sonra ben tespit davasını açabiliyorum. Bu durumlarda bazen işte az önce konuştuğumuz işte kiraya verenlerin ya biz verdik 10 bin liraya aradan 2 yıl geçti karşı taraf 20 bin lira oldu bizimki hala 12 bin lirada kaldı gibi durumlarda diyor ki ya diyor işte kanunda aslında bir de uyarlama varmış. Tespit diyor 5 yılda diyor bizimki o zaman diyor uyarlamaya girer diyor. Ama kanun uyarlama davasını açabilmen için çok açık bir şekilde diyor ki sözleşmenin yapıldığı anda diyor öngörülemeyen olağanüstü bir durum yaşanmış olacak ki diyor. Sen diyor uyarlama da yani nedir işte deprem olmuştur, pandemi gibi durumlar yaşanmıştır, işte ekonomik kriz almış götürmüştür gibi durumlar diyor yaşanacak ki diyor. Sen diyor geleceksin bana uyarlama davasını açacaksın ve diyor ben gerçekten o olağanüstü durumu tespit edersem evet yani artık bu şartlarda bu kiranın olması söz konusu değildir derim. Ve diyor miktarı ona göre diyor güncellerim diyor. Burada dediğim gibi önemli olan olağanüstü durum. Onun dışında tespit davası açmanız gerekiyor. Hani günümüz şartlarında artık öyle kolay kolay hani son zamanlarda özellikle pandemi dışında yaşanmış bir zorda kalma işte olağanüstü durum yok. Uyarlama davaları ağırlıklı olarak hani konutlarda olmuyor. Genellikle iş yerlerinde oluyor. İşte iş yerlerinde daha çok işte bu pandemi koşulları işte enflasyon koşulları etkilendiği için uyarlama davaları oraya daha fazla hitap ediyor. Konutlarda da genel olarak zaten reddediliyor. Tespit davası da işte az önce bahsettiğimiz gibi emsale göre sen ispatını yapacaksın. Mahkeme heyetiyle onun incelemesini yapacak. Ve evet gerçekten de işte diğer taraflar sana yakın bölgeler işte 10 bin liralara ulaşmışken seninki gerçekten de 1700 lirada kaldıysa mahkeme hak ve nesafet indirimi uygulayarak ki dediğim gibi 5 yıl sonra açabildiğim bir tespit davasında kira bedelinin emsallere göre güncellenmesine karar verebiliyor.
1: Evet şimdi deprem dediniz aklıma şu geldi DASK. Bunu bazen kiraya tuttuğunuz yerden istiyorlar işte doğalgazı, elektriği veya suyu açarken deprem sigortanızı bir görelim diyorlar.
0: Aynen, DASK istiyorlar.
1: Kiracı mı üstlenecek, ev sahibi mi üstlenecek, nasıl ayarlayacağız?
0: Şimdi burada baktığımız zaman işin ucu bir taraftan da Aydat Demirbaş muhabbetine gidiyor. Hani hangisini kiracı karşılıyordu, hangisini ev sahibi karşılıyordu gibi duruma geliyor. Şimdi DASK zorunlu deprem sigortası. Hani aslında en başında geçiyor zorunlu. Ve deprem sigortası. Depremden kim zarar görecek? Hani can ve kısmi mal olarak evet kiracı görüyor ama evi kaybolarak da bir anda mülk sahibi. Ve DASK'ın karşıladığı zarar ev zaten. Orada da zararı gören, kiraya veren, yani mülk sahibi olduğu için aslında DASK'ı her sene bittiği zaman mülk sahibinin yenilemesi gerekiyor. Ama işte bizim toplumumuzda biraz DASK işte fuzuli masraf işte gibi algılanıyor. Şimdi araç sigortasını mecbur yaptırıyoruz çünkü çevirmede doğrudan arabayı alma ihtimalleri var. Hani o zorunlu, cezası yüksek. Ama hani evde otururken hiçbir zabıta ya da hiçbir vergi müfettişe DASK'ın var mı diye gelip sana ceza yazmıyor. O yüzden de önemsemiyoruz DASK'ı. Şimdi evimi kiralıyorum. Kiracı gidecek, elektriği doğalgazı açtıracak. Kira sözleşmesi ibraz et. Tamam, buyur. Tamam, DASK. DASK yok. Şimdi kiracı mülk sahibini arıyor, diyor ki ya diyor DASK istiyorlar. Mülk sahibi diyor ki bana ne diyor, sen yaşayacaksın. Hani niye istediler? Doğalgaz açtıracağım. Tamam, sen açtıracaksan sen yaptır diyor. Şimdi bu gibi tartışmalar yaşanıyor. Diyor ki ya tamam ama diyor senin evin. Ya bu gibi durumlarda bunu yaptırması gereken, aynı demirbaş masraflarında olduğu gibi konutu koruyan, konutu güncelleyen bir durum olduğu için mülk sahibinin karşılaması gerekiyor. Ama onun dışında doğalgaz açtırılacak güvence bedeli. Onu da aidat gibi düşünebiliriz. O esnadaki kullanımdan kaynaklı giderleri olduğu için binanın aidatı. İşte mülk sahibi değil de kiracı ödeyecek. Evet, kiracı ödeyecek çünkü kiracının kullandığı masraf. İşte o ay içerisinde binada yakılmış elektrik, o ay içerisinde binanın asansör bakımı, o ay içerisindeki görevlinin masrafları. Aidattır ve bunu kiracı karşılayacak. Güvence bedellerini kiracı karşılayacak ama DASK yaptırması gereken kiraya veren. Hani kanun açık açık işte kira sözleşmesinde DASK kiraya veren yaptırır demiyor. Ama işte mantık boyutundan baktığın zaman bunu kiraya verenin yaptırması gerekiyor. O da yine en başta ve temel konuştuğumuz konu, tarafların anlaşması. Hani taraflar anlaştıktan sonra kiraya veren de yaptırabilir. Kiracı yaptırıp bir sonraki ayın kirasından prim miktarı kadar düşümde yapabilir. Tarafların tamamen anlaşması.
1: Ben şunu da duydum. Şimdi aidatı işte ev sahibi ödesin diyor. Elektriği ev sahibi ödesin. Yani binanın ortak kullanımı diyor. Ya böyle bir şey mümkün mü?
0: Yok, değil. Orada az önce işte kiracıya kira giderleri ve yan giderler dışarısında hiçbir masraf yansıtılamaz dedik ya. Şimdi aidat yan gidere giriyor. Şimdi ben kiramı düzenli olarak ödüyorum. Tamam, Allah razı olsun, ama aidatlarımı ödemiyorum. Niye? Çünkü bana ne? Binanın masrafıysa diyor mülk sahibi ödesin. Aidat yan gider ve sen o aidatı ödemez. İşte bina yönetimi, işte bina yönetim kurulu bana yansıtır ve ben ödemek zorunda kalırsam onu icraya koyarım. Ya da onun üzerinden sana ihtar çekerim. Aynı kira borcunu ödememişin gibi sana 30 günlük süre veririm ve o da benim için bir tahliye sebebi olur. Yani kiracılar bazen böyle 3-5'ten kaçıp işte 1000 liralık aidat ödemem bana ne deyip tahliyeyle de karşılaşabiliyorlar. Hani bana ne, aidat ne alaka, neyin tahliyesi, evet olabiliyor.
1: O da evet, çok daha zor bir durum olur herhalde.
0: Maalesef.
1: Şimdi her kağıt parçası geçerli bir tahliye taahhütü müdür diye sormak istiyorum. Şimdi mesela işte biz burada oturuyoruz, ben size evimi kiraya vermek istedim. Şurada da dedim ki tamam, kira sözleşmemizde şöyle şöyle dedim, bu kağıda yazdık bir şeyler. Bunu nasıl yapabiliriz?
0: Şimdi
1: ya da böyle bir şey?
0: Yok, yapmayın, tahliye taahhütünüzü vermeyin falan diyormuşum. Şimdi tahliye taahhütnamesinin amaç orayı tahliye edeceğim tarihi serbest irademle anlaşmak ve belirlemek. Önemli olan burada serbest irade. Neye yazmalıyız? Kira sözleşmesi sözlü olabilir dedik. Hiçbir problem yok. Ama tahliye taahhütnamesi yazılı olmak zorunda. Niye? Çünkü kiraya verenin bunu ispatlayabilmesi lazım. Ya da kiracının ben böyle bir şey demedim ispatlayabilmesi lazım. Şimdi yazılı olsun ki kiraya veren böyle bir taahhüt verildiğini ispat edebilsin. Öncelikle bizim bu tahliye taahhütnamesinin olmazsa olmaz şartlarımızdan biri yazılı olması. Onun dışında tahliye taahhütnamesinde ne yazsın? Hani ne yazmasını isteriz? Taahhütün verildiği tarih, ne zaman tahliye edileceği tarih, bir de hangi konut için bu tahliye taahhütü veriliyor bu. En sonunda da kiraya verenin, gerekmiyor ama istenirse yazılır, kiracının bilgileri, tarih, imza. Bunlar bir sağlıklı tahliye taahhütnamesinde bizim aradığımız şartlar. Ama tahliye edeceğim yazdın, altını imzaladın. Tahliye taahhütnamesi. Tarih yazmıyordu, adres yazmıyordu. İyi de sen oranın kiracısısın. Belli nereye için tahliye taahhütnamesi verdiğin. İmzalamışsın, serbest bir iraden var. Atsaydın tarihini. En başta konuştuğumuz konuya geliyor mevzu. Boş bir kağıda tahliye edeceğim yazdım, imzaladım. Boş bir kağıda altına imza attım. Zaten boş kağıda Yani dua et ki kiraya veren onu tahliye taahhütnamesi olarak kullanır. Yani sen boş kağıdı imzalamışsın neler neler yapabilirdi. Hani dua et o tahliye taahhütnamesi olmuş senin adına. Hani dediğim gibi her şeyin açık ve net olması gerekiyor. İşin sonucu anlaşma, sözleşme. Hani tarih, adres, tahliye tarihi, taahhüt tarihi, bunların olması, kiracının imzasının olması en geçerli, zaten yazılı olma koşulu bizim için en önemlisi. Onun dışında işte boş kağıda imzaladım, tarih yazmıyordu imzaladım, imza bana ait değil. Bunların hepsi ispat sorunudur. Kiraya ve kiracının üzerindedir. Kiraya veren aldığı belgeye bakar. Yargıtay'da, mahkemede dediğim gibi işte tarih boş, iraden var. Adres yazmıyor, iraden var. Boş kağıdı imzaladım, iraden var. Tahliye taahhütnamesi geçer.
1: Evet. Peki şimdi ev sahibi gidiyor kiracısına, diyor ki benim haklı sebeplerim var, evimden çık. Ya kiracı da komşularıyla falan kavga etmiş işte, yani onu da rahatsız oluyorlar, atıyorum gürültülü bir ses yapıyor falan, onu çıkarttırmak istiyor komşular da öyle. Bu durumda neler yapabiliriz?
0: Şöyle, haklı sebepler zaten kanunda sayılıyor ama sınırlı bir şekilde sayılıyor işte. Bunlardan biri kiracının kirayı düzenli bir şekilde ödememesi. İkincisi düzenli bir şekilde ikinci ödememeyi yapmaması, iki haklı ihtar dediğimiz mevzu. İhtiyaç sebebi ve bunun dışında diğer sebeplerde işte özen borcuna aykırılık, taşınmaza zarar veriyor, kapı pece artık kırılıyor, binadan şikayetler ya da komşulara zarar veriyor, komşularla anlaşamıyor. 10 yıllık uzama süresi dediğimiz, bu da bir kiraya veren için tahliye sebeplerinden bir tanesi, sözleşmeyi yaptık, 10 yıllık uzama süremiz geçti, 12. yılda artık davamızı açabiliyoruz. Ya da işte taraflar arasında sözleşmenin artık çekilmez hale gelmesi dediğimiz, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkinin artık yani gerçekten devam etmesinin beklenemeyeceği durumlar. Bunu dedik diye de kimse karakolluk olmasın kiracısıyla, tabii öylesi bir durumda var, hani tavsiye vermiş gibi olmayalım artık, o da çok çünkü mahkemeler nezdinde evet denmiyor, belli amacın gibi oluyor. Haklı sebepler bunlar olabiliyor. Şimdi komşu durumunu çok yaşıyoruz mesela. Komşum yük sahibini arıyor, diyor ki ya diyor kiracını çıkarttır. Niye? Böyle böyle böyle böyle. Tamam, yarın dava açacağım, gelir konuşur musun? Beni komşumla kötü etme. Şimdi az önce aradın, dedin ki tahliye et, gel tanıklık yap, yok olmaz. Şimdi burada yine konu ispata geliyor. Şimdi binaya saygısızlık, komşulara saygısızlık, ispatla komşular gelip konuşmuyor. Özen borcuna aykırılık, işte zarar vermiş binanın içine, taşınmaza, ispat yok, yaptırılmış ertesi gün, ispatımız yok. Bu gibi durumlarda evet haklı sebeplerin var ama mahkemeye bunu ispat edemediğin sürece, davayı kazanamadığın sürece öylesi bir sebep olarak kalır. Hani kiracıya durumu anlatırsın, ya komşular senden şikayet, çıkmanı istiyorum. Çıkar, ne ala. Ama öteki türlü mahkemeye bunları ispat edebiliyor olman lazım.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Çok da aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Şimdi son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Eski sözleşme bittiğinde yeni bir sözleşme imzalamak şart mı? Yoksa mevcut sözleşme kendiliğinden mi uzuyor? Yeni sözleşme yaparken artış oranı kısmına ne yazarsak ileride başımız ağrımaz. Bunları sormak istiyorum.
0: Şimdi şöyle, yeni sözleşme yapmak kira sözleşmesinde şart değil. Çünkü diğer sözleşmelerden ayrı olarak kira sözleşmesinde bittikten sonra aynı şartlarda bir yıl uzamış kabulü var. O da şöyle, sözleşmeyi biz yapmışız, bir yıllık demişiz. 2026'nın Mayıs'ında bitiyor. Mayıs'ta tekrardan oturup da bizim bir sözleşme yapmaya ihtiyacımız yok. Çünkü Mayıs'ta o sözleşme bittiği anda tekrardan bir yıl, 2027 Mayıs'a kadar uzamış kabul ediliyor. Doğrudan kanunen bir ifade bu zaten. Yeni sözleşme yapabilir misiniz? İradi bir durum. Tabii ki oturup yeni sözleşme yapabilirsiniz. Ama bu gibi durumlarda kiracı için de aleyhe durumlar oluyor. Kiraya veren için de aleyhe durumlar. Şimdi kiracı için şöyle bir aleyhe durum olabiliyor. Şimdi TÜF oranını artırılır yazdık. Tamam, %32'yi uygulayacağız. Çok güzel, işte 10.000 iken 13.000 olacak. Ama şimdi yeni sözleşme yapıyorsun, oraya 15.000 yazabilir. 20.000 yazabilir. 30.000 yazabilir.
1: Yeni bir kiracı gibi davranıyor.
0: Sonuçta yeni bir sözleşme yapıyorum ben seninle. Boyutuna geliyor. Ya da kiraya verince şöyle aleyhi bir durum var. Az önce bahsettik işte, kirasını süresinde ödüyor, komşular, bina hiçbir saygısızlığı problemi yok. Seninle gayet iyi anlaşıyor, ihtiyacın da yok, tahliye ettiremiyorsun. 10 yıl sonra koşulsuz şartsız tahliye etme şansın var. Uzama süresi 10 yıl dolduktan sonra 11. yıl, 12. yıl içerisinde dava açabiliyorsun. Şimdi sen her yıl yeni sözleşme yaparsan bu 10 yıla her yıl bir adım daha uzaklaşmış oluyorsun. Kiraya veren için de böyle aleyhi bir durumu var. Yani iki taraf için de lehe aleyhi olduğu durumları var.
1: En başta yapıp bitirmek daha.
0: Bir kere yapacaksın zaten, bir yıl bir yıl uzamış kabul ediliyor. İletişimli olup anlaşıp konuşabildiğin sürece de zaten problem yaşamazsın. İşte kiracınla kiraya veren gayet güzel bir şekilde ilerler. Artış koşulunda da zaten kanun TÜFE üzerinde yapılan artışları oraya yazsan dahi kiracı aleyhine sözleşme düzenleyemeyeceğin için, bu da kanuni bir ifade, kabul etmiyor. En temizi burada TÜFE ortalaması olarak alınıyor. İşte Nisan ayı için 132 idi bu ay için oran. Doğrudan o zaten uygulanıyor. İşte kira sözleşme ne zaman bitiyor? Mayıs. Mayıs'ın işte ilk 5 gününde açıklanıyor TÜFE oranı. Ona göre artırımını yapıyorsun. O şartlarda yeni kira bedelin bir sonraki yıla tekabül etmiş oluyor. O şekilde devam ediyor. Hani en temizi kiraya veren için de, çünkü kanuni bir ifade, kiracı için de altı üstü tabii ki konuşulabilir ama TÜFE oranında yazmak, hani TÜFE'den aşağı veya fazla olmamak kaydıyla yazmak, iki tarafı da koruyan bir hüküm olmuş oluyor. Ha, tutar yeni sözleşme yaparsan artık.
1: O da
0: taraflar arasındaki iradi bir durum olmuş oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdiniz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa, konuyla ilgili olur, başka bir şey olur, alabiliriz.
0: Yani şu an için ekstra bir şey yok ama dediğim gibi hani yorumlardan ya da talepler üzerine bu konuyla ilgili ek bir durum olur, araştırılması, konuşulması gereken bir talep olursa onunla göre de tabii ki yeni bir program daha yapabiliriz.
1: Evet, her zaman beklerim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca
0: teşekkür
1: ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programında hukukçu Zekican Öztürk bizlerle birlikteydi. Ev sahibi ve kiracı sorunları hakkında konuştuk. Çok da güzel bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın özetini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. 11 Mayıs Pazartesi. Saadet Partisi'nin Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği 9. olağan büyük kongresinin iptali istemiyle açılan dava mahkemece reddedilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te devam eden 3 yeni halk plajı projesiyle vatandaşların ücretsiz ve nitelikli turizm hizmetine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel yapısının büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi.
2: Öncelikle hayvanın fiziksel yapısına bakacaksınız Mustafa Bey. Bu çok önemli. Yani hayvan gerçekten canlı, diri, derisinde ve fiziksel yapısında herhangi kör, sakat, topal, herhangi bir şey yoksa birinci şart bu hayvan demek ki kurban olma ihtimali var. İkinci şart da bu hayvanın yaklaşık olarak 2 yaşında olması lazım. Bu da çok önemli. Yani neden 2 yaş? Yani neden 2 yaş diye bir şey alınmıştır. Çünkü yani burada hayvanlarda eksilme olmasın diye 2 yaş kuralı gelmiş. Yani hayvanlar tam besisini almış olsun, tam yaşını doldurmuş olsun. Yoksa siz 1 yaşında 8 aylık, 9 aylık bir hayvanı kestiğiniz zaman aslında orada milli servete bir zarar veriyorsun. Yani ne kadar önemli bu kural olduğunda. Evet. 2 yaşını doldurması için de bunu oradaki üreticiye veya herhangi bir orada bir veteriner hekimine sorabilirsiniz. Bunu en önemli özelliklerinden biri de ağzını açtığınız zaman iki tane büyük bir dişi gördüğünüz zaman veya 3 de olabilir, 4 de olabilir. O zaman hayvan tamam 2 yaşını doldurmuş ve üstünde
3: en az 2 lazım.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi sapıtırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, parayla uğraşan insanları suçluyoruz. Sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimiyle ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef 3. çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de Mart ayı başlayın eksi geldi. Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Hal Kompleksini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'yi giydiren ve doyuran bir sektör olan tarıma gereken önemi vermeli, destekler doğru sağlanmalı, mazotta, ÖTV ve KDV hem tarım kesiminde hem nakliyecilik kesiminde mutlaka kaldırılmalı, yem ve gübrede %50 süspansiyon desteği sağlanmalı, başlangıç aşamasından sofraya gidinceye kadar ürünü fiyat artışı dahil her alanda kamucu bir yaklaşımla kooperatifçiliğinde geliştirerek içinde yer alacağı bir mekanizma sağlanmalı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Mayıs Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için tam 5,3 milyar dolarlık dev bir finansman paketini duyurdu. Paketin 750 milyon dolarlık ilk dilimi bu yıl kullanıma sunulacak. Bu projeyle 400 bin çiftçiye yeni pazarlar açılırken 250 bin vatandaşımıza da yeni istihdam sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Televizyon dünyasını yakından ilgilendiren bir rehber yayımlandı. KVKK ve RTÜK işbirliğiyle hazırlanan kişisel verilerin işlenmesi rehberi tanıtıldı. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir vatandaşın programa çıkmaya razı olması, her türlü kişisel verisinin ulu orta paylaşılmasına rıza verdiği anlamına gelmez, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Sahabiye Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yapılan çalışmaların başlayabilmesi için freze ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirterek, bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı çalışmaları, KASKİ'mizin ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları da nihayete erdikten sonra en kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarıyla birlikte bu yolumuzu da hizmete açacağız, dedi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksemetçi, uzun yıllardır takipçisi oldukları gümrüklü hava kargo terminallerinin Erkilit Havalimanı'ndan hizmet vermeye başladığını açıkladı.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Mayıs Çarşamba. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. AK Parti, denizlerdeki hak ve menfaatleri yasal güvence altına alacak Mavi Vatan doktrini üzerine müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor, teklifin Kurban Bayramı sonrasında TBMM'ye sunulması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanlayarak "ben biriyle görüşsem mutlak surette kamuoyunun haberi olur" ifadesini kullandı. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Böyle güzel bir okulun, buradan baktığımda biblo gibi kartpostallık olacak bir okulun açılışında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade edeyim. Dünya güzel insanların yüzü hürmetine dönüyor adeta. Servetini, malını, mülkünü bu memleketin çocukları için harcayan, feda eden Hamdi Özdemir amcamıza ben de Kayseri valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Ailesine teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklar, Hamdi dedeniz sizin için bu okulu yaptı. Onu gururlandıracağız. Başarılarınızla, gelecekte ortaya koyacağınız iradeyle onu her zaman milletimiz adına da, sizler adına da gururlandıracağız. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Mayıs Perşembe. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in katılımıyla iki ülke arasında 13 yeni anlaşma imzalandı. Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına taşınması konusunda kararlılığını vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Yetki Alanları Kanunu üzerindeki nihai çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlılığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Göktim projesinin dalga dalga büyüyeceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Göktim atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölyemizde gençlerimizle tarihi yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz, dedi. Sosyal yardımlaşma projeleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kurban Bayramı yaklaşıyor, bayram hazırlıkları devam ediyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizi dost mağazaya bekliyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 15 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gasparalı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye, 2 sene sonra kendi Doppler ultrasonunu yerli olarak üretecek bir pozisyona girmiş durumda olacak. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Fabrikasını Türkiye'ye kurmuş olacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, SRC, kurye mesleki yeterlilik belgesiyle kurye faaliyet belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5'lik bütçe açığı, gayri safi milli hasıla oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Valiliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şunları söyledi.
5: Asil Erciyes'imizin eteklerinde kurulmuş olan, üretimiyle, ticaret, sanayi ve köklü birikimiyle bilinen eğitim, kültür ve sanat şehri Kayseri'mizde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kent, bu coğrafya, alın terinin kıymetini bilen, sözünün arkasında duran bir geleneğin taşıyıcısıdır. Şehitler diyarı, vatan millet aşkıyla payidar olmuş, muhabbet ve hoşgörünün simgesi, misafirperverliğin kalesi olan Kayseri'mizde bulunmak bizim için bir ayrıcalıktır. Öztürk'ün vatanı, Anadolu'muzun sancaktarı, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü olan Kayseri'miz, umut ediyorum ki birçok konuda ülkemizde öncü olmaya devam edecek, örnek şehir vasfını sürdürecektir. Son aylarda yürüttüğümüz kamusal mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir işbirliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışta kullanıyoruz. Gazi Meclisimizde, yargı paketimizle ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. İnşallah kısa sürede kanunlaşmasını ümit ediyoruz. Kayserimizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: Mevsim içimden.
4: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Erol Sayan olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

1936 yılında Kastamonu'nun Araç beldesinde dünyaya gözlerini açan Erol Sayan, henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrendi. İlkokulu bitirinceye kadar ağız mızıkasıyla okul marşları çalan Erol Sayan'ın hayatı, evlerine radyo alınınca bir anda değişti. Annesinin kendisine hediye ettiği teneke kavalla, radyodan dinlediği klasik ve senfonik türdeki şarkıları çalmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde 1000'i aşkın şarkı sözünün bulunduğu bir deftere sahipti.

1955 yılında Ankara Musiki Sevenler Cemiyeti'ne üye olan Erol Sayan, cemiyete girdiği gün Sultanı Yegah Fasıl'da kavalla ara taksimleri yaptı ve 1956 yılında ailesinden pek çok kişinin karşı çıkmasına rağmen ilk tamburunu satın aldı. İlk bestesini bu tambur eşliğinde yapan Sayan, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuvar şefliğine atandı. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilerine teorik müzik dersleri verdi ve temel bilgiler yanında koro çalışmalarını da devam ettirdi.

Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu ODTÜ'de 1967 yılında kuran sanatçı, bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde altlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına çokça ağırlık verdi.

Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin. Unutulamaz, hatıra, güle sorma o bilmez. Bana bir aşk masalından, bir dünya yarattım ve dertli gibi. Milyonların diline marş olmuş. Pek çok insanın anılarında yer etmiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere. Değişik form ve makamlarda 310 civarında eserin sahibi olan Erol Sayan, yakın müzik tarihine damga vuran pek çok soliste de hocalık yaptı. 1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan büyük bestekar, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar, bu göreve paralel olarak da ODTÜ'de Türk Musikisi dersleri verdi.

Erol Sayan, bestelerinde kendi yazdığı şiirlerin dışında Yunus Emre, Faruk Nafiz Çamlıbel, Atilla İlhan, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şair ve sanatçıların şiirlerini de besteledi. Bilhassa Mahur makamındaki besteleri oldukça başarılı bulunmakta. Sanatçı, Balarısı Ahmet'le de uzun yıllar Türk musiğini çok sesli bir şekilde yorumlamak üzere çalışmalar yaptı.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Sayın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

Bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı, müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: bakan gözler kör olsun.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.
4: İnanmıyorum nasıl ayrıldık.

saat, 3 saat, 4 saat, 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Radyo Radar 91.8.